Kur'an-ı Kerim Hatmi. Cüz 26'yı dinlediniz. Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

Benim için kütüphanemi karıştırırken baktım, herkese tavsiye ediyorum Riyazu Salih'in kitabını okuyun diye. Elhamdülillah bu kitabın Türkçe'ye 3 ciltlik tercümesi var. Arapça metni var. Arapça şerhi var, açıklaması var. Bir de İngiltere'den, Amerika'dan İngilizcesini getirdim. Benim Riyazu Salih'in serim kütüphanemde tamam. Darısı başınıza, siz de hiç olmazsa Riyazu Salih'in kitabının Arapçasını, Türkçesini, açıklamasını şöyle kütüphanenizde bulundurun, okuyun. Hiç olmazsa Riyazu Salih'in penceresinden o İmam Nevevi Hazretleri çok büyük bir alimdir, rahmetullahi aleyh. Allah şefaatine erdirsin. Onun seçtiği güzel hadis-i şeriflerden Peygamber Efendimizin nasihatlerini dinleyin. Tabii hadis-i şeriflerini öğreneceksiniz. Ne olacak sonra? Kuru bilginin ne kıymeti var? Bildiklerinizi yaşayacaksınız. Resulullah Efendimizin tavsiyelerini tutacaksınız. İkazlarından mütenebbih olacaksınız. Bırakın dediği kötü şeyler varsa alışkanlıklarınız arasında, huylarınız arasında bunları bırakacaksınız. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesi cadde-i kübrasında, ana caddesinde yürüyerek cennete doğru yaşama, yaşamınızın sonuna doğru, cennete doğru sağlam yoldan Cadde-i Kübra'yı Ahmediye'den yürüyeceksiniz. Bu önemli. Yoksa Resulullah Efendimiz doğmuş, efendim vazife görmüş, müminleri yetiştirmiş, sonra siz dinliyorsunuz ama hiç onun yolunda değilsiniz, hiç onun tavsiyelerini tutmuyorsunuz, hiç onun yasakladıklarından vazgeçmemişsiniz. Böyle bir şey olabilir mi bir mümin için? Bu büyük bir tezat olur. Onun için Resulullah'ın siretini öğreneceksiniz, sünnetini öğreneceksiniz, sünnetini hayatınızda uygulayacaksınız. Peygamber Efendimizin sünnetini hayatında uygulayanlara yüzlerce şehit sevabı verecek Allah, çok büyük mükafatlar verecek. Göreyim sizi sevgili kardeşlerim, hepiniz Peygamber Efendimizin sünnetine uygun yaşayarak şu Türkiye'yi ve dünyayı asr-ı saadet gibi yapalım. Hayatımız, evimiz, çevremiz, köyümüz, şehrimiz, işimiz, çalışmamız, devletimiz, her şeyimiz asr-ı saadet Müslümanlar gibi, yani sahabeler gibi. Sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecmain Hazretleri gibi olsun. Öyle güzel bir yaşam ile yaşayalım.

Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.

Allah'ım, senden kendisiyle kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toparlayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın, iç dünyamı güzel ahlakla olgunlaştıracağın, böylece beni yücelteceğin, amelimi temize çıkaracağın, doğru yolu bana ilham edeceğin, ülfet edeceğim dostumu temin edeceğin ve beni her kötüden koruyacağın bir rahmet dilerim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kişinin kendi mizacından getirdiği ruh sağlığının, yani ruh zarının inceliği ya da kalınlığı dediğimiz adeta bir benzetmemiz var bizim. Bazı insanların ruh zarı sanki tabiri caizse ince oluyor. Yaşanılan olay A kişisinde farklı bir etkiye sahip oluyor. Evet. Çok daha uzun süre o etkide kalabiliyor. Ruh zarı daha kalın olan insan ise bakıyorsunuz ona çarpıyor gidiyor. Bunu olumlu anlamda da kullanabiliriz. Yani hani çok fazla etkilenmemesi, etrafındaki olaylardan her şeye rağmen yoluna devam etmesi aslında sağlıklı olmanın bir işareti. Evet. Ama diğer taraftan da eğer mesela kişi eleştirilere çok açık olursa ya da etrafında yaşanan olumsuz olayların sebebini kendisi olarak görürse, suçlular çok yatkın bir yapısı olursa, gereğinden fazla bir utangaçlığı varsa, o zaman kendiyle çok daha fazla meşgul olur. Kendi iç dünyasında daha fazla vakit geçirir. Bu da işte ruh zarının kalınlığıdır. Yani hani sanki duvara çarpar gibi olur bazı şeyler. Bir duyarsızlık vardır. Böyle insanların genellikle etrafındaki ya da çevresinde olması gereken kişilerin de ruh sağlığının zamanla bozulduğunu görüyoruz. Hmm. Çünkü sağlıklı bir şekilde kendini ifade edemiyor. Demek istediğini anlatamıyor. Kişi sadece kendi penceresinden bakabiliyor. Karşısındakinin yerine kendisini koyamıyor. Bu durumda bakıyorsunuz o yanındaki kişi yardım almaya geliyor genellikle. Esas gitmesi gereken kişi gitmeyebiliyor. Genellikle öyle kişilerin egosu adeta böyle çevrelerini öyle bir kaplıyor ki hani bir panjur nasıl kapalı olunca dışarıdan gelen güneş görülmez. Orada da dışarıdan gelen teklifler diyelim, beklentiler, sorumluluklar adeta bunlara kapalıdır kişi ve sadece kendi penceresinden kendisini görür. Yani sağlıklı bir yapı yoktur. O yüzden zaten iç görüsü de yoktur. Farkındalık da veremez. Farkındalık sahibi değildir ve kendisiyle ilgili hiçbir öz eleştirisi yoktur. Eleştiri de kabul etmez. Dediğim gibi sanki bir panjur vardır orada, bir katman vardır. Ama yakınındaki kişi bundan eğer normalde sağlıklı bir insansa tabii ki sağlıklı iletişim içerisinde olmak ister. Ya da sebepleri sonuçları konuşmak ister. Bazen hatalarının konuşulmasını ister ya da eksiklerin ya da yapılması gerekenlerin, ama egosu çok yüksek olan insanlar buna açık değildir. Eleştiriyi de kabul etmez.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. O yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır. Gece ve gündüz gerek uyumanız, gerekse O'nun lütfundan rızkını aramanız, O'nun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. O'nun

kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayan bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Namaz kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbiniz

Sizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise bugün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten mühimindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummehatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'sem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkı thawbul abyadu mined denes. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur. Ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah adada halqihi. Subhanallah adada halqihi. Subhanallah adada halqihi.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah rida nefsih. Subhanallah rida nefsih. Subhanallah rida nefsih.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah zinete arşih. Subhanallah zinete arşih. Subhanallah zinete arşih.

0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekber mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallah mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fis semâi ve huves semî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
0: الله bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gök

0: göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-Esmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahil Esmaul Husna fed'uhu biha.
0: El-Esmaul Husna. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, İnne lillâhi tis'aten ve tis'in esmen, mi'aten illâ vâhide, men ahsâhâ dehalel cennâh.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki, bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahîmü'l-melikü'l-kuddûsü's-selâm. El-mü'minü'l-muheyminü'l-azîzü'l-cebbârü'l-mutekebbir. El-hâliku'l-bâri'ül-musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha'l yawm fathahu ve nasrahu ve nuruhu ve barakatuhu ve hudahu ve a'udhu bika min sharri ma fihi ve sharri ma ba'dahu.
0: Kainatın idaresinin onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr. وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي فِي سَب۪يلِكِ.
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatira semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsî. وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahumma afini fi bedeni. Allahumma afini fi sem'i. Allahumma afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju. فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek. وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Rahmanirrahim.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
3: Sabırla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın başına gelen her musibetten dolayı tıpkı bir ağacın yaprağı döküldüğü gibi Allah Azze ve Celle de onun günahlarını döker. Mümin bir kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabrederse ve Allah'tan ecir beklerse onun karşılığı cennettir.

Müslümanın başına gelen her musibet onun günahlarına kefaret olur. Sevgili dinleyenler, sabırla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

muhterem kardeşlerim. İnsanlar okuyunca mutlaka münevver olmuyorlar. Okumuş cahil kalabiliyorlar. Okumuş ve cahil. Diyor ki bir büyüğümüz, okuma yazma bilmeyen bir millete okuma yazma öğretirsen, tahsile öğretirsen, bilgileri verirsen ne olur? Okuma yazma bilen tahsilli cahil insanlar olur. O kadar. Yani tahsil insanın bilgisizliğini giderir ama tahsilden başka şeyler lazım. Veya tahsilin içinde manevi bir tahsil lazım. Çift taraflı olması lazım. Tam olması lazım. Tek kanatlı olmaması lazım tahsilin. O olmadığı zaman insanlar şey oluyor. Efendim bir çeşit cahil oluyor. Diplomalı cahil oluyor. Avrupa'da efendim doktora yapmış cahil. Üniversitede okuyan profesör olmuş cahil oluyor. Bilmiyor çünkü. Onun için bilmeyenler de Peygamber Zişanımıza dil uzatıyorlar. Ama Avrupa'da ve Amerika'da ve dünyanın birçok yerlerinde Peygamber Efendimizin hayatını inceleyenler görüyorlar, memnun oluyorlar, hayran oluyorlar, Müslüman oluyorlar. Yani bizimki cahilliğinden, incelemediğinden inceledim sanıyor veyahut tutuyor İslam düşmanı birisinin yazmış olduğu iftiraları okuyor mesela. Efendim oradan ha galiba iş böyle filan şaşırıyor, sapıtıyor. Halbuki asıl büyük filozoflar ya Muhammed biz sana hayranız diye efendim yazmışlar. Batının büyük filozofları.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.

Olmayacak senden hata. Kul neylesin ya Rabbena? Daim işi sehv-i hata. Kul neylesin ya Rabbena? İster seni can bülbülü, lakin erişmez akl ehli. Ger açıvermezsen yolu, kul neylesin ya Rabbena? Kim gamda, kim rahattadır? Alem buna hayrettedir. Hep kabzayı kudrettedir. Kul neylesin ya Rabbena? Kim ki ezelledi bela, andan ırak oldu bela. Allahu yef'al ma yeşâ. Kul neylesin ya Rabbena? Hak anlamak mert işidir. Sığmaz akıl nert işidir. Çün saniye fert işidir. Kul neylesin ya Rabbena? Entel kerimul musta'an. Entel raufu küllü an. İhsanına kaldık hemen. Kul neylesin ya Rabbena? Uçtu kafesten andelim. Koma hüdayi garip. Et gülşeni vaslın nasip. Kul neylesin ya Rabbena?

kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şura ile görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar, işte size bir temsil getirin.

değildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

zayıfım. Görüşüm zayıf, amelim eksik olsa bile ben senden ihtiyacımın bir an önce görülmesini dilerim. Senin rahmetine muhtacım.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetun tekin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmain. Sallallahu aleyhi ve sellem. En efdal kitabı kitabullah. Ve hayrul umur mutesatatun fi kulli muhsin bid'a. Ve kulli bid'atin dalalun ve kulli dalalatin fi nar. Ve bi sanadin kutlan ve sallallahu aleyhi ve sellem. Ela erfike bi rukyetin rekani biha Cibril. Tekul bismillahi erfike. Vallahu yeşike min kulli da'in ye'tike min şerri nefasati fil ukat ve min şerri hasidin izâ hasad. Terki biha selâse merrat. Bu adn-i salim ve ibn-i bâgeh vel hakim an Ebi Hureyre radıyallahu teâlâ. Tabten aş bir kelime vardır ki bu kelimeyi her kim daim dilinden bırakmazsa dünya ve ahiret saadetlerine ulaşır. Bu kelime la havle ve la kuvvete illa billah'dır. Dünya ve ahiret saadetinin kıvamı sizin zikir meclislerinize devamına bağlıdır. Ve izâ halavt, her zaman tabi böyle bulunamaz ya insan zikir meclisinde, sabahtan akşama kadar falan, evine gidecek, işinle meşgul olacak. O zaman ve harrik lisanike mestebâtı bi zikrillah. O zaman gücün yettiği kadar daima dilinle Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul olsun. Nasıl şeylerle meşgul olmaz. Dilini alıştır Allah-u Teala'nın zikrini, gönlünü meşgul et. Kardeş ziyaretlerine son derece ehemmiyetleriniz, en büyük faziletleri amidir. Sizin dertleriniz ve dertlerinizin devası şunlardır. Dertleriniz günahlardır. Devası da istiğfarlardır. Yani çok istiğfar ediniz ki kurtulmuş olasınız, hali olabilirsiniz. Bu ümmetin en hayırlıları ve bildikleri vakitte Allah-u Teala hatıra gelen insanlardır. Ve Allah-u Teala'nın zikrolunduğu vakitte Allah-u Teala'nın zikrine insanlara yardım edicilerdir. Size ben bir rukye öğreteceğim ki o rukyeyi bana Cibril aleyhisselam yapmıştı. Ben de size onu söylüyorum. Peygamberimiz rahatsız olmuş. Rahatsız olduğu vakitte böyle dua etmiş yani dua. Bismillahi erkek. Vallahu yesir. Min kulli da'in yetik. Üç tane kısa cümle. Bismillahi erkek. Allah'ın ismiyle sana rukye ediyorum. Şifa verecek Allah'tır. Vallahu yeşfik. Şifayı Allah verir. Min külli da'iyyeti. Ne kadar dert, deva, musibet ne varsa bunların hepsine karşı şifayı veren yine Allah'tır. Arkasından min şerri nefasat fil ukat ve min şerri hasidin izâ hasid. İki surenin alt tarafları. Bunu üç defa söylemeyi tavsiye ediyorum. Kolay. Bismillahi erkek. Vallahu yeşfik. Min külli da'in ye'tik. Bazı rivayetlerde min külli da'in yüzik de gelmiştir. Yani eza, sana eza veren her dertten demek. Bunlarla böyle Peygamber Efendimiz'in dualarıyla gerek kendimize, gerek çoluk çocuğumuza, gerek dostlarımızdan hasta olanlara bunları yapmak evladır, âladır. Ela uallimke ma allemeni Cibril. Bu Efendimiz sözleri tabi hep birer vahye taalluk eder. Kendiliğinden bir şey söylemez Efendimiz. Burada da buyuruyor, Cibril'in bana öğrettiği bir duayı size öğreteyim mi? Buyuruyor aslında. Kal, Allahümme gfirli hatai yahut hatai ve amedi ve hezli ve ciddi ve la tehrimni berekete ma ataytani ve la teftinni fîmâ harramteni. Bu da bir ufacık dua. Diyor, Allahümme gfirli. Ya Rabbi beni mağfiret et. Hatayı. Hatadan insan salim değil yani. Ne kadar hata ettiği hala kusura. Ve amedi. Bu gerek hata bilmeyerek olsun. Ve amedi kasten de olsun. İnsan ikisinden de salim değildir. Kasten de yapar. Hatanan da yapar. Bu yaptığım gerek böyle kaslı gerek kasıtsız olan hatalarım. Ve hezli ve ciddi. Gerek şakadan gerek ciddiyetle yapmış olduğum bütün hatalardan sana senden mağfiret dilerim ya Rabbi. وَلَا تَحْرِمْنِي بَرَكَةَ مَا عَطَيْتَنِي Cenab-ı Hak insanlara çeşit nimetler vermiştir. İlim nimeti, mal nimeti, amel nimeti, çok nimetler. Ya Rabbi bu nimetlerden beni mahrum etme. Gerek hatalarım dolayısıyla, gerek kusurlarım dolayısıyla verdiği nimetlerden beni mahrum etmez. İnsan hani zenginlikten sonra fakirlik, bilginlikten sonra cahillik, amel ederken amelleri bırakıp da sonra muattal kalmak çok fenadır. Onun için bu Allah'ın Teala'nın bir gadabına uğramanın alametidir. Onun için efendim ne güzeldi. وَلَا تَحْرِمْنِي بَرَكَةَ مَا عَطَيْتَنِي Verdiğin şu envaçit nimetlerin bereketinden beni mahrum etme ya Rabbi. Çünkü Allah-u Teala insanlara çeşitli imtihanlara tabi ediyor. Bir sıhhat veriyor, mal veriyor. Bakın kulum bu sıhhatli halinde bu mallarıyla nasıl amel edecek? Bunlarla eğer amel-i salih işliyor, hayra dair bir şeyler yapıyorsa sevaplar olacak. Yok, bu amel-i salih sıhhatiyle beraber, servetiyle beraber bunları kötü yollarda kullanıyorsa o zaman o nimet onun elinden çabuk alır. Şükrettikçe artırır. Şükrünü terk edince nimet elinden kayboluverir. Onu bu bir imtihan. Sonra şükür edecek insan ki oh ya Rabbi bu nimetleri bana ihsan etti. Bir de Allah'a dünyanın halleri. Yokluk hali düşer insan ve sıhhat elden gittiği devirler düşer. Bakalım o zaman kul ne yapacak? Sabır mı edecek yoksa feryadı füyan mı edecek? Sabrederse yine ne mutlu. Sabretmez feryadı füyan ederse yine yazık o zaman. وَلَا تَفْتِنِّي فِي مَا حَرَّمْتِنِي Beni mahrum ettiğin şeylerden de beni fitnelendirme. Allah. Bu fitneler çok fena şey. Bunun için Allah-u Teala bu men etmiş olduğu, haram kılmış olduğu şeylerle bizleri fitnelendirmesin. Yine buyurur. اَلَا اُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُعَلِّمْهُنَّ اِيَّهُ ثُمَّ لَا يُنْسِيهِ اِيَّهُنْ اَبَدًا Ben bir size kelimeler öğreteyim ki bunlar Allah-u Teala'nın kendisinden hayır murad ettiği insanlar bunları öğrendiği vakitte bir daha bunu katiyen unutmaz bir şeyi. Bu dua. Bir dua öğreteceğim ki bu duayı siz okumanız Allah-u Teala'nın sizden hayır murad ettiğinin alametidir. Ve onu, bunları okuduğunuz vakitte bir daha onu unutmazsınız. Nedir? Allahümme inni daifin. Bir insan ne kadar kuvvetli olursa olsun, dağları deviremez ya, dağlardan da kuvvetli olamaz, ne kadar kuvvetli olursa olsun. Binaenli kendisinin zafiyetini insan bilmelidir. Ah hali güzül celal karşı, Allahümme inni daifin, ben zayıf bir kulum ya Rabbi. Fekavvi, beni kuvvetlendir, sen beni takviye edersen ben kavi olurum, yoksa ben zayıf bir mahlukum. Nefse de aldanırım, şehvete aldanırım, şeytana aldanırım, her şeye aldanırım. Zayıfım çünkü. Nihayet sen beni takviye et, fi rıdak, senin rıza yollarında beni takviye et. Ben böyle şeylere aldanmayayım, senin doğru yolundan kaymayayım, kaçmayayım. Fakat ve fi rıdak, zafi. Benim zafiyetimi senin rıza yollarında sen kavi eyle ya Rabbi. Beni takviye et. Vekuz ilel hayri binasiyeti. Nasiye alındır. Alından murat. Şahsın kendisidir. Yani beni tut, beni çek, ilel hayri, hayırlara daima. Beni hayırlarda kullan. Hayırlı işlere sevk et beni. Hayırlarda daim eyle beni. Hayırlı olayım senin için, hayırlı yollarında bulunayım. Vec'alil İslam midharubay. En son benim razı olacağım şey de İslamiyet olsun. İslamiyete teslim olmak, İslamiyetin bütün ahkamına riayet etmek ve beni efendim nimet nasiplendir. Vec'alil İslam midharubay. Benim razı olacağım en son şey Müslümanlık olsun. Müslümanlıktan beni bir an bile ayırma. Ezan-ı Muhammed'i okunuyormuş da. Ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Bu bütün gazeteleri de yanında bulunuyormuş. Eşhedü enne Muhammed Resulullah deyince ne yapıyorsun ya Ebu Bekir demiş. Teberrüken ya Resulallah. İsmi şerifine teberrüken. Demiş öyleyse bunun arkasından oku. Radiyitü billahi rabben ve bil İslamı dinen ve bin nebiyyine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Resulen ve nebiyyen بَرِئْتُ مِنْ كُلِ دِينِ يُخَالِفِ دِينَ الْاِسْلَامِ Ya Rabbi ben senin dininde üzerindeyim diyerekten, bu duayı da oku diyerekten tavsiye vermişler. Onun için en çok insanın son razı olacağı İslamiyet olsun. Her şey feda olsun, bakın İslamiyet kalsın o adımda. اللّٰهُمْ اِنِّي ضَعِيفٍ Yine tekrar ediyor duayı. Ya Rabbi ben zayıfım. فَقَوْبِنِي Sen beni takviye eyle. وَاِنِّي زَلِيلٌ Ben ne kadar şey olsam da yine zelilimdir. İnsan hakikaten şu bir kuvvettir ama ilk gelişiyle son gidişini şöyle insan düşünürse ne kadar zelil olduğu meydana çıkar. Hele hastanelere şöyle bir gidip de insan ne olur yarım saatini 10 dakikasını verse de bir hastaları görse orada. Bu ne arslan adamlar, ne kavi adamlar, ne bilgin adamlar, ne kuvvetli adamlar, ne hale düşmüşler oralarda. Nasıl hale düşmüşler. Böyle imdat bakınıyor iki tarafta acaba benim yardımım kim gelebilir diyerekten. Fakat her şeyden eli kesilmiş, çaresiz bir halde. Bu da bizim gibi bir insan. Yarın bakıyorsun ki ukavi insan toprağın altına da düşmüş. Ha, sakin, elinden bir şey gelmez. Hani sen çok kaviydin ya. Her şeyler yapıyordun, beceriyordun. Bugün hiç umurdayamıyorsun artık. İnsan böyle bir zayıf mahluk yani, aciz. Hayatıyla memati kendi elinde değil. Senin hayatın senin elinde değil. Elinde olmayınca artık bu hayat kimin elindeyse ona teslim olmak lazım. Hayat kimin elinde? Allah-u Teala'nın. Öyleyse ona bağlan ve ondan yardım iste. Onun için Efendimiz, zayıfım, takavvi, ben zayıfım ya Rab. Sen beni takviyle kavilendir, kuvvetlendir. Ve inni zelilim, ben ne kadar kuvvetli olsam, ne olsam da yine zelilim. Zelilim. Niyalete izzeni, sen beni aziz edersen ben aziz olurum. Yoksa ben aziz olamam kendiliğimden. Ve inni fakirun, ben aynı zamanda da fakirim. Dünyalar benim olsa yine fakirim. Niyalete terzukni, sen beni

rızıklarla merzuk eyle. Çok güzel bir duadır. Fakirlik yalnız paranın olmamasıyla değildir insanda. Parası olmaz da insanın, malı mülkü olmaz da. Zengin olur yine. Gönlü zengindir. Bir fakirlik varsa Allah'a şükür insanın parası pulu da olur ama içi fakirdir. Ödü kopar on parasını harcanmasına. Bununla beraber din yokluğu vardır yani. Dinden mahrumdur. Hepsini yarın burada bırakıp gözlerini yumup gidecek. Asıl zenginlik odur ki buradan ahirete bir sebeple gidebilmek lazım. Bu da iman ve amel-i salih'tir. İman ve amel-i salih'den mahrumiyet en büyük fakirliktir. En büyük fakirlik iman ve amel-i salih'ten mahrumiyettir. Onun için fakirin ferzuk nebiyesi Efendimizin bizi her türlü fakirlikten muhafaza eyle ya Rabbi. Bizi hayırlı nimetlerle merzuk eyle. İman, İslamiyet, amel-i salih'te nasıl ki dünya malları Allah tarafından veriliyorsa bunlar da yine insana Allah tarafından verilir. İnsan kendi emeğiyle bunları kazanamaz. Bunlar hep Allah-u Teala'nın lütfudur. Onun için daima ona sığınacağız, iltica edeceğiz. Aman ya Rabbi sen koru, sen muhafaza et, sen ihsan et, sen ikram et. Verirse ne mutlu. Ela uallimke duaen ted'u bihi levken aleyke misbü cebelin deynen ve eddâhullâhu anke. Bu çok güzel. Sana bir dua öğreteyim ki diyor Muaz radıyallahu anh. Sen bu duayı okuduğun vakitte senin üzerinde dağlar gibi borç olsun. Senin üzerinde dağlar gibi borç olsun. Mislül cebelin diyor. Deyne. Ve eddâhullâhu anke. Allah-u Teala onun sebeplerini halkeder, seni o borçtan kurtarır. Bir insan borcu vermek için borçlanırsa borç alıyor ama borcu ödemek suretiyle azimli. O esbabını Allah ona halk eder, o borcu öder o adam. Sebebini halk eder Cenab-ı Hak. Fakat bir adam bir borç alıyor ama kafeslemek tabir ediyorlar bugün günde aldatmak için. Ödemeyecek yani. Ama karşısındakine ödeyeceğim diyerekten senet veriyor, söz veriyor, şahit tutuyor ama ödemeye niyeti yok. Bu adamın Allah-u Teala işini rast getirmez, bu borcu ödeyemez. Ve ahirette de müflüs olarak gider. Buyur. Ya Muaz, Efendimiz diyor ki, ey Muaz söyle. Allahümme malikel mülk, tü'til mülke men teşâ, ve tenzi'ul mülke min men teşâ, ve tu'izzü men teşâ, ve tuzillü men teşâ, biyedikel hayr, inneke alâ külli şeyin kadir. Bu Kur'an-ı Azimşan'daki ayet cilidi. Bunun arkasından diyor ki, Rahmaned dünya vel âhire. Ey dünya ve âhiretin Rahmanı olan Allah-u Celle ve Alâ. Tu'tîhâ, ev tutuyuhma. Bunu sen verirsin. Men teşa dilediğine ve temne'uha men teşa. Dilediğinden de alırsın elinden. Nimet yani senindir. İstediklerine verirsin. İstediklerinden alırsın. Binaenaleyh irhamni bana acı. Rahmeten bir acımakla ki tunini biha an rahmeti men sivak. Başkalarının acımalarından beni müstahni kılsın. Ben başkalarının bana acımasına neden kalmasın yani. Senin acıman rahmetten bana kafi gelsin. Ki kimseye beni boyun büktürme. Kimseye bana boyun büktürme demektir. Allah-u Teala bu duasıyla ona çeşitli esbaplar halk ederekten o borcunu ödeyecek şeyler ihsan eder. Bakarsın az zamanda zengin olur, borcunu da öder, refahda kavuşur. Ele uallimüke hasalatin yenfa'ukellahu bihinne aleyk. Sana şimdi bir şeyler öğreteceğim diyor Cenab-ı Peygamber. Bunlarla Cenab-ı Hak sana çok menfaatler verir. Birisi aleyke bil ilm. İlme devam et. Her şey var dünyada çok nimetler var ama en evvel senin istifade edeceğin nimet ilim nimeti olsun. İlmi öğren. Oku okut. İkisi de lazım. Okumakla kafi kalma. Okuduğunu aynı zamanda başkalarına öğretmekle ilmini takviye edin. Fe innel ilm. Niçin bunu Cenab-ı Peygamber tavsiye ediyor? Fe innel ilm halilul mü'min. Müminin en güzel dostu ilimdir. En güzel dost ilimdir. Şimdi bizim ilmimiz olmasa yaşayamayız. Niçin? Ama otura otura canı sıkılır mısın? Birisiyle konuşmak lazım. Gelirsin ya günaha gideceksin konuşurken. Ya boş vakitler geçireceksin. Boş vakitler. Ama kitabın olunca hem birçok mesele öğreniyorsun, okuyorsun. Hem vaktin geçiyor. Hem günahtan kurtuluyorsun. Hem birçok şeylerde öğrenmiş oluyorsun, öğretiyorsun. Onun için ilme çok devam et. Ve ilmi öğren. Bu halilül mümin. Müminin en güzel dostu ilimdir. İlmi öğrendiğin gibi, öğrenmek istediğin gibi, vel hilme, hilmi de öğren. Hilim sahibi ol. İlim, ulemaya, ilim meclisine devam ile öğrenir. İlim kendiliğinden öğrenmez. Bir hocaya gideceksin.
fındığını tahsil edeceksin. İlmi öğreneceksin. Yahut çıraklığa gideceksin. Düzelteceksin. Öğreneceksin. Hilim de böyledir. Hilim de kendiliğinden olmaz. Hilim yumuşaklık. Onu hilim çok geniş manalı. Onu da erbabının yanında hizmet etmedikçe hilim sahibi olamaz. Mutlaka bir halimin yanında, yani o hilim sıfatını takılmış bir adama hizmet edeceksin ki o hilim sana da geçsin. Bunlar geçecek. Okursun kitapta. Hilim çok iyi şey. Ben de halim olayım. O hilkat sende yoksa olamazsın halim. Mutlaka mücahedenin neticesi. Vel hilme veziruhu. Hilim de insanın veziridir. İnsan sıkıştı yok da arkadaşına sorar. Yahu veziri denilen adama. Ne yapacağız bu işi? Müşkil bir mesele. Ne dersin, bir akıl ver bakalım. Bu da tabii vezirin. Hilim de senin vezirindir. Sana akıl verir. Vel akle deliluhu. Bir de akla hizmet eyle ki akıl da senin delilindir. Sana delaldir. İyiye ve giyar. Ne kötüye. Vel amele gayyimuhu. Bunların ayakta tutan da ameldir. Ha, bilirsin, yapamazsın, olmaz. Hilmin var, tatbik edemezsen olmaz. Aklın var, gösterdiği yolda gitmiyorsan fayda etmez. Bu amel bunları ayakta tutmuşsundur. İlim hakkında söz selime üzüm yok. Süleyman Aleyhisselam bütün mahlukatın lisanına alim, bütün madeniyatlara, her şeylere sahip, gökte uçan, ordusunu da uçuran bir peygamber. Cenab-ı Hak ona sordu. Ya Süleyman, sana ne vereyim? İlim mi istersin, bu dünyayı mı istersin? İlmi istedi, ilmin arkasından dünyada geldi. İlmin arkasından dünyada geldi. İlim çeker. İlim olan yerde bereket vardır. O halim insanların yanında, mesela Hazreti Osman'ın hilmi, efendim diğer büyüklerin hilmi, onların yanlarında bulundukça hilim insana böyle hiç farkına varmadan geçer. Mesela bir demir kapkaradır, soğuktur. Ateşin içerisine sokuyorsunuz, bir zaman sonra hem yakıcı oluyor hem ateşin rengini alıyor. Hem rengini aldı hem yakıcılığını aldı. Neden? Onunla mutabakatı dolaştı. Demir bunu yapabiliyor da insanda olmaz mı? İnsanda da olur. Demek sen de erbabına hizmet edersen onun hali sana da intikal eder. Akıl parayla alınan şey değil Allah'a sevgiye. Akılları yok. E verelim de akıllara. İmkanı var mı? Olmuyor. Ya Allah akıl veriyor. Akıl nurdur. O nur ki insanı Allah'a götürmüyor ki on para etmez. Nur Allah vermiştir ki bana gelsin bulun diyerekten. Seni Allah'a götürmeyen akıl, akıl değildir. Ve rıfkı ebu. Şimdi bunların hepsinin başı da babası. Rıfk. Rıfk ile muamele, yumuşaklık. Sertlikten bir şey çıkmıyor demek. Daima yumuşaklığı tavsiye ediyor. Rıfk ile muamele. Şimdi o adamın da o adama karşı yaptığı muamele rıfkın neticesidir yani. Hilim ile rıfk, kardeş. Ve rıfkı ebu ve line ehu. Rıfk ile linin arasını bulamadım. İkisi de yumuşaklıktır ama herhalde aralarında bizim bilemediğimiz bir fark var. Linet, yumuşaklık. Rıfık da yumuşaklık. İkisi de Arapça kelime. Fakat ikisi de yumuşaklığı ben bildiriyor ama. Linde Araplar hurma ağaçlarına line diyorlar. Lin, linetten. Fakat yumuşaklığın kendisi o da ehuh. Bu yumuşaklık da insanın kardeşlidir diyor. Yani insanın kardeşine nasıl ihtiyacı varsa yumuşaklığa da böyle ihtiyacı vardır. Yumuşak olamazsan rahat edemezsin dünyada. Ve sabra emiru cunudihi. Sabırsızlıkla da olmaz bu iş. Bu işin başı da sabra bağlıdır. Sabır bütün askerinin reisi oluyor. Emir. Bütün yapacağın işlerin emiri sabırdır. Sabır işte rıfık olacak. Sabırlı olmazsan rıfık yapamazsın. Sabırlı olmazsan yumuşaklığın olmaz. Sabırın olmazsa hilmin olmaz. Sabırın olmazsa ibadetin olmaz. Orucu tutamazsın. Namazı kılamazsın, gece kalkıp taat edemezsin. Hepsi bunlar sabra bağlı. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesmeden kullardan zümresine kabul edilsin. El-Fatiha.

Hocalarımızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Allah cahil cömerdi, cimri ibadet düşkününden daha çok sever.

şükür sebebidir sağlık. En güzel doğadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şamil.

Allah'ım, bedenime afiyet ver. Allah'ım, kulağıma afiyet ver. Allah'ım, gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnsanın iyi olma halinin bazı belirtileri var. Aynı şekilde ruh sağlığının yerinde olmasının da bazı belirtileri, gözle görülür semptomları var. Bunları biz hani böyle kabaca 3 maddede özetliyoruz. Birincisi sevebilen ve sevilebilendir insan olması. Kişinin ruh sağlığının çok önemli bir belirtisidir. İkincisi üretebilen bir insan olması. Yani bir şeyler üretmeyi istemesi, ortaya bir şeyler çıkarmayı istemesi, bundan zevk alması ve bunu insanlarla paylaşması. Yani öyleyse birincisi sevmek, sevilmek, ikincisi üretmek, üçüncüsü de çevresindeki insanlarla, öncelikle ailesiyle, çevresiyle uyumlu ilişkiler içerisinde olabilmesi. Tüm bunların hepsi birleştiğinde o insanın biz ruh sağlığının iyi olduğundan bahsediyoruz. Genellikle gelişim dönemlerini güzel, o gelişim dönemlerinden beklenilen şekilde atlatabilmiş ve ondan beklenilenleri yerine getirebilme gücünde, sorumluluklarını yerine getirebilme gücünde, bir anne ise eğer çoluğunun, çocuğunun hizmetini yapabilmesi, onun ihtiyaçlarını düşünebilmesi, gerektiğinde rol modellik yapabilmesi, koçluk yapabilmesi, tüm o rolleri barındırabilmesi, eğer bir baba ise aynı şekilde evinin kazancını temin etmesi, çocuklarını, eşini düşünmesi, önceden bazı şeyleri planlayabilmesi, düşünebilmesi ve onlara sevmeyi, sevilmeyi hissettirmesi, beraber vakit geçirmeyi sevmesi, tüm bunlar sağlıklı bir anne babada olması gereken özellikler. Çocuk ve gençlere bakacak olursak eğer, çocuklar için de aynı şekilde, yani belli yaş dönemlerine göre, mesela biz okul çağı çocuğundan bahsedecek olursak eğer, sorumluluklarını yerine getirmekten mutlu olması, sorumluluklarını yerine getirmesi, sevildiğinde buna karşılık vermesi, onun da sevilmeyi istemesi, reddetmemesi ve sevmesi, bazı duygularını rahat, güzel bir şekilde ifade edebilmesi, korkularını, endişelerini, içindeki duygularını, arkadaşlık ilişkilerini yakın bulduğu birisiyle paylaşabilmesi, bunun genellikle annesi olmasını tercih ediyoruz çocukluk yıllarında. Daha sonra tabii ergenlikte biraz daha çevre daha ön plana çıkıyor, onların etkisi daha önemli hale geliyor. Ama yine hala ailesiyle de sağlıklı, uyumlu ilişkiler içerisinde olması, kendisini ifade edebilmesi, kendisinden beklentilerin olduğunu bilmesi, bunları karşılamaya çalışması, anne babasıyla empatik bir ilişki içerisinde olması, sadece kendisini değil, onların da işte üzüntüleri olduğunu, korkuları olduğunu ya da yorulduklarını düşünüp onların yerine kendini koyup onların üzerinden yükü hafifletmeye çalışması, ergenlik çağındaki çocuklar için yine aynı şekilde bir sağlık belirtisi. Artık onlara çocuk da demiyoruz, evet. Gerçi delikanlı ya da genç kız. Dolayısıyla her yaşın gerektirdiği bazı beklentiler var. Evet. O yaştan beklenilenler var. Daha sonra ergenlikten sonra mesela bir meslek edinmesi, öncesinde bir hedefinin olması, bu hedefe doğru koşması, çalışması, gayret etmesi, sonra bir meslek sahibi olması ve daha sonrasında evlenmeyi istemesi, bir yuva kurmayı istemesi, genç yetişkinlik döneminin beklenilen durumlarındandır ve kişinin sağlıklı olduğunu gösterir.
0: İki dakika. Az, öz, etkili. Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbinin huzurunda o günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, önceki ayetlerden cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer. Meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. Doğrusu takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu yağmurla dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra geri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden

0: ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
1: Akra.
2: Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları, edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında. Çarşamba ve Cumartesi günleri 14.45'te Akra'da.
3: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
4: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
5: Akra. Akra. Akra.
6: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
7: Akra stüdyolarında merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Takvimler 12 Ağustos Çarşamba sabahını gösteriyor ve biz de yeni bir Güne Merhaba programına başlıyoruz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün olması temennisi ve duasıyla sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağımız programımıza sizler de dilerseniz mesajlarınıza katılabilirsiniz. 0501-630-3030 Akra mobil hattımız. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız paylaşın lütfen. Efendim yayında aktardığımız haberler ve daha fazla içeriye Akra Medya sayfamızdan ve mobil uygulamamız üzerinden erişebilirsiniz. Burada karşımıza çıkan haberlerden biri Mekke'de tarihi imza başlığını taşıyor. Şimdilik üç kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma imzalandı. Anlaşma herhangi bir ülkeye hedef almayan işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. Geçtiğimiz Cuma günü Mekke'de imzalanmıştı hatırlayacaksınız. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan tarihi bir değere sahip. Anlaşmanın dikkatimizi çeken bazı maddeleri ise şunlar. Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayi işbirliğini ve askeri birlikte çalışılabilirliği, üç devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi. Anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor diyebiliriz. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Tabii Akra olarak malumunuz yıllardır sürdürdüğümüz Şii Sünni ayrımı gözetmeksizin inanç

kardeşi ve diğer ülkelerle de ortak barış ve güvenlik paydasındaki işbirliği çağrımızı da bu vesileyle bir kez daha dikkatlerinize sunarız. Nedir o? Sağduyulu ittifak çağrısı. Bu haberin hemen altında erişebileceğiniz bir link var ki manşetler arasında da ayrıca bir haber olarak görebilirsiniz. Hatırlayacağınız üzere Akra'da her gün hatırlattığımız, paylaştığımız bir çağrı bu. 1931 yılında İslam Birliği Genel Kongresi'nin kararlarını paylaşıyor, bu konuya dikkat çekiyor. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ederken, yakın tarihimizde de benzer dış saldırılarla ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirmiş ve mezhep ayrımı gözetmeksizin ciddi kararlar almışlardı. İşte bunlardan biri 6 Şaban 1350, 10 Aralık 1931 yılında tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi ve burada İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar alınmıştı. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Trablusgarp, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülke ve bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, Sünni, Şii, Alevi, Şafii, Hanefi gibi bir mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğini geliştirmek ve Müslümanların menfaatlerini birlikte savunmak için İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından da çok büyük önem arz ediyor. İşte burada yapılan toplantıda alınan kararlardan bazılarının maddelerini de bu haberimizde paylaştık. Burada oluşturulan birliğin ve buradan çıkan mesajların, alınan kararların önemine atfen bilgiler içeren bu haberimiz Sağduyulu İttifak Çağrısı başlığıyla Akra Medya'da yer alırken sesli olarak da her gün Akra'da yayına geliyor. Bu haberi biz de yine sosyal medya hesaplarımızda da paylaştığımızda hemen bu paylaşımın altında video bir içerik olarak var. Bu paylaşımın altında da sizlerden gelen yorumlar görüyoruz. Akra'da her gün dinlediğimiz Sağduyulu İttifak Çağrısı'nın gerçekleştiğini görmek, bu noktada atılan adımları görmek oldukça sevindirici şeklinde yorumları var arkadaşlarımızın. Sizler de buradan göz atabilir ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Yine bu paylaşımlar arasında ve Akra Medya'da anlaşmanın imzalandığı 7 Ağustos 25 Safer tarihinde, Cuma gününde Mekke'de irad edilen hutbenin haberini de görebilirsiniz. Hem metinsel hem de video içerikle yer buluyor ki bu hutbede değerli dinleyenlerimiz, Allah'ın müminlere bahşettiği en büyük nimetlerden birinin onları din kardeşi kılması olduğu vurgulanmıştı. İman, akide ve takva temeline dayanan kardeşliğin Müslümanlar arasındaki diğer tüm bağların üzerinde olduğu ifade edilmişti. Müminlerin birbirlerine karşı nasıl bir anlayış ve sorumluluk içerisinde olmaları gerektiğine dikkat çekilen hutbede, kardeşliği zedeleyen tutum ve davranışlardan uzak durulması gerektiği de hatırlatıldı. Mescid-i Haram'da irade edilen hutbenin bir kısmı ise şöyle: "Biliniz ki Allah'ın bize ihsan ettiği en büyük nimetlerden biri, Allah'ın en büyük nimeti bizi din kardeşi kılmasıdır." Yüce Allah Hucurat Suresi 10. ayet-i kerimede şöyle buyurur: "Müminler ancak kardeştirler." Ebu Hureyre radıyallahu anh da şöyle rivayet etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: "Birbirinizi kıskanmayın, birbirinize karşı hileli şekilde fiyat arttırmayın, birbirinize buğz etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, kardeşinizin yaptığı alışveriş üzerine alışveriş yapmayın, Allah'ın kulları olarak kardeşler olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu küçümsemez. Takva işte buradadır." Resulullah Efendimiz bunun üzerine göğsüne 3 kez işaret etti.
Bir kimsenin Müslüman kardeşini küçümsemesi kötülük olarak kendisine yeter. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, malı ve onuru haramdır buyurdular. Bu hutbenin tamamı değerli dinleyenlerimiz metinsel olarak ve video haliyle hem Akre Medya sayfamızda hem de sosyal medya hesaplarımızda yer buldu. Buradan okuyabilir, izleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Hicri takvime göre de 29 Safer sabahına eriştik. Bu ayı noktalamak üzereyiz. Karşılayacağımız yeni Hicri ay Rebiül Evvel ve bu ayın içerisinde malumunuz 11'ine 12'sine bağlayan gece Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği gece ve bu kutlu zaman dilimi asırlardır Mevlid Kandili olarak dualar, ibadetler ve salavatlarla ihya ediliyor. Nafile namazlar kılınıyor, Kur'an-ı Kerimler okunuyor, dualar ediliyor ve Peygamber Efendimiz'e bolca salavat getirilerek değerlendirilebiliyor. Yine hazırladığımız bir diğer haber, Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek başlığını taşıyan haber de Akre Medya'da yer buluyor. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yuşan, Resulullah ve Habibullah olan Muhammed-i Mustafa Efendimiz'i derinden ve içten sevmek, İslam'ın özü, aslı ve temelidir. O peygamberlerin en üstü, en üstünü ve en güzelidir. İnsanlığın baş tacıdır, iki cihan serveridir. Allah'ın alemlere rahmetidir. Efendimiz alemlere rahmet olarak indirilmiş, gönderilmiş, vazifelendirilmiş bir yüce insandır diyerek Allah Teala Hazretleri o en sevgili kulu Habibi Edibi Muhammed-i Mustafa'sı hürmetine bizleri dünya ve ahiretin hayırlarına erdirsin. Affu mağfiret eyleyip rızasına, rahmetine vasıl eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Cennet içrede bizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e komşu eylesin duasında bulunuyor. Peki bu kandil nasıl idrak edilmeli, neler yapılabilir? Buna ilişkin tavsiyeler de haberimizin devamında. Bu kutlu gün vesilesiyle yıllardır uygulanan çok güzel bir çağrı ve proje var. 8 milyar salavat adını taşıyor. Dünyanın her bir yerinde yaşayan insanlar adına okunan salavatlar, Mevlid Kandili akşamına kadar kampanyanın adını taşıyan bu web sayfasına yüklenebiliyor. Bu vesileyle hatırlatalım değerli dinleyenlerimiz. Bir diğer hatırlatmamız ise şu, Akre'nin uydu frekansı değişiyor. TürkSat 3A uydusunun teknolojik ömrünü tamamlamak üzere olması sebebiyle frekans değerlerinde değişikliğe gidiliyor. 15 Ağustos Cumartesi gününü 16 Ağustos Pazar gününe bağlayan gece yarısında, yani bu hafta sonu Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece yarısından itibaren uydu frekanslarında değişikliğe gidilecek. Karasal yayında Akre FM'in kesintisiz dinlenilebilmesi için mevcut verici receiver'larının yeni frekansa göre ayarlanması gerekiyor. Burada frekans polarizasyon değerlerinin uydu alıcısına girilerek arama yapılması veyahut da güncelleme yapılması gerekiyor. Aynı zamanda çanak antenle uydudan televizyon vasıtasıyla dinlenebilmesi için de yine uydu alıcısında bu yeni değerlerin girilmesi gerekmekte. Ve bu işlem verici temsilcilerimiz tarafından da takip edilecek kıymetli dinleyenlerimiz. Yeni frekans değerleri ise şöyle: TürkSat 6A uydusunda yeni frekans 12.149 MHz, polarizasyon dikey vertical, sembol oranı 27.500 şeklinde. Haberi ayrıntılarıyla Akre Medya'da bulabilirsiniz. Akre'yi karasal yayından ve televizyon üzerinden uydu vasıtasıyla dinlemek isteyenler 15 Ağustos Cumartesi gecesinden itibaren yapılacak bu frekans değişikliğiyle yeni frekansından Akre'yi takip edebilecekler efendim.

De çekmecelerde unutulan eski telefonlar, bitmiş piller ve kullanılmayan elektronik cihazlar tüketici için paraya, girişimci için yeni iş alanına, sanayi içinse ham maddeye dönüşüyor. Kullanılabilir cihazlar yenilenerek yeniden satılırken, ömrünü tamamlayan elektroniklerin içindeki altın, gümüş, bakır, paladyum ve nikel gibi değerli metaller de ekonomiye geri kazandırılıyor. Dünyada oluşan elektronik atık miktarı 62 milyon tonu geçti. Buna rağmen bu atıkların yalnızca %22'si kayıtlı şekilde geri dönüştürülebiliyor. Mevcut eğilim devam ederse küresel elektronik atık miktarının 2030 yılında 82 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor. Türkiye'de ise tahminlere göre 85 milyonluk nüfus için kişi başına yalnızca 3-5 kilogram kullanılmayan elektronik cihazın evlerde biriktiği varsayılıyor. Bunun parasal karşılığı da belirtilmiş. Diğer taraftan yenilenmiş ürünler hakkında yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. Buna göre yenileme merkezleri ikinci el teknolojik ve elektronik eşyaları ki telefon olabilir, tablet, saat, bilgisayar, oyun konsolu, modem ve televizyon olabilir. İşte bu ürünlerin yasal standartlara uygun olarak toplayıp arızalarını giderip yeniliyor, sertifikalandırıp satışa sunuyor. Ancak elektronik ömrünü tamamen dolduran cihazlarsa geri dönüşüme gönderiliyor. Peki bu işlem nasıl olacak? Vatandaş bu işlemi nasıl yapabilecek? Sistem basit. İlk olarak evde kullanılmayan elektronik cihazların ayrılması gerekiyor. Çalışan veya onarılabilecek ürünler ikinci el ya da yetkili yenileme kanallarında değerlendirilebiliyor. Artık kullanılamayacak durumdaki cihazlarsa çöpe atılmak yerine belediyelerin atık getirme merkezlerine veya üreticiler ve lisanslı işleme tesislerinin oluşturduğu transfer noktalarına teslim edilebiliyor. Kamu dışında evden elektronik atık toplayan özel şirket ve girişimler de var.

Ekonomi sayfalarındaki bir diğer başlıksa kritik madenlere dikkat çekiyor. Farklı kurumların etkin işbirliği yapmasını sağlamak için kritik madenler kurulu oluşturuluyor. Ortak çalışmayla savunma, elektronik ve enerji üretimi gibi kilit endüstrilerde yerli maden üretiminin artırılması sağlanacak. Tedarik zorluğu veya yüksek fiyat artışı halinde önemli ekonomik sorunlara neden olabilecek sanayi üretiminin temel girdilerinden olan madenler kritik maden olarak tanımlanıyor. Bu kapsamda lityum, kobalt, nikel ve grafit elektrikli araç bataryaları ve enerji depolama sistemlerinde nadir toprak elementleri elektronik cihazlar ve mıknatıs üretiminde bakır, bor, tungsten, antimon ise ileri imalat sanayi, havacılık ve kimya sektöründe kullanılıyor. Kritik ve stratejik madenler raporu kapsamında kritiklik puanı 10'dan az olan madenler potansiyel kritik madenler olarak tanımlanırken bu madenler berilyum, florit, krom, bor, platin, manyezit, troda veya bentonit olarak belirlenmiş, savunma sanayi tarafından alınan veriler çerçevesinde derlenen stratejik madenler listesinde ise kritiklik puanı 16 ve üzeri olan lityum, gümüş, titanyum, demir, manganez, çinko, bakır ve alüminyum yer aldı. Bu sayfadan bir diğer haber ayçiçeği hasadına ilişkin bilgileri içeriyor. Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çiftçiler yüksek verim bekliyor. Bölgede zaman zaman etkili olan yağış, ayçiçeğinde kuraklık stresini ortadan kaldırırken üreticilerin verim ve kalite beklentisini de arttırdı. Sektör temsilcilerinden Hüseyin Arabacı, şehirde yaklaşık 1 milyon 300 bin ton dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını söyledi. Henüz verim açısından net bir tablo oluşmadığını belirten Arabacı, ekim zamanı ve bölgesel yağış farklılıklarının ayçiçeği gelişimini etkilediğini dile getirdi. Bazı bölgelere son dönemde 20 ila 30 kilogram yağış düşerken bazı alanların çok az yağış aldığını ifade etti. Son yağışların ayçiçeği için olumlu olduğunu ancak yüksek sıcakların bitkiyi yeniden etkilediğini de hatırlatarak.

Efendim mesajlarınız ulaşıyor bir yandan. Biz de hemen göz atalım bakalım kimler, nerelerden yazmışlar, mesajlarını iletmişler programımıza. Allah'tan üstün muvaffakiyetlerinin tamamını ve devamını dilerim. Duasını iletmiş Ayşe Hanım mesajında. Teşekkür ediyoruz efendim. Alperen kardeşimiz ulaşmış mesajıyla dedesine selamlarını iletiyor bu vesileyle. Bu sabah Kırıkkale şehrinden sizlere kulak veriyoruz. Burada bulunan Merkez Nur Camii'nin fotoğrafını da paylaşıyorum demiş Tuğçe Hanım. Teşekkür ediyoruz onlara da. Programlarla ilgili gelen sorular var. Yayına gelen içeriklerimizi değerli dinleyenlerimiz Akre Medya'nın önerilerimiz bölümünde günün programları linkine tıklayarak bulabilirsiniz. Buradan tarihsel bir sıralamayla bu içeriklere erişebilirsiniz. İlk bölümü noktaladık böylelikle. Birazdan yeniden buradayız.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Akran, yol arkadaşım. Güne merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
1: Efendim 8.55 saatlerimiz, şimdi yol durumunu öğrenme vakti. Ayrıntıları muhabirimiz Büşra Pişkin paylaşacak bizlerle. Büşra Hanım merhaba, hayırlı sabahlar diliyoruz.
2: Merhabalar, hayırlı sabahlar Yekta Bey.
1: Teşekkürler, son notlar sizde, buyurun.
2: Tabii şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %49 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakası için %47 seviyelerindeyken Anadolu yakası için %53 seviyelerinde. Özellikle Boğaz geçişlerinde sabah saatlerinin etkisiyle trafik yoğunluğu dikkat çekiyor diyebiliriz tabii. Anadolu yakasında D100 karayolunda Gülsüz üniteler civarında başlayan bir trafik var. Bostancı'ya kadar yoğun bir şekilde ilerliyor bu trafik. Sonrasında ise trafik akışı daha normale dönüyor, ancak yine tabii Avrasya Tüneli'ne doğru bağlanmaya çalışırken trafik yoğunluğu birazcık artıyor. Beraberinde baktığımızda tam tersi yönde ise Avrupa Anadolu yakası yönüne baktığımızda ise Bostancı Altay Çeşme'den itibaren başlayan bir yoğunluk var. Huzur evine kadar devam ediyor bu yoğunluk. Ancak devamında ulaşım daha rahat sağlanıyor diyebiliriz. Bostancı sahil yolunda ise trafik genel itibariyle açık bir durumda. Motoryolunda Samandıra gişelerinden başlayan bir yoğunluk var. Ataşehir Finans Kent bölgesine yaklaşıldığında kademeli olarak azalıyor bu yoğunluk. Ancak tabii yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanmak için güzergahe bağlanırken trafik yoğunluğu da artıyor. Çamlık Kavşağı'ndan itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında Beykoz ve Kavacık çevresinde bir trafik yoğunluğu söz konusu. Yine Üsküdar, Ümraniye, Yamanevler, Altınüzade ve Acıbadem civarında da trafiğin yoğun seyrettiğini söylemek mümkün. Ayrıca Beylerbeyi ve Üsküdar sahil yolu güzergahında da bugün trafik hafif yoğun diyebiliriz. Yine baktığımızda Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise D100 karayolunda Topkapı'dan itibaren başlayan bir yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışına kadar etkisini sürdürüyor bu yoğunluk. Temat yolunda ise akşam Settin mevkiinde başlayan bir trafik söz konusu. Bu da Seyrantepe-Yeşilce istikametine kadar yoğun bir şekilde devam ediyor. Öte yandan Göztepe'den itibaren artan trafik yoğunluğu Bayrampaşa yönüne kadar uzanıyor. Sefaköy, Halkalı, Basın Ekspres yolu, Bakırköy, Levent ve Şişli çevresinde de trafiğin yoğun olduğunu söylemek mümkün. Yine tekrar köprülerdeki durumu hatırlatacak olursak eğer, Avrasya Tüneli bağlantı noktasında Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte biraz hafif yoğun bir trafikle beraber, ancak devamında açılıyor. Tam tersi yönde ise tamamen açık diyebiliriz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü içinde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte ciddi bir yoğunluk söz konusu bağlantı yolunda. Ancak devamında köprü çıkışından sonra yol açılıyor. Yine aynı şekilde Avrupa yakasından baktığımızda da şu an itibariyle köprünün ortalarına doğru trafik devam ediyor, ancak devamında açılıyor yol. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda ise bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk söz konusu yine Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçerken. Hatta bu yoğunluk köprü çıkışından sonra da birazcık daha devam ediyor. Ancak Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte bu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün de açık seyrettiğini söyleyebiliriz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü her iki taraf için de açık seyrediyor. Tabii trafiğin yoğunlaşmasına sebep olan bazı duyuruları da paylaşacak olursak, Davutpaşa Mertel yönünde meydana gelen bir trafik kazası sebebiyle Terazidere Davutpaşa arası trafiğe kapalı şu anda. Alternatif güzergahlar tercih edilebilir. Tem Seyrantepe yan yol Maslak yönünde de sağ şerit yine trafik kazası sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı. Buraya da ekipler sevk edildi. Yine Tem Seyrantepe Maslak yönünde bir şerit trafik kazası sebebiyle kapalı. Ekipler burasıyla da ilgileniyor. D100 Çoban Çeşme Şirinevler yönünde de sağ şerit araç arızası nedeniyle trafiğe kapalı. Bölgedeki trafiğin yoğunlaşmasına sebep olan duyurularımız bu şekilde. Trafik yoğunluğu şu an itibariyle %51 seviyelerine doğru yükseldi bu arada. Tabii İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgiye göre yurdun diğer güzergahlarında yol çalışması yapılan yerleri de paylaşacak olursak, İzmir Çevre Otoyolu Gazi Emir Köprüsü çevresinde bir çalışma var. Gebze Orhan Gazi İzmir güzergahında bir çalışma. Yine Ankara Çevre Yolu Kırkkale İl Sınır arasında, Zonguldak Devrek ve Mengen Yolu güzergahında ve son olarak Artvin Erzurum yolunda yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları kullanacak sürücülerimizin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini, hızlarını, yol şartlarını ayarlamalarına önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelindeki önemli trafik yol durumu bilgilerini aktardık. Bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'daki yol durumunda şu anda yine %51 seviyelerine seyrediyor trafik yoğunluğu. Bu şekilde herkese güvenli yolculuklar diliyoruz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz. Bilgileri aktarırken trafik yüzdesi artmış oldu. Bu güncel notu da paylaşmış oldunuz. Kolaylıklar diliyoruz o halde.
2: Hayırlı yayınlar.
1: Efendim, yol durumu bilgilerini paylaştıktan sonra diğer haberlerle devam edelim programımıza. Gazetede yine dikkat çeken bir haber var. Özellikle çocukların dijital dünyada yaşadığı sıkıntılara ilişkin onun mümkün olduğunca dijital dünyasını iyi tanıyın başlığıyla da verilmiş haber. Aileler için hazırlanan dijital güvenlik rehberlerinde çocukların internet kullanımını tamamen yasaklamanın etkili bir yöntem olmadığına dikkat çekiliyor. Bunun yerine ebeveynlere internet ve sosyal medya hakkında bilgi sahibi olmaları, çocuklarının çevrimiçi alışkanlıklarıyla ilgilenmeleri ve güvenli kullanım konusunda yol göstermeleri tavsiye edilmekte. Yine diğer notlara bakalım haberde. Özellikle ergenlik döneminde arkadaş grubunun ve kabul görmenin önemi artıyor. Ergenlik dönemindeki riskli davranışlara ilişkin ebeveyn rehberinde de gençlerin yeni ve heyecan verici deneyimlere daha fazla ilgi gösterebildiğine dikkat çekilmiş. Bu nedenle sosyal medyada karşılarına çıkan güç, para ve statü görüntüleri bazı çocuklar açısından daha çekici hale gelebiliyor. Çevrim içi olumsuz bir deneyim yaşayan çocukla konuşurken ebeveynlerin mümkün olduğunca sakin kalması, çocuğu dinlemesi ve kendini güvende hissettirmesi öneriliyor. Çocukların internette karşılarındaki kişinin gerçekten kim olduğunu bilmeyebileceğini anlatılması, kişisel bilgilerini yabancılarla paylaşmamalarının önemli bir husus olduğu ve öğretilmesi gerektiği aktarılmış. Çevrimiçi arkadaş listelerinin zaman zaman çocukla birlikte gözden geçirilmesi tavsiye ediliyor. Tabii bu biraz zor bir durum olabilir. Yani bunlara gençlerin izin verip vermemesi önemli bir kıstas. Burada kritik nokta ise bunu çocuğu suçlamadan yapmaya çalışmak. Çünkü çocuk başına bir şey geldiğinde ailesinin göstereceği tepkiden korkarsa yardım istemekten de kaçınabilir. Çocuğun davranışındaki değişimler fark edileceği ikinci önemli adrese okullar olmalı. Derslere ilginin azalması, devamsızlığın artması, arkadaş çevresindeki keskin değişiklikler veya davranış problemleri aile ile okul arasında iletişimi gerekli hale getirebilir. Çocuğunuzun yeni arkadaşlarını tanımaya çalışın, uyku düzenini izleyin ve okulla temas kurun tavsiyesini görüyoruz. Ve 10 maddede de bu belirtilere dikkat deniyor. Şöyle ki, telefonunu ve sosyal medya hesaplarını eskisinden çok daha fazla gizlemesi, tanımadığınız yeni kişilerle yoğun iletişim kurması, çevrim içi olduktan sonra belirgin biçimde huzursuz veya gergin görünmesi, eski arkadaşlarından ve sosyal çevresinden ani biçimde uzaklaşması, uyku düzeninde belirgin değişiklik yaşanması, okula ve derslere ilgisinin belirgin biçimde azalması, nereden geldiğini açıklayamadığı para veya pahalı eşyalara sahip olması, şiddet, güç gösterisi içeren hesaplara yoğun ilgi göstermesi, ailesiyle iletişimin belirgin şekilde azalması ve günlük davranışlarında açıklanamayan ve süreklilik gösteren ani değişiklikler yaşanması halinde işte bu 10 işaret gözden kaçırılmamalı. Bu durumda iletişim kuvvetlendirilmeli, gerektiğinde bir uzman desteği alınmalı ki dijital dünyada ciddi problemler yaşamamaları adına.

Endonezya'ya uzanalım. Endonezya'da El Nino hava olayının da etkisiyle başlayan şiddetli kuraklık sezonunda çıkan orman yangınları eğitimi ve günlük yaşamı etkiliyor. Ülke genelinde yayılan duman ve yangınlar nedeniyle Batı Kalimantan eyaletinde yüzlerce okulda eğitime ara verildi.

olacak. Ayın güneşi tamamen kapatacağı yaklaşık 293 kilometre genişliğindeki tam tutulma hattı Arktik Okyanusu'ndan başlayarak Kuzey İspanya üzerinden geçecek ve Balear Adaları üzerinden Akdeniz'e ulaşacak tahminlere göre. Tam tutulma hattında bulunan kişiler gündüzün kısa süreliğine geceye dönüşmesine tanık olabilecek. Ayın güneşi tamamen örttüğü kısa süreli tam tutulma aşamasında güneyin dış atmosferi çıplak gözle görülebilecek. Hattın dışında kalan geniş bölgelerde ise parçalı güneş tutulması gözlenebilecek. İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya, İtalya ve İskandinav ülkeleri başta olmak üzere Avrupa'nın büyük bölümünde güneş belirgin şekilde kararacak. Parçalı tutulma evrelerinde mutlaka sertifikalı güneş tutulması gözlükleri veya uygun özel filtreler kullanılmalı. Koruyucu gözlükler yalnızca ayın güneşi tamamen örttüğü kısa tam tutulma sırasında çıkarılabilir şeklinde önemli bir uyarıyı da görüyoruz bu manada.

Tabii güneş ve ay tutulması hepsi Allah'ın izniyle gerçekleşen önemli hadiseler. Peygamber Efendimizin döneminde de bu hadiseler yaşandığı anlatılıyor rivayetlerde ve Efendimizin de bu hadiseler yaşandığında küsuf ve husuf namazı adı verilen nafile namazları kıldığına yönelik tavsiyeleri de görüyoruz, rivayetleri de görüyoruz aynı zamanda efendim. Diğer yandan bugün güneş tutulması görülebilecek, gece de gökyüzüne bakılması tavsiyesi var göktaşı yağmuru sebebiyle. Yılın en dikkat çeken gökyüzü hadiselerinden biri meteor yağmuru bu gece en yoğun dönemine ulaşıyor. Türkiye'nin birçok noktasından izlenebilecek gökyüzü şöleni için bilim merkezleri, üniversiteler ve belediyeler de özel gözlem etkinlikleri düzenliyor. Afyonkarahisar da gerçekleşecek gökyüzü gözlem etkinliğinde bir araya gelenler profesyonel teleskoplarla gökyüzüne bakabilecek. Kayseri'de Erciyes, Bursa'da Tuzaklı, Nevşehir'de Nevşehir Kalesi, İstanbul'da Beylikdüzü'nde gözlem etkinlikleri var. Bunlar tabii bilinen, açıklanan ve daha pek çok yerde de gerçekleşmesi beklenen etkinlikler söz konusu. Yine bununla alakalı bir başka haberse şöyle. Konuyla ilgili açıklamayı paylaşan Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünden Profesör Tanselak, meteor yağmurunun çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı. Bu görsel güzelliğin ışıktan uzakta, karanlık yerlerden izlenebileceğini söyleyerek, bunlar uzayda dolanan kaya parçaları dünya atmosferine girince sürtünüp yanarak bu izleri oluşturuyor ve her yıl bu tarihlerde gerçekleşiyor. Tabii halk arasında yıldız kayması olarak adlandırılan meteor yağmuru yıldızlarla ilgili değil diyen ak. Yıldız kaymaz tabii. Bunlar uzayda dolanan kaya parçaları dünya atmosferine girince dünya atmosferiyle sürtünüyor ve yanarak böyle bir iz oluşturuyor. Uzayda hareket eden bu küçük parçacıklar meteoroid, atmosferde oluştukları ışıklı olay meteor, atmosferden geçerek yeryüzüne ulaşabilen parçalarsa meteorit olarak adlandırılıyor ve her yıl genellikle 12-13 Ağustos ya da 11-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleşebiliyor şeklinde bir bilgi paylaşmış.

Konya ve çevresinde oluşan obrukların sayısında artış var. Konya Ovası'nda kuraklık ve kontrolsüz yeraltı suyu kullanımı ile oluşan obruk sayısı her geçen yıl artıyor. 2020'de başlatılan Obruk Duyarlılık Haritası projesinde yapay zeka, coğrafi bilgi sistemi ve uydu görüntüleri kullanılarak bölgedeki obruk envanteri güncelleniyor. Daha önceki yıllarda 576 obruğun kayıt altına alındığı Konya'da projenin başlangıcından bugüne 126 obruk oluştuğu görüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Şükrü Arslan, Konya, Karaman ve Aksaray'ı kapsayan Konya Kapalı Havzası'nda yeraltı suyunun bilinçsiz kullanımının obruk oluşumlarını, yani o derin büyük devasa çöküntüleri hızlandırdığını söyledi. Kayıt altına alınmayan çok sayıda obruğun uydu görüntüleriyle tespit edilip envantere eklendiğini belirterek Konya

Kapalı Havzası'nda 739 obruk bulunmakta. Bunun 702'si Konya'da, 29'u Karaman'da, 8'i de Aksaray'da bulunuyor dedi. Son yıllarda yeni oluşan obruk sayısında azalma gözlendiğini de söylemiş. Geçmişte yılda ortalama 20 civarında obruk oluşurken bugün bu sayı 10'lu sayılara gerilemiş durumda ama yine de devam ediyor dedi.

0: Klimada 2 derece yüksek ayarla tasarruf etmek mümkün. Önümüzdeki yıllarda klima sayısı ve buna bağlı elektrik tüketiminin 2 kattan fazla artması bekleniyor. Rakamlarla da bu örneklendirilmiş. Uzmanlar artan klima kullanımının enerji tüketimine etkisini azaltmanın en kolay yollarından birinin doğru sıcaklık ayarı olduğuna dikkat çekiyor. Yaz aylarında klimaların iç ortam sıcaklığının en düşük 24 dereceye ayarlanması gerektiği vurgulanırken, sıcaklık ayarının 2 derece yüksek seçilmesiyle enerji faturasında %15'e varan tasarruf sağlanabileceği de hatırlatılmış. Bir diğer haberimiz dijital eğitime ilişkin verileri içeriyor değerli dinleyenlerimiz. Tabii dijitalleşmenin eğitim alışkanlıklarına etkisi verilere de yansımış. Türkiye'de internet üzerinden öğrenme faaliyeti gerçekleştirenlerin oranı %23'e ulaşırken yaklaşık her 4 kişiden birinin çevrim içi eğitim aldığı görülüyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'de 16-74 yaş arası gruptaki bireylerin İnternet kullanım oranı bu yıl %92 olarak belirlendi. 1,5 puanlık bir artışla. İnternet kullanım amaçları incelendiğinde eğitim alanların oranında da bir artış olduğu görülüyor. Elektronik cihazların, dijital cihazların kullanımının yaygınlaşması, çevrim içi eğitimlere her yerden kolayca ulaşılabilmesi, bu alandaki içeriklerin artması öğrenme faaliyetlerini de dijital mecralara taşıdı. Tabii önceki yıllarda hatırlayacaksınız, zorunlu kapanmaların da etkisiyle zorunlu temel eğitim de zaten online olarak gerçekleşmişti. Öncesinde de olan bu süreç, sonrasındaki süreçte daha da ilgi çeken ya da pratik bir yöntem haline gelince buradaki kursların ve eğitim alanının sayısında da ciddi bir artış olduğu göze çarpıyor. Efendim mesajlarınız ulaşıyor. Akra ailesine Konya'dan selamlar demiş Erol Bey. Biz de selamlarımızı iletelim. Furkan Kaş, Aksaray, Nevşehir arasında kesintisiz devam eden Akra yol arkadaşım demiş. Hayırlı yolculuklar öyleyse. Tokat'tan Alparslan Kuşakoğlu, yolda, işte, evde, her yerde olan tüm arkadaşlarımıza selam ve dualarımız da diyor. Biz de Tokat'a selamlarımızı iletelim. Ankara Gölbaşı'dan Sema Çekiç, merhabalar, Akra'ya gönül veren herkese selamlar. Emeği geçen herkese de sizlere de teşekkür ediyoruz. Ne güzel bir yoldaş ve dost diyor Akra. Çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayınız. Mesajını ileten dinleyenlerimize biz de hayırlı, bereketli bir gün ve ömür temenni edelim. Gün boyunca tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi yine Akra mobil hattımız olan 0501-630-3030'a yazabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Tabii bizleri aynı zamanda Akra Medya sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın lütfen.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı çok bulutlu bir hava var. Akdeniz'de Toroslar mevkiinde, Karadeniz kıyılarında, Doğu Anadolu'da, Artvin ve Sinop çevrelerinde sağanak yağışlar görülebilir. Özellikle Samsun ve Ordu çevrelerinde bu yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık bir hava var. Rüzgar uyarısını görüyoruz. Genellikle kuzeyli yönlerden Marmara'nın güneyinde ve Kuzey Ege kıyılarında saatte 40 ile 60 km şeklinde esebilir. Sıcaklıkların ise genellikle mevsim normalleri civarında, ancak güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Böylelikle bugün İstanbul 31, Bursa 34, Çanakkale 35, İzmir ve Muğla 38, Denizli 40 derece, Adana 36, Burdur 37, Antalya

0: Konya 40, Aksaray ve Ankara 33, Konya 32, Bolu 32, Kastamonu 33, Samsun 31, Trabzon 28, Rize 30, Erzurum ve Kars 26, Malatya 35 ve Diyarbakır ve Şanlıurfa 40 derece günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Serbest piyasada günün ilk rakamları ise şöyle: dolar 47,75, avro 55,12 lirada, altının gramı ise 6.737 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Bugün dinleyebileceğiniz bazı programları da hatırlatalım. Birazdan günün sohbeti var 9.30'da. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Çoşan Saf Suresi tefsirini aktaracak. 9.50'de En Güzel Rehber, 10'da Son Peygamber ve İslamiyet, 10.15'te Kulağınızdan Gönlünüze, 10.50'de Çöle İnen Nur eserinin seslendirildiği sesli kitap programı Okudukça sizlerle. 13'te Ana Haber Bülteni ile birlikteyiz. 14 haberlerin ardından Aynadaki İnsan programı yayına gelecek, dertlerimizle yaşamayı öğrenmek konusuyla. Saat 15'te Hadisler Deryası var, din kardeşine yardım etmek bugünkü sohbetin konusu. Sağduyulu akıl söyleşisi 16.15'te sizlerle olacak. Özellikle sosyal medya bağımlılığı ve bu bağımlılığın karşısında insanın duruşu üzerine değerlendirmeler paylaşılacak programımızda. Gez Gör İbret Al dünyadan farklı konuklarla 17'de yayına geliyor. Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de, Abdülhalik Cüvani Hazretleri'nin anlatılacağı Erenler Kervanı 22'de Akra'da olacak. Efendim, böylelikle bu sabah için geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.
2: Mesajınız var.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki, ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargâh, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmazlar.

Rabbimizin arzu ettiği ve razı olduğu gibi pek çok. Lekesiz ve bereket üzerine bereket getiren hamd ile Allah'a hamd ederim.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Muhterem büyüklerim, Bismillahirrahmanirrahim. Yuridune liyutfi'u nurallahi bi efvahihim vallahu mutimmu nurihi velev kerihel kafirun. Allah'ın nurunu ağızlarıyla sanki üfleyip bir mumu söndürmek ister gibi söndürmek istiyorlar ama Allahu Teala Hazretleri kafirlerin hoşuna gitmese, onlar kerih görse, istemeseler de nurunu tamamlayacak. Hüvellezi ersele resulehu bil huda ve dinil hakkı li yuzhirahu aleddini kullihi. Odur Resulünü Muhammed-i Mustafa'sını, Habibi Edibini hidayet ile insanlara hidayet yolunu göstermek üzere efendim gönderen ve hak dini bütün öteki yollardan ve inançlardan daha üstün kılmak, onlara galip ve zahir onların üstünde kılmak için o elçiyi vazifelendirip gönderen odur. Müşrikler, Allah'a şirk koşanlar, yanlış inançlar içinde olanlar hoşlanmasalar bile efendim o galibiyet, nihai galibiyet ve zafer inşallah Allah'ın bu kaderiyle Müslümanların olacaktır. Bu müjdedir. Ondan sonra gelen ayeti kerimede Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, hel edüllüküm ala ticaretin tüncüküm min azabin elim, sizi ahirette büyük bir cezaya ve elim bir azaba uğramaktan kurtaracak, vebalden, mesuliyetten, Allah'ın hışmına, kahrına, gazabına uğramaktan kurtaracak bir çalışma, bir alışveriş, bir ticaret size öğreteyim mi? Onu size bildireyim mi? Delalet edeyim mi? Kılavuzluk edeyim mi? Onu size irşad edeyim mi? Bildireyim mi? Buyuruyor. Allah Celle Celaluhu kullarına yapmaları gerekli vazifeyi bir manevi alışveriş olarak takdim ediyor. Siz böyle yapın, ben de onun karşılığında mükafatını size vereceğim diye. Tüminune billah.

Lillahi ve Resulihi ve yapılması gerekenleri sıralıyor. Ondan sonraki ayet-i kerime Tüminune billah ve Resulihi. Allah'a ve onun gönderdiği elçisine sapasağlam, kavi bir iman ile inanırsınız, bağlanırsınız. Ve tücahidune fî sebilillahi bi envalikum ve enfusikum. Ve Allah'ın yolunda mallarınızı sarf ederek, canlarınızı feda ederek cihad edersiniz. Zalikum hayrul leküm in kuntum ta'lemun. Evet, burada bir mal kaybı ve can telefi görünüyor ama çalışmanın içinde, yani masraflar, büyük masraflar ve şehit olmalar, efendim hayatını kaybetme olayları görünüyor ama bu irfan gözüyle eğer bakılır ve gerçekleri tartan bir vicdanla tartılır ve iyice anlaşılırsa bu sarfın daha hayırlı olduğu aşikardır. Yani bu malları vermek ve bu canları feda etmek daha hayırlıdır. Bu mallar verilecek ve bu canlar Allah yoluna nisar olacak, feda olacak. Bu daha hayırlıdır. Neden? Arkasındaki ayet-i kerime onu beyan ediyor. Evet, bu dünyada mal gidecek ve sonunda insanın canı da gidecek. Canı da feda olacak ama يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Bilerek bilmeyerek işlediğiniz zünubunuzu, günahlarınızı Allah affedecek. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ. Aşağılarından şırıl şırıl cennet ırmaklarının aktığı cennet bahçelerine, köşklerine Allah dahil edecek. Bu mücahitleri, bu fedakarları, bu münfıkları, infak edici, efendim ihsan edici, masraf yapıcı, Allah yolunda malını efendim hizmete koyucuları cennetine sokacak. Ayrıca ve ukhra tuhibbunaha ve mesakine tayyibeten fi cennati adn, adin cennetlerinde efendim çok hoş meskenler, köşkler ihsan edecek. Zalikel fevzül azim, bu çok büyük bir fevzdir, çok büyük bir kazançtır, çok güzel bir sonuçtur, çok güzel bir ticarettir ki cüz'i bir mal veriliyor, efendim naçiz bir can veriliyor efendim ama arkasından ebedi saadet ve bu büyük mükafatlar almıyor. Ve ukhra tuhibbunaha, bundan ayrı seveceğiniz bir müjde daha var. Nasrun minallahi ve fethun karib, efendim o da Allah'tan bir nusret gelecek. Allah yolunda cihat edilince, malla canla efendim çarpışılınca Allah'ın nusreti gelecek ve büyük bir fütuhat hasıl olacak. Peygamber Efendimiz'in zamanında olduğu gibi inşallah bu hareketin yapıldığı her devirde böyle bir nusret ve inşallah efendim fethi mübin hasıl olacaktır. Ve beşşiril müminin, müminleri ey Resulüm bu güzel durumla müjdele, bunlara nail olacaklarını kendilerine müjdele, bildir. Ya eyyühellezine amenu, ondan sonra hitap tekrar müminlere dönüyor. Surenin sonuncu ayet-i kerimesinde kûnû ensârallah, ey iman edenler Allah'ın yardımcıları olun. Kûnû ensârallah, Allah'ın yardımcıları olun. Halbuki Allahu Teala Hazretleri yardımdan münezzehtir. Yani Allah'a kim yardım edebilir? Bütün güç kuvvet la havle ve la kuvvete illa billah iken, bütün güç ve kuvvet Allah'ın elindeyken Allah'tan gücünü alan insanlar nasıl yardım edebilir? Burada çok büyük bir iltifat mevcut tabii. Yani Allahu Teala Hazretleri dinine yapılan yardımı böyle tavsif ediyor. Allah'ın dinine yardım edin demiyor, Allah'a yardım kabul ederek. Yani yardım edenleri taltif için bu ifade kullanılmış, Allahu alem. Kema kâle İsa ibn-i Meryem el havariyyin, tarihten bir misal. İsa aleyhisselam da tek başına peygamber olarak gönderildiği zaman kendisine yardımcı aradı ve havarilere, ki onlar dere kenarında çamaşır yıkayan işçi kimselerdi, efendim sade vatandaşlardı o ülkenin, efendim biçareleri gibiydi. Yani güçlü, kuvvetli, zengin, varlıklı, komutan, efendim hükümdar veya vezir durumunda insanlar değillerdi de şöyle sıradan, sade Allah'ın mübarek sevgili kullarıydı. Onlara Allahu Hazreti İsa dedi ki: "Men ensari ilallah." Allah'ın vuslatına giden yolda hizmetini yapma esnasında bana kim yardım edecek? Kale havariyyüne nahnu ensarullah. Tamam, biz Allah'ın yardımcısıyız dediler havariler.
فَآمَنَتْ تَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي İsrail ve كَفَرَتْ تَائِفَةٌ. Bu dünyadaki kulların mükellefiyet sırrı icabı, bu tebliğin karşısında serbestlik olduğundan kulların bir kısmı iman ettiler Hazreti İsa'ya ve havarilerinin çalışmalarına, müsbet tavırla geldiler, davetine icabet ettiler, Müslüman oldular, imana geldiler, Allah'ın yoluna girdiler ve keferet taife. Bir kısmı da temerrüt eyledi, inat eyledi, efendim kafir oldu, asi oldu, bağı oldu, itiraz etti, mücadele etti, iki gruba ayrıldı, inananlar ve inanmayanlar. Ama فَاَيَّدْنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوا ظَاهِر۪ينَ Allah Celle Celaluhu iman edenleri teyit eyledi, takviye eyledi, onlar galip geldiler. Yani galebenin, zaferin, muvaffakiyetin, efendim müjdenin, güzel sonucun, dünyevi ve uhrevi mükafatın sonucu efendim Allah cephesinde olmak, Allah'ın sevdiği çizgide olmak, Allah yolunda malıyla canıyla cihad etmek. Bu da bir tebliğ oldu. Allahu Teala Hazretleri bizi kendisinin bu davetine icabet eyleyenlerden eylesin. Bi hürmeti Esra-i Sureti Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Vakıa Suresi. Sevgili dinleyiciler, bugün insanlığa hayat veren kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Vakıa Suresini anlatacağız. Suremiz 96 ayettir. Adını birinci ayette geçen ve mutlaka gerçekleşecek olan şey anlamına gelen vakıa kelimesinden alır. Bütün kaynaklarda sadece bu isimle anılır. Sure, kıyametin kopuşunu canlandıran bir anlatımla başlar ve hesap günü insanların hali, öncü müminler, sağ ehli ve sol ehli, insanı ve diğer nimetleri yaratanın Allah olduğu ve Kur'an'a temizlerin dokunduğu konularıyla devam eder. Sure içinde yoğun olarak geçen kıyamet sahnelerinin ardından Allah'a yakın olan ve amel defterleri sağdan verilenlerin ebedi hayattaki mutluluğu, gerçeği yalanlayanların da mutsuzluğuna temas edilir.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Hadis-i şeriflerde rivayet edildiğine göre, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme erken sayılacak bir yaşta saçlarına ak düşmesinin sebebini sorunca o da beni Hud, Vaka, Mürselat, Amme Yetesâelûn ve İze Şemsu Kuvirat sureleri ihtiyarlatmıştır cevabını vermiştir.
0: En güzel rehber. İyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluş

bitiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

var. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız.

Mekke çevresindeki putların yok edilmeleri için birlikler gönderilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'yi fethettikten sonra Ramazan'ın 20'sine rastlayan Cuma günü her tarafa askeri birlikler gönderdi ve İslamiyet'e uymayan her şeyi değiştirmelerini onlara emretti. Hişam bin As 200 kişilik bir birlikle Yelemlem taraflarına, Halid bin Said bin As 300 kişilik bir birlikle Urene taraflarına, Halid bin Velid arkadaşlarından 30 kişilik bir süvari birliğiyle Uzza putuna gitti. Uzza, nahlede 3 semure sakız ağacından veya büyük dikili ağaçtan ibaret idi. Uzza'nın yanında da Gatafanların yaptıkları bir put bulunuyordu. Uzza'nın üzerine bir de ev yapılmıştı. Uzza'nın kapıcı ve bakıcıları orada otururlardı. Araplardan Mekke'de oturup da Uzza'ya, sonra Lat'a, sonra Menat'a tapmayan yoktu. Kureyşilere göre putların en büyüğü Uzza, sonra Lat, sonra Menat'tı. Rivayete göre bunların her birinde bir şeytan bulunur, kapıcı ve bakıcılarına görünür ve onlarla konuşurdu. Halkı Uzza'ya tapmaya davet edenler Amr bin Rebi'a ve Haris bin Ka'b adındaki kişilerdi. Amr bin Rebi'a halka, Taif serin olduğu için Rabbiniz Taif'teki Lat'ta yazlar, Tihame sıcak olduğu için de nahledeki Uzza'da kışlar derdi. Uzza'ya tapmayı ilk benimseyen ve Kureyşilere benimseten de Amr bin Luhay'dı. Kendisi kahindi, cinle ilişkisi vardı. Uzza, Kureyşilerle Beni Kinane ve Huzaların ve bütün Mudarların nahle bölgesindeki tapınaklarıydı. Beni Nasr, Cüşem, Sa'd bin Bekriler, Gani ve Bahileler de Uzza'ya taparlardı. Bununla beraber Kabe'yi tapınakların hepsinden üstün tutarlardı. Çünkü onun Allah dostu İbrahim'in mabedi ve mescidi olduğunu bilirlerdi. Araplar hac amellerini tamamladıkları ve Kabe'yi tavaf ettikleri zaman Uzza'ya gidip onu tavaf da etmedikçe ihramdan çıkmazlar. Onun yanında bir gün itikafa girerler ve ihramdan öyle çıkarlardı. Uzza'nın kapıcıları ve bakıcıları Süleymlerden Şeyban oğulları olup kendileri Haşim oğullarının müttefikiydiler. Şeyban oğullarından son kapıcı ve bakıcı da Lubaya bin Haremi Yüz Sülemi'ydi. Yüce Allah Peygamberimiz Aleyhisselam'ı peygamber gönderip putlara tapmayı yeren ayetler indirerek putperestliği yasaklayıncaya kadar Uzza'ya tapılmaktan geri durulmadı. Uzza'ya dili uzatılması Kureyş müşriklerinin çok ağırlarına gitti. Ebu Uhayha Said bin As bin Ümeyye ölümüyle sonuçlanan hastalığa tutulduğu zaman Ebu Leheb bin Abdülmuttalip onu ziyarete varmış ve ağlar bulmuştu. Kendisine, ''Ey Ebu Uhayha, ne diye ağlıyorsun? Yoksa öleceğine mi ağlıyorsun? Ölmekten kurtulunmaz ki.'' deyince Ebu Uhayha, ''Hayır, ben öleceğime ağlamıyorum. Fakat benden sonra Uzza'ya tapılmayacağından korkuyor ve buna üzülüyorum.'' demişti. Ebu Leheb, ''Vallahi Uzza'ya senin sağlığından dolayı tapılmıyordu ki. Senin ölümünden sonra ona tapılmak bırakılsın.'' dedi. Bunun üzerine Ebu Uhayha, ''Şimdi anladım ki benim yerimi tutacak biri var.'' dedi. Ebu Leheb'in Uzza'ya son derecedeki bu bağlılığı ve tapma tutkusu kendisinin çok hoşuna gitti. Ebu Leheb Uzza'nın kapıcı ve bakıcısı Eflah bin Nadr-ü Sülemi'yi de ölüm döşeğinde ziyaret edip kendisini üzgün görünce ''Ben seni niye çok üzgün görüyorum?'' demişti. Eflah, ''Benim ölümümden sonra Uzza'ya hizmet edilmemesinden, bakılmamasından korkuyor ve üzülüyorum.'' dedi. Ebu Leheb ona, ''Hiç üzülme, senden sonra onun üzerine ben bulunur, onu görür, gözetiririm.'' diyerek söz verdi. Bunun üzerine Ebu Leheb, ''Her kime rastlarsa, eğer Uzza Muhammed'e ve davasına galebe çalarsa, ben bir elimi onun üzerinde bulunduruyorumdur. Eğer Muhammed Uzza'ya galebe çalarsa ki galebe çalacağını hiç sanmıyorum, kendisi kardeşimin oğludur, beni sayar.'' diye propaganda yapmaya başlamıştı. Uzza, Huzeylerin Mekke'ye iki gecelik uzaklıktaki Nahlet-ü Şamiye vadisinde bulunuyordu. Halid bin Velid'in Uzza putunu kesişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Halid bin Velid'i Uzza'ya göndereceği zaman ona Nahle vadisine git. Orada yan yana 3 semure ağacı bulacaksın. Onlardan birincisini kes buyurdu. Halid bin Velid yanına arkadaşlarından 30 süvari alarak Nahle'ye gitti. İlk ağacı kesti. Oradaki putu kırdı. Mal ambarını da yaktı.

0: olan biteni haber verince Peygamberimiz Aleyhisselam, evet işte o Uzza'dır. Uzza artık ülkenizde kendisine tapılmaktan temelli olarak umudunu kesmiştir. Bundan sonra Araplar için Uzza yoktur. Ona hiç tapılmayacaktır buyurdu. Halid bin Velid, ey Allah'ın Resulü, hamdolsun o Allah'a ki bize İslamiyet gibi yüce bir dini ikram ve ihsan etti de bizleri helak olmaktan kurtardı. Ben babamın 100 deve ve koyun içinden en iyisini seçerek götürüp Uzza için kestiğini ve onun yanında 3 gün kaldıktan sonra sevine sevine yanımıza döndüğünü gördüm. Babamın hayatını tüketmiş ve ölüp gitmiş olduğu bu görüş ve inanışa işitmez, görmez, zarar ve yarar vermez bir taş, ağaç parçası için kurbanlar keserek nasıl aldanmış olduğuna bakıyorum da şaşıyorum dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, bu hiç şüphesiz Allah'a ait bir iştir. Onun doğru yolu kolaylaştırdığı kimse doğru yolu bulur. Sapkınlığı kolaylaştırdığı kimse de sapkınlık içinde kalır buyurdu. Uzza'nın yıktırılması hadisesi Hicret'in 8. yılında Ramazan'ın bitmesine 5 gece kala vuku bulmuştur.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar Mustafa Asım Köksal.

Peygamber bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamberdi," denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

Değerli dinleyenler, yeni bir Dinlendiren Muski programında tekrar huzurlarınızda olabilmenin mutluluğu içerisindeyiz efendim. Dinlendiren Muski diyoruz programımızın ismine. Muski nedir? Muski bir hissi, bir düşünceyi ve bir tabi vakayı ifade etmek gayesiyle ölçülü, ahenkli seslerin belli bir sanat anlayışı içerisinde ritimli ya da ritimsiz olarak estetik bir şekilde bir araya getirilme sanatıdır.

Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim. Bir ben değil, alem sana hayran diye sevdim. Diye başlıyor bir peygamber aşığı şiirine ve şöyle devam ediyor. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Bu güzel ilahide Grup Dem'den dinliyoruz.

0: Efendim bu güzel iki eserin ardından şimdi programımızda veda vakti ve son olarak Fatih Koca'dan Ya Rabbena eserini dinliyoruz ve bir dahaki programımıza tekrar görüşmek ümidiyle dualarınızla huzurlarınızdan ayrılıyoruz efendim. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Dinlendiren Musiki.

0: Seçkin eserlerin yayınlandığı Dinlendiren Musiki sona erdi.
1: Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.

Allah'ım, bana helalini yeterli kıl. Haramına ihtiyacım kalmasın.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun hayatında oyunun yeri nedir? Nasıl değerlendirmek gerekir?
2: Bu dönem aslında baktığınız zaman insanın gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Doğal olarak bu dönemdeki aslında en baskın olan özelliklerin başında da oyun gelir. Oyun en temel öğrenme aracıdır bu dönemin. Şöyle söyleyebilirim ki hani anneler babalar söylüyor. Ya bu çocuğa bir şeyi 40 kere söylüyorum yapmıyor. Şunu söylüyorum yapmıyor. Odasını topla diyorum toplamıyor. Oyuncağını topla diyorum toplamıyor. Söylediklerimi dinlemiyor vesaire gibi. Aslında çocuğa bir şeyler öğretmenin aracıdır oyun. Aslında çocuğa bir şeyler öğretmek değil, öğrenmesi için doğru ortamı oluşturmak. Bu ortamı biz oyunla beraber oluşturuyoruz.
1: Çocuk orada iş yaptığını değil, oyun oynadığını mı düşünmeli?
2: Aslında şu hayata dair kazanımlarını, hayata dair becerilerini oyun sayesinde edinebiliyor. Kendi gelişimlerini. Biz oyunu sadece eğlence, çocuğun sadece keyif aldığı bir alan olarak görüyoruz. Ama aslında çocuk orada fiziksel, duygusal, sosyal, dil gelişimini sağlıyor oluyor. Doğal olarak çocuğun aslında gelişim alanlarına katkı sağlayan bir şeydir oyun. Çocuğu hayata hazırlayan bir şeydir. Örnek veriyorum, çocuğun yetişkinliğe hazırlayan bir şeydir. Mesela çocuklar oyun oynarken hadi ben şimdi anne olayım, sen de bebek ol. Ya da hadi ben şimdi işe gidiyorum. Ya da ben polis oldum, seni yakalayacağım. Sen de benden kaç deyip aslında hayata karşı kendini hazırlamaya başlıyor oyunlarda. Evet. Ve oyunun en değerli şeylerinden bir tanesi aslında oyun çocuğun bir iletişim aracıdır. Kullandığı bir dildir. Hatta Montaigne'in bununla ilgili çok güzel bir sözü var. Şöyle söyler. Oyun çocuklar için gerçek bir uğraştır. Nasıl biz yetişkinler işe gidiyorsak bu bir gereksinimse, çocuklara da oyuna giderler. Bu da onların bir gereksinimidir. Nasıl bir çocuğun gelişmesi, büyümesi için uyuması gerekiyorsa, yemek yemesi gerekiyorsa, aynı şekilde bu çocuğun bu gereksinimleri için oyun oynaması da gerekiyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli kitap severler, hoş geldiniz. Hatırlayacaksınız, yeni bir kitaba başlamıştık. Merhum Necip Fazıl'ın Çöle İnen Nur isimli eserinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını okuyoruz. Giriş kısmında merhum Kısakürek, Peygamber Efendimiz'e olan duygularını ve bu kitabı yazışının sebeplerini izah ediyordu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölüm. Allah en büyük sanatkar. O dış görünüş çerçevelerinde tekrarlanıyormuş gibi duran namütenahi hadiseyi, zaman dediğimiz esrarlı havanın içinde toplar, her an birbiriyle nispetini bozup, birbiriyle nispetini ihya eder. Her an yokluğa batırıp varlığa daldırır. Sonsuz benzerlik ifadeleri içinde ne mutlak ayniyete ne de mutlak zıddiyete yer verir. Böylece asıl olarak hiçbir anı tekrar etmez ve her an gerilere doğru eskilikte ezeli ve ilerilere doğru yenilikte ebedi şahsiyetini ilan eder. Allah insanoğlunun aşık olduğu yenilik sırrını anlatıyor. Anlatıyor ama kime? Anlayana, yani anlatmak istediğine. Ey tek katresinin hacminde bir umman çalkalanan ve tek zerresinin menşurunda bir kainat yüzen Kevser havuzunun sahibi. Ey ufuk, insanoğlunun ufku, sen de bizim gibi bir insansın. Sen bir derece daha fazlası olmayan bir insansın da biz senden eksik olduğumuz kadar insanlığa uzak insanlarız. Öyleyse hangi manasıyla olursa olsun seni tekrarlamak, aldığımız nefesleri tekrarlamaktan bin kat daha aziz. Zaten sensiz ve senden habersiz alınan nefes, varlığın değil, yokluğun soluğu. Ne kürenin devri, ne rakkasın köşe kapmacası, ne ağacın giyinip soyunması, ne de tek nokta etrafında sayısız noktanın, her biri o noktaya müsavi mesafelerde sıralanışındaki yüz yuvarlak devam ahengi, mücerret vazife sırrı bakımından senin tekrarlanışındaki hikmeti şekillendirebilir. Bana yalnız bu tekrarın, belki en kaba fakat en saygılı cephesiyle düpedüz tekrarın, hiçbir şahıs mümtazlığı ve hiçbir alet hususuyla göstermeyen hakir ve basit bir halkası olmak yeterken, evet, gözümde sadece bu yeterliğe sahip olmaktan büyük kazanç ölçüsü yaşamazken, ben bir sınır aşmak istiyorum. Onu aşmak için senden izin istiyorum. Ah bu sınır! Bu sınır! Kur'an'da teker teker her ayet, her kelime ve her harfin birinin içindeki nispetiyle, aynı ayet, harf ve kelimelerin bütün lisan, bütün kelime ve harf terkiplerine nispetindeki sırrı kucaklamaya giden ulvi bir nüfuz ve muhteşem dikkat, mübarek saçlarının her telinden, muazzez ayaklarının her adımına kadar sana ait her şeyi ayrı ayrı saydıktan, derledikten, düzenledikten sonra, ben hangi sınırı aşmaktan ve hangi yeniliği getirmekten bahsediyorum? Fakat var, bir sınır var, her şeye rağmen, herkesçe aşılmak istenmesinden daha aziz bir gaye belirtmez olan bir sınır var. Ey dışından görüldüğü kadar görünen vücut ve ey içinde gizliliği bile gizleyen ruh, hayatının dış çizgileri senin binbir kere binbir kimse tarafından hendese

eleştirilmiş ve hiçbir noktası eksik bırakılmamış harikulade bir petektir. Şekillerin en intizamlısını, çizgi terkiplerinin en kemallisini düğümleyen bir petek. İşte ben, olanca ruhumun, ruhumdaki olanca şiir cevherinin, bu cevherdeki olanca aşk ve hassasiyet özünün balını, bu peteğin hücrelerine dökmek, hücrelerin çerçevelediği esrar mahfazalarında eriyip kaybolmak ve mukaddeslerin mukaddesi mevzuunda kendi teessüriyetimi bütün derecelerin üstüne çıkarmak davasındayım. Bu meydanda bakalım kim en çok ve en güzel kendi kendinden geçebildi. İşte sınır, işte at, işte meydan. O akıl budalaları ki gözün nasıl gördüğünü anlamadan gördüğü şeylere inanırlar. Fakat görmediklerine inanmazlar. Gözlük üstüne gözlük takarlar ve üstelik görüneni bile göremezler. İşte onlar ellerinde birer istiklal pertavsızı taşırlar. Eşya ve hadiselerin posalarını hep onunla inceler ve hiçbir şey bulamazlar. Onlar benim bu itirafımdaki senedi ilim ve usul bakımından en büyük zaaf telakki edebilirler ve peşin olarak kendimi bizzat kendi elimle mahkum ettiğim iddiaya kalkabilirler. Vecdimin ateşi bana onları göstermez bile. Onlar gerçekten müstakildir. Bense esirim. Ben senin esirinim. Ve benim için hürriyetin son kemal haddi hakikatte esarettir. İnsan olarak hürriyetini bulmak isteyen hakikatte esir olsun. Ve sen benim için bizzat hakikatsin. Ve onların istiklali boyunduruk altında istediği gibi kuyruk sallayan, çifte atan ve dilediği yeri pisleyen hayvanların istiklalidir. Nihayet varılmaz olan sana en çok yaklaşmanın, görülmez olan seni en aydınlık görmenin biricik usulü şu noktada toplanıyor. Tepeden inme aşk yıldırımları altında büsbütün mefluç, büsbütün kör hale gelmek ve ondan sonra her vücut zerresine bir çift kanat ve bir çift göz hediye eden bir hafiflik ve kolaylıkla uçmak ve görmek. Aklın son kertesini temsil eden melek, Sidretül Müntehada sana demedi mi, bana buradan ileriye yol yoktur, geçersem yanarım. Ya buradan ileriye nasıl geçilir? Aşkla. Ve sen uçtun ve ilahi visalin en mahrem bucağına ulaştın. Senin ulaşılmaz olan Allah'a yine onun izniyle ulaşmandan usulledir ki, biz sana, ulaşılmaz olan sana ulaşmaya çabalayabiliriz. Sana yaklaşmanın biricik şartı bu. Sana imansız akılla sokulmak isteyenler, daha kapının eşiğine ayak atmadan yanarlar. Hep yandılar. Sana sadece aşk ve iman rivayet ederek, yine akıldan başka bir vasıta bulamayanlar da kabalaşırlar. Hep kabalaştılar. Mevzundaki kutsiyet ve namütenahi inceliğe layık olmanın çilesini çekmeyenler de çirkinleşirler. Hep çirkinleştiler. Bense kapında aşkla yanmış ve daha çok yanmaktan gayrı muradı kalmamış, senin inceliğin ve güzelliğin karşısında kendi kabalığımı ve çirkinliğimi görmüş, azat kabul etmez esirinim. Hamdolsun öbür türlü çirkinleşmek ve kabalaşmak ihtimaline senden gelen ve her şeyi temizleyen bu aşk ateşi sayesinde uzağım. Bu kadar. Bütün kainat ve bütün varlığın ana mevzu olan mevzuunda insanlığa düşen borç ve usul bu kadar. Herkes borçların en ulvisine ve usullerin en sanatlısına götüren bu yolda huzurunda sadece en fazla yanıp kül olmak noktasından birbirine meydan okuyabilir. Ve bu meydan okuyuştan sonra o meydanda hatta mağlup olmaktan büyük zafer olamaz. Bu meydanda zafer ihtimali de bu kadar. Senin herkesçe bilinen ve bildirilen dış hayat çizgilerini ruhumun menşurundan toplayacağım. Yine belli oluyor ki işimde en az değer vereceğim şey, en doğru ve titiz bir örgü halinde meydana gelse de daima arka planda bırakılacağı için tarih ve tarihçilik, vakalar ve vakalar ilmi. Hadiselerin derinliğine doğru keyfiyetten ziyade genişliğine doğru kemiyet kadrosunu köpürten tarihçiye, birçoklarının bu kadar intizam ve itinayla şekillendirdiği petek mevzuunda yeni bir iş yoktur.

0: Hangi tarihçi o petekten bir hücreyi kaldırmak veya o peteğe bir hücre ilave etmek iktidarında olabilir? Bu bakımdan sen yeryüzünün her noktasında belli başlı noktalardan doğan güneş kadar sabit ve mutlaksın. Fakat yine sen herkesin kendi ruh menşurundan aksettireceği her an yeni ve değişik pırıltılarla da muvazi aynalar arasındaki mum gibi sonsuz ve hudutsuzsun. Sen eskimeyen biricik yeni ve solmayan biricik renk. Senin zatındaki asli sonsuzluk ve hudutsuzluğa bir de bu herkese kendi hassasiyet ve teessüriyet istidadına göre tecelli edecek sonsuzluk ve hudutsuzluk binince insanın en aşılmaz sınırları içinde yine bir sınır aşmak istemesinden daha ulvi bir bela olabilir mi? Ben bu belaya fedayım. Senin insanı kül eden nurunun karşısında her an birbirinden yeni ve ileri olarak tecelli etmesi gereken sadece sanatkardır. Sanat ruhuna malik fikir adamı. Sanatkar ki seslerin ipekten vücudunu meshederek ve renklerin ateşten nabzını sayarak büyük sır kapısının önünde haber soruşturanların en çilekeşidir. Ancak seni bulduğu zaman memuriyetini bulmuş ve yaratılışının hikmetine ermiş olur. Sen veraların verasının, vera ihtimalini bile çıldırtıcı nihai verasındaki sır hazinesi anahtarını taşıyan en büyük esrar çözücüsün. Senin esrar alemin içinde kendisini büsbütün kaybetmekten, yani en büyük sanatkarlığın ne demek olduğunu göstermekten başka gayesi olmayan bu sanat çilekeşinin duasını kabul etmesi için sana sevgilim diyen Allah'a yalvar. Allah her türlü akıl, ispat, delil, münakaşa, mukayese, mantık lafazanlığı dışında yalnız müminler veya iman istidadında olanlar için yazacağım bu eseri bana nasip etsin. Bu eserde güzel olan her şey senin, çirkin olan her şey benimdir. Sen Allah'ın iradesiyle bütün insanlığın şefaat tacını taşıyan ve kabul edenleri ve etmeyenleri bir arada bütün beşeriyet, ümmet topluluğu tahtında oturan, senden şefaat dilenen biçareler arasında en sefil dilenci, Abdülbaki Fazıloğlu Ahmet Necip'e şefaat et.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Resulüm, şüphesiz ki biz sana bu kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Allah sözün en güzelini hem aynı benzer

0: bulunmaz. Kitaba sımsıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz böyle iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: zikir tavsiyeleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben, cennet hazinelerinden bir hazineyi sana bildireyim mi? Buyurdu. Ben de evet ya Resulallah, bildir dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: La havle ve la kuvvete illa billah. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. İki kelime vardır ki dile kolay, mizanda ağır gelir ve Rahman'a sevimlidir. Bunlar Subhanallahil Azim, Yüce Allah'ı tenzih ederim, Subhanallahi ve bihamdihi, Allah'a hamd ederek onu tüm noksanlıklardan tenzih ederimdir. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bu isimleri sayarsa cennete girer. Sevgili dinleyenler, zikir tavsiyeleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.
1: Akra'da yeni bir program. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.
2: Akra Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akramedya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Bizim kendimizi her anlamda bütünlüğü sağlamak ve sağlıklı olabilmek için ilk önce bedensel sağlığa ihtiyacımız var. Bedensel sağlığımızla birlikte zihinsel ve ruhsal sağlığı da paralel götürmemiz gerekiyor ki bir bütüne ulaşalım. Siz hani her ne kadar spor yapsanız, bedeninize iyi baksanız ama zihinsel olarak veya ruhsal olarak bir takım sıkıntılar çektiğinizde bu maalesef bedeninize somatik hastalıklar olarak yansıyabiliyor. Bunun için de bedenimize tamam iyi bakacağız ama kendimiz ve hayatımız hakkında da olumlu zihinsel bir tutuma sahip olmamız gerekiyor. Yani hayata olumlu bakmak, hayata olumlu yaklaşmak zorundayız ki bu kendimizle ilgili negatif tutumları, kendimizle ilgili eleştirileri biraz daha insaflı yapmamız gerektiriyor. Tabii ruhsal bir sağlam bağlantı içinde olmaya da ihtiyacımız var. Ancak bunların üçü dengelendiğinde biz tam bir

0: sağlığa erişebiliyor. Şimdi burada iyileşme sürecine katkıda bulunmak için öncelikle kendimizi görmemiz lazım. Yani kendimizi rahatsızlığımızın kaynağında, odak noktasında olarak görürsek, kendimizin farkına varırsak, hani ben de bu sıkıntı var dersek, o zaman kendi iyileşme sürecimize katkıda bulunabiliriz. Yani öncelikle İşte sorunlarımızın kaynağını çevresel faktörlerde değil de kendi içimizde aramamız gerekiyor. Hastaydım, şöyle oldu. Yani işte sebeplere bağlamaya hiç gerek yok. Öncelikle sorunların kaynağını içimizde ve kendimizde arayacağız. Ve bu kendi iyileşme sürecimizi de sahiplenip, hani elimize verilmiş bir bebek gibi, tamam bu benim sorunum olabilir ama ben bu sorunu alıp ona sahiplenirim, bakarım, büyütürüm ve ben bunu iyi ederim dememiz gerekiyor. Kendimizin buna sahiplenmesi gerekiyor. Yani çözüm aslında zaten her zaman için çözüm bizde bitiyor. Yani sizin hayata bakış açınızda bitiyor. Yani siz olumlu baktığınız oranda her şeyi olumlu görebilirsiniz. Oradaki hikmeti yakalayabildiğiniz oranda da kendinizle ve hayatla barışık olursunuz. Ben bu sorunumu kabul ediyorum ve ben iyileşmek için gayret ediyorum. Hastalık üzüntülerden geliyorsa, üzüntülerinizi, sıkıntılarınızı, kederlerinizi bir şekilde onlarla baş etmeyi öğrendiğinizde siz de hastalığınızla baş etmiş olursunuz. Hayatımızı yönetmenin yolu sözcükler, düşüncelerle ilgili seçimimizi kontrol etmemiz. Yani en basit tabiriyle bardağın yarısının boş, yarısının dolu olduğu bir durumda bardağımın yarısı dolu diye şükretmeyi bilmek. Ve burada bu benim Allah'ın bana bir lütfudur diye onun kıymetini bilmek ve onunla elinden gelen bütün gayret ve çabayı göstererek en faydalı ne şekilde davranabiliyorsan o şekilde üzerine düşen sorumluluğu sonuna kadar yerine getirmeye çalışmak. Negatif düşünce kalıpları tabii bizim temelimiz ve negatif düşünce kalıplarından özellikle duyguları ifade etmede çekingen olma ya da bunları ifade etme becerisine sahip olmama temel nokta. Mesela işte sevinciniz var, sevincinizi paylaşmak istiyorsunuz ama bunu yapamıyorsunuz. Üzüntünüz var, üzüntünüzü paylaşamıyorsunuz. Öfke var, öfkeyi dile getiremiyorsunuz veya bunu paylaşamıyorsunuz. Ama bunları tabii paylaşırken şimdi öfke, çok öfkelendiniz. Öfkenizi paylaşmanın yolu, öfkenizi dile getirmenin yolu tabii ki kırıp dökmek değil. Belki burada kendinize yönelik kendinizi tanımlamak. Ben burada şu durum öfkeliyim, çok kızdım demek ve bunun düzelmesi için belki etrafınızdan yardım istemek olabilir. Bedenimizde de en çok rahatsızlığa neden olan düşünce kalıpları eleştirme, kızgınlık, içerleme, gücenme ve suçluluktur. Yani bu duygular üzerinde çalışırsak, o zaman bu düşünce kalıplarını düzeltirsek burada yakın çevremizde daha sağlıklı bir ilişki kurabiliriz. Psikosomatik hastalığı olan kişiler kendi iç dünyaları ile aslında farkındalıkları olabilir, farkındalardır ama bunlar duygusal yaşamlarını, hayatlarını bir şekilde dış dünyaya kapatmış kişilerdir. Yani duygularını başkalarıyla paylaşmaktan kaçınan, onlara söylemekten kaçınan kişiler, bunlar genelde kişiler arası ilişkilerinde uyumludurlar. Çünkü hani karşısındaki kişiyi de bir sorun yaşamak istemez. Çok fazla sorun yaratmazlar. Baş eğici, itaatkar ve soyut düşünce biçimini benimseyen kişiler olarak görülüyorlar. Çözüm için ne yapmamız gerekir? Çözüm için her şeyden önce bir farkındalık gelişmesi gerekiyor. İnsanların başta psikosomatik hastalığa, tabii doktora gidiyorsunuz, işte doktorlar sizi yönlendiriyor psikiyatriye. Psikiyatriye de gitmeyi tavsiye ediyorum. Tabii bu şekilde insanlar kendini daha iyi tanıyabiliyorlar. Ve her şeyden önce yine istek olması lazım. Ben düzelmek istiyorum diye, şifa bulacağım diye isteklerin olması lazım. Kendilerine inanmaları gerekiyor. Ve dirençlerinin olmaması, kendilerini tanıması gerekiyor. Yine sosyal çevrede ayna olma, yakın ilişkiler kurmaları, bu yakın ilişkilerde, arkadaşlıklarında birbirlerine ayna oldukları zaman o kişilerin çok daha rahatlıkla kendilerini açabiliyorlar. Yakın ilişkilerde paylaşım önemli. Ve bu insanlarla ilgili, kişilerle ilgili samimiyet çok önemli. Maskeler takmadan işte karşındaki kişiye olduğun gibi görünmek. Mevlana'nın dediğin gibi ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün. Pazarlıksız, şeffaf, işbirliği içinde olmak gerekiyor. Ve sabır gerekiyor. Anlamak ve anlaşılmak için sabra ihtiyacımız var. İnsanın kendini ifade dili illaki konuşarak olmayabiliyorsa, şimdi biz bu programda neyi öğrendik? Somatizasyonun bir ifade dili olduğunu öğrendik. O zaman şimdi şunu yapabiliriz belki çözüm olarak. Etrafımızda bakarız, hayatında işte hastalıkları olan bir takım doktor gezen, işte en ufak bir şeyde karnı ağrıyan, başı ağrıyan, midesine kramplar giren kişiler varsa demek ki bu kişi bize bir şey anlatmak istiyor. Anlatamıyor bunu. Anlatamadığı için de bu rahatsızlığa yaşıyor. Yani o zaman biz ona yardımcı olmak için ne anlatmak istediğini biz anlayabiliriz. Anlamaya çalışabiliriz. Yani o zaman kendini ifade etmesi açısından belki onu farklı alanlara yönlendirebiliriz. Yani oradan o ağrıların, o sızıların içerisinden çekip çıkarma işi biraz da dışarıdaki insanların da olabilir diye düşünüyorum. Yani Anadolu insanı zaten öyle bir özelliği var. Bakıyorsunuz örgü örür. Örgü örerken mesela kendi bütün sıkıntısını, derdini unutur. Kışlık hazırlar. İşte her salça yapışında, işte turşu yapışında bütün bunlar duyguları açığa çıkar. Hem evine katkısı olur, hem eve ondan geriye dönüşlerde bir olumlu bir sonuç ortaya çıkar. Ve bu da bizim tedavi olmamıza zemin sağlar.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Süleyman Aleyhisselam.
1: Biz Davud'a oğlu Süleyman'ı bahşettik. Süleyman ne güzel kuldu. Çünkü o daima tesbih ve ibadetle Allah'a yönelirdi. Biz bu hükmü Süleyman'a hemen ilhamla anlattık. Biz her birine hüküm, hikmet ve peygamberlik ve ilim verdik. Dağları ve kuşları Davud ile beraber Allah'ı tesbih etsinler diye ona boyun eğdirdik. Bunların hepsini yapan bizdik. Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik de onlar bizi inanan kulların birçoğuna üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'a peygamberlik ve idarede mirasçı oldu. Dedi ki, ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi ve bize her şeyden bolca verildi. Şüphesiz ki bu apaçık bir lütfun ta kendisidir. Süleyman'ın cinler, insanlar ve kuşlardan oluşan askerleri toplandı. İşte bunlar onun tarafından düzenli bir şekilde sevk ve idare olunuyorlardı. Nihayet Karınca Vadisi üzerine geldikleri zaman beyleri olan bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkında olmadan sizi aman ha ezip telef etmesin," dedi. Süleyman onun sözlerine gülercesine tebessüm etti. "Ey Rabbim, bana, anneme ve babama lütfettiğin nimetine şükretmemi ve senin razı olacağın bir iş yapmamı bana ilham et. Beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi mümin kullarının arasında cennete koy," dedi. Süleyman kuşları teftiş ettikten sonra dedi ki, "Hüthüdü neden göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Gelince kesin bir delil, makul bir mazeret getirmediği takdirde kesinlikle çetin bir azaba uğratacağım yahut onu keseceğim." Derken çok geçmeden Hüthüd gelip dedi ki, "Ben senin bilmediğin bir hakikati öğrendim ve sana Yemen'deki Sebe kavminden doğruluğu kesin bir haber getirdim. Hakikaten ben orada onlara hükümdarlık yapan bir kadın gördüm. Kendisine bir hükümdara gereken her şey verilmiştir ve onun büyük bir tahtı da vardır. Onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerine de şahit oldum. Şeytan onlara yaptıklarını süslemiş de kendilerini hak yoldan alıkoymuş. Bu yüzden onlar doğru yolu bulamıyorlar. Göklerde ve yerde gizlenen yağmur, bitki ve diğer şeyleri ortaya çıkaran, nefislerin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilen Allah'a secde etmeleri gerekmez mi? O Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi sahibidir. Süleyman da Hüthü'de, "Doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın, bakacağız," dedi. "Bu mektubumu götür, onu kendilerine bırak. Sonra onlardan biraz uzaklaş da bak ne yapacak ve ne cevap verecekler." Hüthüd mektubu götürüp atınca Sebe Melikesi Belkıs dedi ki, "Ey ileri gelenler, doğrusu bana çok önemli bir mektup bırakıldı. O Süleyman'dan gelmektedir. O Bismillahirrahmanirrahim ile başlamaktadır. Bana karşı gelerek büyüklük taslamayın ve bana Müslümanlar olarak teslim olup gelin," diyor. "Ey ileri gelenler, bana bu işimde bir fikir verin. Siz benim yanımda huzur bulmadıkça ben hiçbir işi kestirip atacak değilim," dedi. Dediler ki, "Biz hem güçlüyüz hem de gerçekten savaşçı bir milletiz. Emir sana aittir. Sen neyi uygun görüp emredeceksen artık bak gör. Ben onlara hediye göndereceğim. Sonra elçileri ne ile dönecek bir bakacağım." Bunun üzerine elçi hediyelerle Süleyman'a gelince Süleyman dedi ki, "Bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği nimetler size verdiğinden çok daha iyidir. Fakat siz hediyenizle sevinir, böbürlenirsiniz. Ey elçi, hediyelerinle dön onlara. Eğer teslim olup gelmezlerse, andolsun ki onlara asla güç yetiremeyecekleri bir ordu ile geliriz ve kendilerini esaretle, hor ve hakir olarak oradan çıkarırız. Sonra Süleyman, emrindeki başkanlara, ey ileri gelenler! Onlar bana Müslüman olarak teslim olup gelmeden önce hanginiz onun tahtını bana getirir, dedi. Cinlerden bir ifrit, kuvvetli bir cin, sen makamından kalkmadan önce ben sana onu getiririm. Benim bunu yapabilecek gücüm ve bu konuda kendime güvenim var, dedi. Kendisinde kitaptan bir ilim bulunan kimse olan veziri Asaf bin Berhiya da, gözünü kırpmadan evvel ben onu sana getiririm, dedi. Süleyman, onun tahtının yanında yerleşmiş olarak görünce, bu Rabbimin bir lütfudur. Bu da şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek içindir. Kim şükrederse ancak kendi faydası için şükretmiş olur. Kim de nankörlük yaparsa şüphesiz ki Rabbim zengindir. Hiçbir şeyinde noksanlık olmaz. Çok kerem sahibidir, dedi. Yine dedi ki, tahtını onun tanımayacağı hale getirin, değişiklik yapın. Bakalım tanıyacak mı yoksa tanımayacak mı? Artık Melike gelince ona, senin tahtın böyle mi denildi? O da, sanki bu odur. Zaten bundan önce bize ilim verilmiş, Allah'ın kudretini ve senin peygamberliğini anlamış ve Müslüman olmuştuk, dedi. Fakat önceleri Allah'tan başka taptığı şeyler Müslüman olmaktan onu alıkoymuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimden idi. Ona köşke gir denildi. Onun avlusunu görünce derin bir su zannetti ve ayaklarını açıp sıvadı. Süleyman, o billurdan döşenip düzeltilmiş bir avludur, dedi. Melike, ey Rabbim!

0: kazanlardan dilediğini yaparlardı. Allah buyurdu ki, ey Davut ailesi, Allah'a şükür için çalışın. Kullarımdan layıkıyla şükreden azdır. Sonra onun ölümüne hükmettiğimiz zaman dayandığı asasını yemekte olan ağaç kurdundan başkası onun ölümünü göstermedi. Bu suretle kurdun yediği asa kırılıp da uzun bir müddet ona dayalı duran Süleyman'ın cesedi yere yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilmiş olsalardı o zilletli azabın, o meşakkatli çalışmanın içinde kalmazlardı.
1: Bir haberimiz var.

Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Bahariye, Divan Edebiyatı'nda Bahariye, kasidelerin giriş bölümünde baharın gelişini anlatan kısımdır. Şair bu bölümde yalnızca doğayı tasvir etmez, baharı yenilenme, diriş, gönül ferahlığı ve neşenin sembolü olarak işler. Bahar dış dünyada olduğu kadar insan ruhunda da bir açılmayı, iç ışımayı ve yaşama sevincini temsil eder. Gülün açması, bülbülün ötüşü, bahar rüzgarı olan sabahın esişi, çimenlerin yeşermesi, ırmakların coşması. İşte bütün bu unsurlar Bahariye'nin temel imgelerini oluşturur. Bahar adeta yeryüzünün yeniden canlanmasıdır ve şair bu canlanmayı hem göz hem gönül dünyasıyla kavrar. Baki'nin beytinde baharın gönle nasıl can olduğu açıkça görülür. Gül açtı bağ içinde bülbül figan eder. Aşık gönül bu mevsimi kendine can eder. Baki'ye göre bahar aşığın ruhuna yeniden hayat verir. Gül ve bülbül bunun işaretidir. Fuzuli ise baharı geçip gitme ihtimali üzerinden değerlendirir. Gül devridir ey sabah, var bülbülü şadet. Kim gül zamanı geçse ömrü bahar geçer. Burada baharı kaçırmak, gençliği ve gönül heyecanını kaçırmak gibidir. Bahariye yalnız doğayı anlatan bir şiir türü değil, yenilenmenin, canlanmanın, umudun ve gönül neşesinin şiiridir. Şair baharı anlatırken aslında insanın iç baharını, yani ruhun aydınlanmasını ifade eder.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor.

bedenime afiyet veren, ruhumu bana iade eden ve kendisini zikretme imkanı veren Allah'a hamdolsun.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, "Men kâle la ilahe illallah." Her kim la ilahe illallah derse, la ilahe illallah derse, saadet, bu söz yükselir. Ağzından çıktı mı göklere, arşa doğru yükselir. Saadet. Fela yerit duha hicabın. Hiçbir perde onu geri çevirmez. Hiçbir engel onu çıkışından, yükselişinden döndürmez, geri bıraktırtmaz. Yükselir gider. Sonra hatta tasıla ilallah, Allahu Teala hazretlerine kadar vasıl olur. O la ilahe illallah sözü önüne hiçbir şey engel olamaz. Yükselir yükselir, dergah-ı izzete vasıl olur. Feiza vasıla ilallah, Allah'a vasıl olunca o söz, nazara ila sahibiha, Rabbimiz Teala o sözü söyleyene nazar buyurur. O sözü söyleyene bakar. Ama nasıl bakmak? Söz nereye çıkar? Mekandan münezzeh Allah-u Teala Hazretleri. Çıkar, yükselir. Maddeten yükselir, manen yükselir. Gider dergah-ı izzete. Yedi kat semayı geçer, arşı geçer, kürsüyü geçer. Allah-u Teala Hazretlerine vasıl olur. Ama Allah mekandan münezzehtir. Her yerde hazır ve nazırdır. Ve bakar Allah. Kul Allah'ın bakması nasıl olur? Gözle mi bakar? Başka bir şey midir? La tüdrikühül ebsar ve hüve yüdrikül ebsar. Allah-u Teala Hazretleri bizim bildiğimiz başka şeylere benzemez ki biz onu benzeterek anlatalım. Hiçbir şeye benzemez ki bizim bildiğimiz şeylere. O bizi bilir, görür. Biz onu bilemeyiz, göremeyiz. Bildirdiği kadar bilir. Biz aciz naçiziz. Onun bakması nedir? Onun bakması rahmetine gark etmesidir kulu. Her zaman bakıyor zaten. İnnallâhe basîrun bil ibâd değil mi? Ayet-i kerimede geçmiyor mu? Allah kullarını hakkıyla görücüdür, bakıcıdır değil mi? Her zaman görüyor. Günah işlediği zaman da görüyor. Allah görmüyor mu günahkar kulu? Görüyor. Şimdi bakışını, bu bakış özel bakış. Buna rahmet nazarıyla bakmak derler. Rahmet nazarıyla bakar, kulunu rahmetine erdirir. Mümin, muvahhid kulunu rahmetine erdirir.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Bakara Suresi 87 ile 112. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Ondan sonra da aynı tevhid esasında peygamberlerle onu izlettik. Meryem oğlu İsa'ya açık deliller, mucizeler verdik ve onu Ruhul Kudüs, Cibril ile destekledik. Fakat her ne zaman bir peygamber size nefsinizin hoşlanmadığı bir şeyi getirdiyse, büyüklük taslamadınız mı? Kimini yalanladınız, kimini de öldürdünüz. Yahudiler, Kur'an'ı dinlememek ve kabul etmemek hususunda peygamberle alay ederek, kalplerimiz bilgiye doymuş olup başka bilgilere perdeli, kapalıdır dediler. Hayır, küfür ve isyanları yüzünden Allah onları lanetlemiştir. Bunun için onların ancak çok azı inanır. Yahudiler, daha önce kafirlere, müşrik Araplara karşı zafer kazanmak üzere yardım isteyip dururlarken, onlara Allah katından yanlarında olan Tevrat'ın aslını doğrulayan bir kitap ve geleceğini Tevrat'tan bildikleri, gelmesi için dua

ettikleri peygamber gelince, bu İsmail oğullarından diye onu inkar ettiler, kafir oldular. Artık Allah'ın laneti bütün inkarcılar, kâfirler üzerinedir. Allah'ın kullarından dilediğine lütfuyla kitap ve peygamberlik ihsan etmesini kıskanarak Allah'ın indirdiğini Kur'an'ı inkar etmeye karşılık kendilerini, benliklerini, nefislerini satmaları ne kötü bir şeydir. Bundan dolayı gazap üstüne gazaba çarptırıldılar. Kâfirler ve inkarcılar için utanç verici ve alçaltıcı bir azap vardır. Onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a iman edin denildiği zaman, biz yalnız bize indirilen Tevrat'a inanırız derler ve ondan başkasını da inkar ederler. Halbuki o Kur'an beraberlerinde olan Tevrat'ın aslını tasdik eden bir gerçektir. Resulüm, de ki, eğer gerçekten inanıyorduysanız, niçin daha önce Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Andolsun ki Musa size açık deliller ve mucizeler getirdi. Sonra onun ardından o Tur'a, Sina dağına gittikten sonra siz kendinize yazık ederek buzağı görsel tanrı edindiniz, ona taptınız. Vaktiyle Tur dağını bulut gibi tepenize dikmiş ve sizden kesin söz almıştık. Size verdiğimiz kitaba kuvvetle yapışın, ahkamına sarılın ve dinleyip itaat edin demiştik. Onlar da dinledik ve fakat içimizden karşı geldik dediler. Çünkü küfürleri yüzünden buzağı sevgisi kalplerine işledi. Resulüm, de ki, eğer inanan kimselerseniz biliniz ki buzağa tapmayı hoş görmekle bozulmuş olan bu inancınızın size emrettiği şey ne kötüdür. Resulüm, onlara de ki, eğer ahiret yurdu, cennet sizin dediğiniz gibi Allah katında diğer insanlara değil de sadece size mahsussa ve bu iddianızın doğru olduğunu düşünüyorsanız, hadi ölümü temenni edin ki cennete çabucak kavuşasınız. Oysa onlar daha önce kendilerinin işledikleri günahlar yüzünden asla bunu dilemeyecekler. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Andolsun ki onları, Yahudileri bu dünya hayatına karşı insanların en düşkünü olarak bulursun. Hatta müşriklerden bile düşkündürler. Onların her biri 1000 yıl yaşatılmayı ister. Oysa bunca süre yaşatılması onu azaptan uzaklaştıracak değildir. Allah onların yapmakta oldukları şeyleri eksiksiz görendir. Resulüm, de ki, kim Cebrail'e düşmansa bilsin ki hem senden evvelki kitapları aslen tasdik edici hem de müminler için yol gösterici ve müjdeci olarak onu, Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbine o Cebrail indirmiştir. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olup kafir olursa, Allah da kafirlerin düşmanıdır. Andolsun ki biz sana apaçık her şeyi bildiren ayetler indirdik. Onları fasık, yoldan çıkmış olanlardan başkası inkar etmez. Yahudiler her ne zaman sağlam bir antlaşma yapmışlarsa yine içlerinden bir kısmı onu bozup atmadılar mı? Zaten onların çoğu inanmazlar. Allah tarafından onlara yanlarında olan kitabın aslını tasdik eden bir Resul gelince, o kitap verilenlerden bir kısmı Allah'ın kitabını sanki bilmiyormuş gibi arkalarını atıp sırt çevirmişlerdir. Yahudiler kitaplarından yüz çevirip sihirle meşgul oldukları için Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların ve şeytan ruhlu insanların "bunu sihirle elde etti" şeklindeki uydurma sözlerine uydular. Halbuki Süleyman
bir peygamber olarak mucize gösterdi.

0: onların iddia ettiği gibi sihir yaparak küfretmedi, nankör olmadı. Fakat o şeytanlar insanlara Babil'deki Harut ve Marut isimli iki meleğe indirilen, ilhamla bildirilen şeyi, yani sihri, büyüyü öğreterek kafir oldular. Halbuki onlar, o iki melek mucizeyle sihrin farkını bildiriyor ve biz ancak bir imtihan için gönderilmişizdir. Sakın sihir yapıp da kafir olma demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Buna rağmen Yahudiler kadınla kocasının arasını ayıran şeyleri bunlardan öğreniyorlardı. Ama onlar Allah'ın izni olmaksızın onunla hiçbir kimseye zarar verecek değillerdi. Yine de onlar, o Yahudiler, kendilerine fayda sağlayacak olanı değil, zarar verici şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun ki onu satın alan veya satan için ahirette cennetten bir nasip olmadığını biliyorlardı. Onların sihir yapmayı benimsemekte kendilerini sattıkları şey ne kötü, keşke bilselerdi. Eğer onlar Kur'an'a ve peygambere iman edip de günahlardan sakınsalardı, Allah katında kazanacakları sevap daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi. Ey iman edenler! Peygambere, râina, bizi gözet, güt demeyin. Bize bak anlamında unzurna deyin ve onu dinleyin. Küfre sapanlar için çok acıklı bir azap vardır. Ne ehli kitaptan kafirler, ne de müşrikler, Rabbinizden size herhangi bir hayır indirilmesini, bir zafer, bir mevki ve bir kazanç elde etmenizi isterler. Allah da rahmetini dilediği kimseye tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz herhangi bir ayeti nesheder veya onu unutturursak, ondan daha hayırlısını ya da onun benzerini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin? Yine bilmez misin? Elbette bilirsin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Bilin ki sizin için Allah'tan başka ne bir veli, dost ve koruyucu ne de bir yardımcı vardır. Yoksa ey Müslümanlar, vaktiyle Musa'yı sorguya çektikleri gibi siz de peygamberinizi sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse muhakkak o dosdoğru yoldan sapmış olur. Ehli kitaptan birçoğu Kur'an'ın gelmesiyle gerçek kendilerine apaçık belli olduktan sonra içlerindeki kıskançlıktan dolayı imanınızdan sonra sizi küfre döndürmeyi arzu ederler. Ey Müslümanlar! Savaş, cizye ve benzeri şeylerde Allah'ın emri gelinceye kadar şimdilik onları affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Hayır işlerden kendiniz için önden ne yapıp gönderirseniz Allah katında onu bulacaksınız. Allah yaptıklarınızı şüphesiz görendir. Yahudi veya Hristiyan olanlardan her biri, bizden başkası asla cennete girmeyecektir, dediler. Bu onların kuruntularıdır. Resulüm de ki, eğer doğru söyleyen kimselerseniz, delilinizi getirin. Hayır, öyle değil. Kim muhsin olarak, iyilik ederek, işini güzel yaparak, özünü Allah'a teslim edip şirk karıştırmadan ona iman ve itaat ederse, onun mükafatı Rabbi katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Bakara suresi 87 ila 112. ayetleri dinlediniz.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Psikolojik sorunlarda müdahale etmediğimizde daha derinleşiyorlar. Daha işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Başka bir psikolojik sıkıntıdan örnek verelim. Sosyal fobi. Kişinin çocukluğunda sosyal fobisi var. Fark edilemedi, müdahale edilmedi vesaire. Zamanla bu sosyal fobi artık çekingenlik artmaya başlayabiliyor. Bu çekingenlikten dolayı izole oluyor. Yaşamını işte kimseyi alamıyor. Kimseyle iletişime geçemiyor ve bu yavaş yavaş depresyona gidiyor. Depresyon başladıktan sonra daha da ağırlaşıp klinik anlamda en ağır vaka haline gelebiliyor. Bu da tabii ki kişinin kendine istemeyeceği şeyler yapmasına sebep olabiliyor. Aynı şey burada da. Bir yorgunluk var. İş stresi üzerinde X yerden Z yerden bir sürü stres geliyor. Stres hiçbir zaman bitmeyecek. Ben gözümü açtığım andan itibaren stresli bir hayat beni bekliyor. Bu arada gözümü açtıran şey de stres zaten. Kortizol hormonu stres hormonu. Benim gözümü açtıran şey de o. Bir noktaya kadar ihtiyacım var. Temelde zaten bir stresim var. Üstüne gelmeye devam edecek. Yani hangimizin hayatı bir sonraki gün daha kolay oluyor ki? İş daha da fazla geliyor. Daha da fazla yoğunluk oluyor. Ya da başka bir şeyin stresi daha da fazla artıyor. Ben onları çözmüyorum çünkü. Çözmeye çalışmıyorum. Burada da öyle. Ben bu yorgunluğu, psikolojik yorgunluğu atmaya çalışmazsam üstümden daha kronik bir hale gelip depresyon, kaygı ya da stresle alakalı diğer bozukluklarla karşı karşıya kalabilme ihtimalimiz artıyor. O yüzden kronik işte halsizlik ya da işte mental yorgunluk, psikolojik yorgunluk bunlar aynı halin, aynı durumun farklı isimlendirilmiş halleri aslında.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen, benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziyne çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana İcabet eden kim?

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Eğer küfre saparsanız, şüphesiz Allah'ın sizin imanınıza ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükreder, iman ve itaat ederseniz, sizin faydanız için ondan razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez. Nihayet dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduklarınızı haber verir. Çünkü o gönüllerde gizli olanı bilir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke'de tarihi imza. Şimdilik üç kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma imzalandı. Anlaşma herhangi bir ülkeyi hedef almayan işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. Anlaşma 24 Safer 1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalandı. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan tarihi değere sahip. Anlaşmanın dikkatimizi çeken bazı maddeleri şunlar. Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğine ve askeri birlikte çalışabilirliği, üç devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi. Anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Mescid-i Haram'da 24 Safer 1448 7 Ağustos Cuma günü irade edilen hutbede müminler arasındaki kardeşlik bağının önemi ele alındı. Hutbede Allah'ın müminlere bahşettiği en büyük nimetlerden birinin onların din kardeşi kılması olduğu vurgulanırken, iman, akide ve takva temeline dayanan kardeşliğin Müslümanlar arasındaki diğer tüm bağların üzerinde olduğu ifade edildi. Müminlerin birbirlerine karşı nasıl bir anlayış ve sorumluluk içerisinde olmaları gerektiğini de dikkat çekilen hutbede kardeşliği zedeleyen tutum ve davranışlardan uzak durulması gerektiği hatırlatıldı. Mescid-i Haram'da irade edilen hutbenin bir kısmı ise şöyle. Biliniz ki Allah'ın bize ihsan ettiği en büyük nimetlerden biri, Allah'ın en büyük nimeti bizi din kardeşi kılmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmuştur. Müminler ancak kardeştirler. Hucurat Suresi 10. İşte kalpleri birbirine bağlayan güçlü bağ budur. O ki iman bağıdır, akide bağıdır, takva bağıdır ve gerçek kardeşliktir. Allah'ın temiz kalplere fıtrat olarak yerleştirdiği sevgidir. Bunun karşılığında diğer bütün ilişkiler silikleşir, onun yanında tüm bağlar ve birliktelikler arka plandadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize karşı hileli şekilde fiyat arttırmayın. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Kardeşinizin yaptığı alışveriş üzerine alışveriş yapmayın. Allah'ın kulları olarak kardeşler olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu küçümsemez. Takva işte buradadır. Efendimiz bunun üzerine göğsüne 3 kez işaret etti. Bir kimsenin Müslüman kardeşini küçümsemesi kötülük olarak kendisine yeter. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, malı ve onuru haramdır. Mekke'de atılan bu tarihi adım Müslüman ülkeleri arasında güvenlik, dayanışma ve ortak menfaatler temelinde daha geniş bir işbirliği zemininin mümkün olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bugünün bölgesel şartlarında Sünni-Şii geriliminin yeni bir kutuplaşmaya dönüşmemesi için geçmişte ortaya konulan tecrübeler de yeniden hatırlanmayı hak ediyor. Nitekim 1931'de Kudüs'te toplanan İslam Genel Kongresi mezhep ve etnik köken ayrımı gözetmeksizin Müslümanlar arasında işbirliğine ve İslam kardeşliğini güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir ortak irade ortaya koymuştu. Akra olarak yıllardır sürdürdüğümüz Şii-Sünni ayrımı gözetmeksizin inanç kardeşliği ve diğer ülkelerle de ortak barış ve güvenlik paydasındaki işbirliği çağrımızı da bir kez daha dikkatlerinize sunuyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Sağduyulu İttifak Çağrısı metninin tamamını Akra Medya'nın manşet haberleri arasında da bulabilirsiniz. Mevlid Kandili'ne sayılı günler kaldı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği mübarek gece olan Mevlid Kandili, bu yıl 12 Rebiülevvel 1448'e denk gelen 24 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek. Mevlid Kandili öncesinde Peygamber Efendimiz'e her fırsatta salavat getirilmesi tavsiye ediliyor. Nitekim Efendimiz de hadis-i şeriflerinde bu hususta güzel müjdelerde bulunmakta. Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır. Tirmizi. Her kim benim üzerime salavat getirirse, Allah bu yüzden ona 10 misli mağfiret eder. Ebu Davud. 1448 Mevlid Kandili'ne özel 8 milyar salavat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili vesilesiyle bu yılda 8 milyar salavat kampanyası düzenleniyor. 15. kez gerçekleştirilen bu anlamlı proje, dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanı Peygamber Efendimiz'e olan sevgilerini salavatlarla ifade etmek için bir araya getiriyor. Mevlid Kandili'ne kadar devam ediyor.

0: Masa göre ayarlanması gerekiyor. Bu işlem verici temsilcilerimiz tarafından da takip edilecek. Aynı zamanda çanak antenle uydudan televizyon vasıtasıyla dinlenilebilmesi için uydu alıcısına yeni uydu değerlerin girilmesi gerekiyor. Uydu alıcısına akrenin frekans, polarizasyon, sembol oranı gibi değerler girilerek arama yapıldığında akrenin yayınına ulaşılabilmekte. Yeni parametrelerin uydu alıcısına girilmesi ya da güncelleme yapılması gerekmekte. İşte Akran'ın yeni uydu değerleri. Uydu TürkSat 6A. Frekans 12.149 MHz. Polarizasyon Decay Vertical. Sembol oranı 27.500. Konya Kapalı Havzası'nda obruk sayısı artıyor. Konya Ovası'nda kuraklık ve yeraltı suyunun kontrolsüz kullanımı obruk oluşumlarını artırıyor. 2020'de başlatılan obruk duyarlılık haritası projesi kapsamında yapay zeka, coğrafi bilgi sistemi ve uydu görüntülerinden yararlanılarak Konya Kapalı Havzası'ndaki obruk envanteri güncellendi. Konya, Karaman ve Aksaray'ı kapsayan havzada bugüne kadar 739 obruk kayıt altına alındı. Çalışma ile birlikte daha önce kayıt altına alınmayan çok sayıda obrukta uydu görüntüleriyle tespit edilerek envantere dahil edildi. Uzmanlar obruk oluşumunda su kullanımıyla beraber pek çok sebebin etkili olduğuna dikkat çekiyor ve bu obrukların detaylıca incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Obruk nedir? Obrukları ne tetikler? Türkiye'de hangi illerde görülmekte? Detayları Akremide'de yer alan obruklar nasıl oluşuyor? Önlenebilir mi? Başlıklı dosyamızda bulabilirsiniz. Ailelere dijital güvenlik uyarısı. Aileler için hazırlanan dijital güvenlik rehberlerinde çocukların internet ve sosyal medya kullanımını tamamen yasaklamanın etkili bir yöntem olmadığına dikkat çekildi. Ebeveynlere internet ve sosyal medya konusunda bilgi sahibi olmaları, çocukların çevrimiçi alışkanlıklarını takip etmeleri ve güvenli kullanım konusunda rehberlik etmeleri tavsiye ediliyor. Özellikle ergenlik döneminde arkadaş grubu ve kabul görme isteğinin önem kazandığı belirtiliyor. Bu dönemde gençlerin yeni ve heyecan verici deneyimlere daha fazla ilgi gösterebildiği, sosyal medyada karşılarına çıkan güç, para ve statü içeriklerinin de daha çekici hale gelebildiği ifade ediliyor. Uzmanlar, çocukların çevrim içi olumsuz bir deneyim yaşaması halinde ebeveynlerin sakin kalmasını, çocuklarını dinlemesini ve onları güvende hissettirmesini öneriyor. Çocuklara internette iletişim kurdukları kişilerin gerçek kimliklerini bilemeyebilecekleri anlatılırken, kişisel bilgilerin yabancılarla paylaşılmaması ve çevrimiçi arkadaş listelerinin zaman zaman birlikte gözden geçirilmesi tavsiye ediliyor. Bu kontrollerinde çocuğu suçlamadan yapılmasının önemine dikkat çekiliyor. Gökyüzü meraklılarının büyük bir heyecanla beklediği 2026 yılının en önemli astronomi olaylarından biri olan güneş tutulması gerçekleşiyor. Tam güneş tutulması bugün 20.47'de gerçekleşecek. Tutulma Grönland, İzlanda, İspanya, Rusya ve Portekiz'den izlenebilecek, Türkiye'den izlenemeyecek. Tutulmanın maksimum seviyeye ulaştığı saatlerde güneş ülkemizde ufuk çizgisinin altına inmiş olacağı için bu hadise Türkiye'den hem tam hem de parçalı olarak gözlemlenemeyecek. Bugünü astronomi açısından tarihi kılan tek şey güneş tutulması değil, bugün gökyüzünde nadir görülen bir durumda yaşanacak. Tam güneş tutulmasıyla aynı günde meteor yağmurları gözlemlenebilecek. Ayrıca gökyüzünde 6 gezegenin eşsiz geçidi, yani hizalanması da gerçekleşiyor. Sevgili dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güneş tutulması olayında tavsiye ettikleri küsüf namazını da hatırlatmak isteriz. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yoşan bu namazı şöyle açıklıyor.
1: Allah-u Teala'nın zikrine koşun. Husuf namazı var, küsuf namazı var. Allahu Ekber deyip huzuruna durursunuz. Ya Rabbi sen de gökleri onunca sonsuzluğuyla, bu yıldızları, ayları, güneşleri bu de inkızamıyla yaratmışsın. Senin kudretin, azametin ne kadar büyük diye orada onun kudretine, azametine intikal ederek huşu ve huzu ile namazını kılarsın, duanı ve istiğfarını edersin. Ya Rabbi ben şimdiye kadar ömrümü böyle geçirdim. Bu hadise bana ömrümü gizana gelip sana ediyene hatırlattı. Hövbe ya Rabbi, etsaltuyum dakikayı azim diye istiğfar ve duayla meşhur olur.
2: Hava durumu.

0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi meteorolojinin hava durumu değerlendirmelerine göz atalım. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava var. Ayrıca Akdeniz'de Toroslar mevkiinde, Karadeniz kıyılarında, Artvin ve Sinop çevrelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sebeple ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi durumlara karşı tedbirli olunmalı. Sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin edilmekte. Bugün İstanbul 31, Çanakkale 35, İzmir 38, Denizli 40, Adana 36, Antalya 40, Aksaray ve Ankara 33, Zonguldak 29, Amasya 32, Trabzon 28, Erzurum ve Kars 26, Malatya 35, Diyarbakır ve Şanlıurfa 40 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince, Mekke 45, Medine 43, Taşkent 43, Saraybosna parçalı bulutlu 27, Üsküp 37 ve Melbourne yağışlı 14 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre TEM otoyolunda Doğu İzmit Dilovası karşı arası İstanbul istikameti trafiğe kapatılıyor. Ulaşım TEM yolunda Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara üzerinden sağlanabilecek. Ayrıca Ankara çevre yoluyla Kırıkkale il sınırı, Zonguldak, Devrek, Mengen, Artvin, Erzurum güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde de çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 47.75, 1 avro 55.15 Türk lirası, altının gramı ise 6.781 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programımızda dertlerimizle yaşamayı öğrenmek üzerine konuşulacak. 16.15'te sosyal medya bağımlılığı başlığıyla sağduyulu akıl söyleşisini dinleyebilirsiniz. 17'de dünyadan farklı konuklarla gez gör ibret al, 19.50'de en güzel rehber, 20'de son peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı programları yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.

Teknik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1-

İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Oynayı gelir, aldar çünkü eli çabuktur. Bir buncu layın fitne, kanda bulur arayı.

gülçün yüzünü döndürdü. Bir lahza karar etmez. Nice seri pay eder, döner ser eder payı. Vahittir o vahdette, kesrette kanı tefrik. Hızır ermedi bu sırra, bildirmedi Musa'yı. Hayran kamu alimler bu maninin altında. Kaftan kafa hükmeder.

Cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kişi güzelce abdest alır, sonra hiçbir maksatla değil, sadece namaz kılmak üzere camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir ve bir günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz kılmak için orada durduğu sürece tıpkı namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Her kim sabah akşam mescide giderse, her sabah ve akşam gidişinde Allah ona cennette bir yer hazırlar. Eğer insanlar ezanın ve cemaatle kılınan namazda birinci safın sevabını bilseler ve kura çekmeden bunu elde etmeleri mümkün olmasa mutlaka kura çekerlerdi. Eğer namazlara erken gelmenin sevabını bilselerdi, bunun için yarışırlardı. Eğer yatsıyla sabah namazlarını cemaatle kılmanın sevabını bilselerdi, bu namazlara emekleyerek dahi olsa gelirlerdi. Sevgili dinleyenler, cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
0: Sizin ilahınız tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Sonsuz rahmet sahibi Rahman'dır. Daima merhamet eden Rahim'dir.
1: اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

0: بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
1: الله odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda kim şefaat edebilir ki? Kullarının geleceğini de geçmişini de bilir. Kullarsa O'nun ilminden dilediği hariç hiçbir şey bilmezler. Kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır ve onları korumak kendisine ağır gelmez. Çok yüce, Ali, çok büyük, azim olan O'dur. Dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden ayrılıp açığa çıkmıştır. Artık kim tağutu, sahte tanrıları inkar edip Allah'a iman ederse, o asla kopmayacak, sapasağlam kulpa tutunmuştur. Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.
0: Allahu veliyyüllezîne âmenû yuhricuhum

iman edenlerin dostu Allah'tır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostuysa

0: azaplardır. Onları aydınlıktan karanlıklara sürükler. Cehennemlik olanlar işte onlardır. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar.
1: Elif lam mim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Nezzele aleyke'l kitabe bil hakki musaddiq

0: هو العزيز الحكيم.
1: Elif, Lam, Mim. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. O sana gerçeği açıklayıcı, kendinden öncekileri tasdik edici olarak kitabı indirdi. İnsanlara hidayet rehberi olsun diye daha önce de Tevrat ve İncil'i indirmişti. Şimdi de Furkan'ı indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, hak edene cezasını verendir. Yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi dilediği şekilde biçimlendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Çok güçlü olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.

İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat tevhide bağlı bir Müslümandı. O müşriklerden değildi.

0: ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.
1: Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Geleceğinde hiçbir şüphe bulunmayan kıyamet gününde sizi toplayacaktır. Allah'tan daha doğru söyleyen kimdir?
0: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَهُ وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kesinlikle kafir oldular. Tek ilahtan başka ilah yoktur. Söyleye geldikleri bu şeye son vermezlerse, inkar edenlere kesinlikle elem verici bir azap çarpacaktır.
0: ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
1: İşte Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratanıdır. Öyleyse sadece ona kulluk edin. O her şeyi koruyup kollayandır.
0: İttabi ma uhiye ileyke min rabbik la ilahe illa hu ve a'rid anil müşrikîn.
1: Habibim, sen Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklere de aldırma.
0: قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتِ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذ۪ي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
1: Habibim, de ki, ey insanlar, ben Allah'ın hepinize gönderdiği Resulüyüm. Göklerin ve yerin hükümranlığı ancak O'na aittir. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve hem ümmi, hem nebi, hem de Allah'a ve O'nun sözlerine iman etmiş biri olan Resulüne iman edip O'na tabi olun. Böylece hidayete erersiniz.
0: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ

0: O, kendi iradesine bağlı olarak melekleri vahiy ile birlikte kullarından dilediği kimselere gönderir ve o kullara der ki, benden başka ilah olmadığına, bu nedenle sadece benden korkup sakınmaları gerektiğine dair insanları uyarın.
1: وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى
0: Sesini yükseltsen de, alçaltsan da fark etmez. Çünkü o, fısıltıyı da, ondan daha gizlisini de bilir. O, Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler sadece ona aittir.
1: وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى اِنَّنِي اَنَا اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِي وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
0: Ben seni peygamber olarak seçtim. Artık sana vahyedilen şeye kulak ver. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et ve beni zikretmek için namaz kıl.

Habibim, senden önce gönderdiğimiz her peygamberi ancak kendisine benden başka hiçbir ilah yoktur, o halde bana kulluk edin diye vahyederek gönderdik.

0: Zünnun lakabıyla bilinen Yunus'a da hikmet ve ilim vermiştik. Vaktiyle o öfkelenerek kavmini terk edip gitmişti de bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içerisinde, "Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum." diye bize seslenmişti.
1: فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
0: Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir.
1: Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim.
0: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Muazzam arşın sahibidir.

0: لا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: Allah ile birlikte başka bir ilaha yakarıp kulluk etme. Ondan başka ilah yoktur. Her şey yok olacak, onun zatı kalacaktır. Hüküm sadece ona aittir ve siz sadece ona döndürüleceksiniz.
0: Ya eyyuhen nasu zkuru ni'metallahi aleykum. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا

0: Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allah'tan başka, gökten ve yerden sizi rızıklandıran başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl bu hakikatten döndürülüyorsunuz?
1: İnnehum kânû izâ qîle lehum lâ ilâhe illallâhu yestekbirûn.
0: O inkârcılar kendilerine Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde büyüklük taslayıp inkar ediyorlardı.
1: Kul innemâ ene munzir ve mâ min ilâhin illallâhul vâhidul kahhâr.
0: Habibim, de ki ben sadece bir uyarıcıyım. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, vahittir. Karşı konulmaz güç sahibi kahhardır.
1: Hamim. Tenzilul kitabi minallahil azizil alim. Gafiriz zembi ve kabilit tevbi şedidil ikabi zittavl. La ilahe illahu ileyhil masir.
0: Hamim. Bu kitap çok güçlü, aziz, her şeyi bilen, alim, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, çok şiddetli cezalandıran, kudret sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş de O'nadır.
1: Huvel hayyü la ilahe illa huve fed'uhu muhlisine lehuddin. Elhamdülillahi rabbil alemin.
0: Diri olan hay O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse ona dini kendisine haskılarak yakarıp kulluk edin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
1: Rabbul meşriki vel meğribi la ilahe illa huve fettehizhu vekila.
0: Doğunun ve batının Rabbi O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O halde sadece O'nu vekil edin.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey, o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim, azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Eğer küfre saparsanız, şüphesiz Allah'ın sizin imanınıza ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükreder, iman ve itaat ederseniz, sizin faydanız için ondan razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez. Nihayet dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduklarınızı haber verir. Çünkü o gönüllerde gizli olanı bilir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke'de tarihi imza. Şimdilik üç kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma imzalandı. Anlaşma herhangi bir ülkeyi hedef almayan, işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. Anlaşma 24 Safer 1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalandı. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan tarihi değere sahip. Anlaşmanın dikkatimizi çeker bazı maddeleri şunlar. Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğine ve askeri birlikte çalışabilirliği, üç devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi. Anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Mescid-i Haram'da 24 Safer 1448

48, 7 Ağustos Cuma günü irade edilen hutbede müminler arasındaki kardeşlik bağının önemi ele alındı. Hutbede Allah'ın müminlere bahşettiği en büyük nimetlerden birinin onların din kardeşi kılması olduğu vurgulanırken, iman, akide ve takva temeline dayanan kardeşliğin Müslümanlar arasındaki diğer tüm bağların üzerinde olduğu ifade edildi. Müminlerin birbirlerine karşı nasıl bir anlayış ve sorumluluk içerisinde olmaları gerektiğine de dikkat çekilen hutbede, kardeşliği zedeleyen tutum ve davranışlardan uzak durulması gerektiği hatırlatıldı. Mescid-i Haram'da irade edilen hutbenin bir kısmı ise şöyle: "Biliniz ki Allah'ın bize ihsan ettiği en büyük nimetlerden biri, Allah'ın en büyük nimeti bizi din kardeşi kılmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmuştur: Müminler ancak kardeştirler." Hucurat Suresi 10. İşte kalpleri birbirine bağlayan güçlü bağ budur. O ki iman bağıdır, akide bağıdır, takva bağıdır ve gerçek kardeşliktir. Allah'ın temiz kalplere fıtrat olarak yerleştirdiği sevgidir. Bunun karşılığında diğer bütün ilişkiler silikleşir, onun yanında tüm bağlar ve birliktelikler arka plandadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize karşı hileli şekilde fiyat arttırmayın. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Kardeşinizin yaptığı alışveriş üzerine alışveriş yapmayın. Allah'ın kulları olarak kardeşler olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu küçümsemez. Takva işte buradadır." Efendimiz bunun üzerine göğsüne 3 kez işaret etti. Bir kimsenin Müslüman kardeşini küçümsemesi, kötülük olarak kendisine yeter. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, malı ve onuru haramdır. Mekke'de atılan bu tarihi adım, Müslüman ülkeleri arasında güvenlik, dayanışma ve ortak menfaatler temelinde daha geniş bir işbirliği zemininin mümkün olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bugünün bölgesel şartlarında Sünni-Şii geriliminin yeni bir kutuplaşmaya dönüşmemesi için geçmişte ortaya konulan tecrübeler de yeniden hatırlanmayı hak ediyor. Nitekim 1931'de Kudüs'te toplanan İslam Genel Kongresi, mezhep ve etnik köken ayrımı gözetmeksizin Müslümanlar arasında işbirliğine ve İslam kardeşliğini güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir ortak irade ortaya koymuştu. Akra olarak yıllardır sürdürdüğümüz Şii-Sünni ayrımı gözetmeksizin inanç kardeşliği ve diğer ülkelerle de ortak barış ve güvenlik paydasındaki işbirliği çağrımızı da bir kez daha dikkatlerinize sunuyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, sağduyulu ittifak çağrısı metninin tamamını Akra Medya'nın manşet haberleri arasında da bulabilirsiniz. Ailelere dijital güvenlik uyarısı. Aileler için hazırlanan dijital güvenlik rehberlerinde çocukların internet ve sosyal medya kullanımını tamamen yasaklamanın etkili bir yöntem olmadığına dikkat çekildi. Ebeveynlere internet ve sosyal medya konusunda bilgi sahibi olmaları, çocukların çevrim içi alışkanlıklarını takip etmeleri ve güvenli kullanım konusunda rehberlik etmeleri tavsiye ediliyor. Özellikle ergenlik döneminde arkadaş grubu ve kabul görme isteğinin önem kazandığı belirtiliyor. Bu dönemde gençlerin yeni ve heyecan verici deneyimlere daha fazla ilgi gösterebildiği, sosyal medyada karşılarına çıkan güç, para ve statü içeriklerinin de daha çekici hale gelebildiği ifade ediliyor. Uzmanlar, çocukların çevrim içi olumsuz bir deneyim yaşaması halinde ebeveynlerin sakin kalmasını, çocuklarını dinlemesini ve onları güvende hissettirmesini öneriyor. Çocuklara internette iletişim kurdukları kişilerin gerçek kimliklerini bilemeyebilecekleri anlatılırken, kişisel bilgilerin yabancılarla paylaşılmaması ve çevrim içi arkadaş listelerinin zaman zaman birlikte gözden geçirilmesi tavsiye ediliyor. Bu kontrollerinde çocuğu suçlamadan yapılmasının önemine dikkat çekiliyor. Gökyüzü meraklılarının büyük bir heyecanla beklediği 2026 yılının en önemli astronomi olaylarından biri olan güneş tutulması gerçekleşiyor. Tam güneş tutulması bugün 20.47'de gerçekleşecek. Tutulma Grönland, İzlanda, İspanya, Rusya ve Portekiz'den izlenebilecek, Türkiye'den izlenemeyecek. Tutulmanın maksimum seviyeye ulaştığı saatlerde güneş ülkemizde ufuk çizgisinin altına inmiş olacağı için bu hadise Türkiye'den hem tam hem de parçalı olarak gözlemlenemeyecek.
Bugünü astronomi açısından tarihi kılan tek şey güneş tutulması değil, bugün gökyüzünde nadir görülen bir

0: Ayları, güneşleri, bunu da intizam ile yaratmışsın. Senin kudretin, azametin ne kadar büyük diye orada onun kudretine, azametine intikal ederek huşu ve hucu ile namazını kılarsın. Duanı ve istiğfarını edersin. Ya Rabbi, ben şimdiye kadar ömrümü böyle geçirdim. Bu hadise bana ömrümü gizana gelip sana ediyene hatırlattı. Hövbe ya Rabbi, etşantuyum dakikada azim diye istiğfar ve duayla meşhur olur.
1: Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programımızda dertlerimizle yaşamayı öğrenmek üzerine konuşulacak. 16.15'te sosyal medya bağımlılığı başlığıyla sağduyulu akıl söyleşisini dinleyebilirsiniz. 17'de dünyadan farklı konuklarla gez gör ibret al, 19.50'de en güzel rehber, 20'de son peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı programları yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dabaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Han'i, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoşum. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefensizim. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım. Bu topraklarda vatandaşım.

0: aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda.
1: Aynadaki İnsan programından hepinize merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir bölümle daha sizlerleyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü programımızda dertlerimizle yaşamak ve bunun psikolojiye etkilerini konuşacağız. Konuğumuz klinik psikolog Mehmet Yasir Cebeci. Mehmet Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Yasemin Hanım, merhabalar.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah.
1: Çok şükür bizler de iyiyiz. Evet, biz bugünkü programımızda sizinle dertlerimizle yaşamak ve bunun psikolojik iyi oluş halimize etkilerini konuşalım istiyoruz. Dertlerle başa çıkmak mümkün müdür? Dertlerle yaşarken bunları aşmak mümkün müdür? Dertlerimize karşı nasıl bir bakış açısı edinmeliyiz? Ve nasıl yönetebiliriz? Bunları sizinle inşallah konuşacağız ama isterseniz öncelikle dert nedir? Neleri dert ediyoruz ya da dertleri konuşmaya nereden başlayabiliriz diye sorsam neler söylersiniz? Buyurunuz.
2: Teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir soru oldu. Dert nedir? Dinleyicilerimizin de şöyle bir düşünmesini rica ediyorum. Kavramlar çok önemli. Biz hayata kavramlarla bakıyoruz. Hayatı kavramlarla kavruyoruz. Orada bir güzellik, bir iyilik, bulmamız gereken bir doğru varsa yine o kavrama bakış açımızla birlikte topluyor. Bu soru bana şunu hatırlattı. Şöyle bir düşünelim. Derdimiz ne gerçekten? Neleri dert ediniyoruz? Dertlerimiz nelerden besleniyor? Dertlerimiz bizi neye ikna etmeye çalışıyor? Ya da dert edindiğimiz meseleler. Bunları biraz düşünelim. Burada kişiye yönelik dert edindiği konular ortaya çıkacaktır. Dert kişinin kendi benliğine baktığında önem derecesini kendisinin belirleyeceği bir meseledir. Bazıları için çok küçük bir meseledir. Bazıları için küçük görünen büyük bir dağın yükünü taşıdığını hissettir. Dolayısıyla kişisel olarak kendimize sorduğumuzda derdimiz ne, neler bize yük geliyor, neleri aşmakta zorlanıyoruz? Dermanını beklediğimiz yerden derdimizi nasıl anlatıyoruz, nasıl yakarıyoruz? Biraz bunlara yolculuk edeceğiz. Bu yolculukta ben ilk önce dertle tanış olmak noktasını önemsiyorum. Dertlerimizle tanış olmak.
1: Yasir Bey, ne demektir peki dertlerimizle tanış olmak? Ya da nasıl yapabiliriz bu tanışıklığı?
2: Bu tanışıklığı nasıl yaparız? Belki klişe ama çok önemli bir şey. Hayatın içerisinde akıp giderken görmenin zor olduğu bir nokta ve varlığa sahip herkesin ömür boyu aradığı bir şey. Önce kendimizle tanış olmamız lazım. Şimdi bu cümleleri kullanırken bazen o kadar çok çekiniyorum ki, çünkü çok fazla kullanılıyor. Kendinle tanış ol, kendinle tanış ol, ama nasıl? Şimdi bununla ilgili de diğer taraftan önemli vurgulanması gereken mevzu bahislerin de sürekli tekrarlanması, sürekli hatırlatıcı olunması gerekiyor. Ya birçok arayışa şahidiz. Mesela ilk şu an gönlüme düşen Aşık Veysel'in bir türküsünde şey geçer. 53 yıl kendi kendimi aradım, hiçbir türlü bulamadım ben beni. Bir arayış var. Diğer taraftan varlığı arayan bir sürü kıymetli sözcükler var. Ne kadar güzel bir arayış var ortada. Ama bu arayış ne aradığını bilmekle alakalı bir şey. Hayat boyunca biz kendimizde bu tür tanışıklıkları yaşıyoruz. Ama ne aradığımızı bilerek, neye odaklanmamız gerektiğini bilerek, bu arayışın kıymetli olduğu nokta. Bir de arayıştan yorulma var. Yani herhangi bir çözüme ulaşamamayı düşünme ve bir tıkanma hali var. İşte burada psikolojik sorun dediğimiz, psikolojik sağlamlılık konusunun olmadığını görüyoruz. Bu kendiyle tanış olma kısmını çok uzatmadan, daha çok kişinin bedensel ve ruhsal tanış olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bedensel ve ruhsal nasıl tanış oluruz? Bedensel kısmı belki başka bir konuğumuz detaylı değerlendirilebilir. Kişinin bedenini tanıması, yani o vücuda ne iyi gelir, ne kötü gelir, hangi egzersizler iyi gelir. Ben bugün biraz daha ruhsal tanış olmaya odaklanmak istiyorum. Yani bu ruhsal tanış olma

0: olmaktaki önemlidir. Bir arayışın içerisinde ruhumuzu ne kadar tanıyoruz? Yani ruhu tanımak noktasında neler yapıyoruz? Bu konuyla ilgili arayışa değinmenin, bu arayışın içerisindeki önemli noktaları belirginleştirmenin kıymetli olduğunu düşünüyorum.
1: Aynadaki insan. Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Yüce Allah doğru söyledi.
2: Ruhumuzla tanışma derken bu konuyla ilgili kişinin izleyeceği yol haritası ne olmalı peki?
0: Şimdi biraz önce sorduğumuz soru, hani dedik ya, bedensel olarak tanış olmak, bedenimizi ne kadar tanıyoruz dedik. Bu soruyla biraz yolculuk yaptık. Ruhumuzu ne kadar tanıyoruz dedik. Yani ruhu tanımakta ilk önce ilk aklıma gelen benim zihin ve kalp temizliği. Zihin ve kalbi dolduran meseleler, yoğun olarak zihni ve kalbi yoğun bıraktığımız meseleler, yani bizim okul öncesi dönemde ve ilk okul yıllarından itibaren işte ellerimizi temiz tutmak, dişlerimizi fırçalamak, başkasından izinsiz bir şeyler almamak gibi birçok sorumluluklarımız hayatın içerisinde sayılıyor. Peki ruhumuzla ilgili neler öğreniyoruz? Neler işte zihnimizi, kalbimizi yoğun bir şekilde dolduruyor? Neler izliyoruz, neler işitiyoruz? Hangi çevrenin ürünüyüz? Her ortamda, her muhabbette bulunur muyuz? Kimlerle beraberiz? Kimler bize iyi gelir? Neler dinleriz? Mesela hangi türkünün nakaratıyız biz? Ya da hangi şarkının, beslendiğimiz konular, dinlediğimiz müzikler bize batsın bu dünyayı mı anlatıyor? Ya da neden geldim İstanbul'a mı? Ya da bir gecenin ardından doğacak kardan, aydınlıktan mı bahsediyor?
2: Bu soruları sorabilmek için araya gireceğim. Çok özür diliyorum ama kendini çok iyi tanımak mı gerekiyor? Yoksa bu yoldayken, dertlerimiz bize bir şeyler öğretirken kendimizi tanımak, ruhumuzla tanış olmak da eş zamanda yürüyen bir şey mi?
0: Eş zamanda hayatın içerisinde akarken ve her daim aklımızda diye hareket edeceğimiz konular. Biz mesela yolda yürürken ya da boş vakitte bir şeyler izlemek isteriz. Bize o an sunulan bir şeyi mi izliyoruz? Yoksa kendimiz bir şey araştırarak mı onu izlemek istiyoruz? Ya da bir insanla diyalog kurmamız gerekiyor. O diyaloğun bize katacağı ya da o muhabbetin bizde geliştireceği şeyler neler? Neleri amaç ediniyoruz? Yani ruhun temizliğinin içerisinde aklımda diye hareket etme noktası bu. Burada temel bazı becerilerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela muhakeme becerisi. Muhakeme bir konunun ilerisindeki konuyu geniş açıdan düşünebilme. Geniş açıdan bir konuya bakabilmek için neler yapıyoruz? Ya da eleştirel düşüncenin hakimiyeti geliyor. Yani bakılan bir konunun arka tarafındaki meseleye odaklanılması, ince düşünce, o meselenin arkasındaki ince düşünceyi bulma ya da ne diyebiliriz, üst biliş, metacognition dediğimiz kararımızı vermenin yöntemini bilme, neler bize karar aldırıyor, neler bizi ikna ediyor, her şeye ikna oluyor muyuz, her dinlediğimizi kabul ediyor muyuz, yoksa bizim ölçerek, tartarak hayatımıza, tarzımıza, değerimize, düşüncemize, inancımıza uygun olup olmadığını mı belirliyoruz? Şimdi konudan uzaklaşmamak adına, hani bu ruhla tanış olmakla alakalı kısımda bu konular neden önemsiyoruz? Çünkü biz görsel, işitsel ve zihindeki meseleleri algılayan bir varlığız ve davranış bu işitmeyle, görmeyle bir bilince dönüşürken bilinçten de davranışa vesile oluyor. Bu davranışlara dönmesinin de arka planında duyguların önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu konuda duygularımızı tanıyor muyuz? Yaşıyor muyuz? Yönlendirebiliyor muyuz? En baskın duygumuz ne? bir şeye kızdık, huzursuzluk hissettik, dertlendik. Bunun tepkisini nasıl hissediyoruz? O an hangi duygumuz ortaya çıkıyor? Çok bilindik bir şeydir değil mi? Duygular herkesin, her beşerin yaşadığı bir meseledir. Ama duygularımızdan ne kadar haberdarız? İşte bunun için hep vurguluyoruz ya duygu durumunun önemini. Davranıştan önceki kişiye motivasyon verecek, amacını, gayesini hatırlatacak. Davranışın arkasındaki büyük bir güç bizim duygularımız.
1: Aynadaki insan. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz. Yüce Allah doğru söyledi.
2: Yasir Bey, duygu durumumuzdan haberdar olabilmek, bu yetiyi geliştirmek, peki psikolojik iyiliği koruma muhafaza etmede bize ne katkıda bulunuyor? Ya da sorunlarla, dertlerle karşılaştığımızda bu bize neyi öğretiyor ve neyi hayata geçirmemizi sağlar, kolaylaştırır?
0: Mesela öncelikle bir duyguyu fark etme halini düşünelim. Duyguyu fark edebiliyorsak bu çok kıymetli. Yani duyguların fark edilmediği haller olur mu? Gayet tabii, etrafımızda şunu işitiyoruzdur. Çok karın ağrısı çekiyorum, işte çok kötüyüm bugünlerde vesaire. Bir öğrencinin böyle bir yakarmasının arka planında bir stres olabiliyor bazen. Sınav dönemi olabiliyor, farklı sebepler. Orada bir stresin ya da bir kaygının, bir korkunun varlığından haberdar olduktan sonra o duygunun belirtilerini hissetmeye başlıyoruz. Bu duygunun belirtileri nedir bizde? Korku, diyelim korkuyu tanımlıyoruz. Sonra o korku neleri etki ediyor, neleri engelliyor? Bu öğrencide sınav çalışmayı mı engelliyor? Yoksa tamamen hayattan bağını koparmasına, hayatın önüne bir bariyer mi oluyor? Bir farkındalıkla başlayan, bir tanımlanan meselenin sonra etkilerini görmeye başlıyor. Bundan sonra yönlendirme kısmı ortaya çıkıyor. Bu duyguyu nasıl yönlendiriyor? Diyelim öfkelendi, öfkeyi fark edebilir insan. Ama o farkında olduktan sonra öfke ne gibi hareketler yaptırıyor onu bilirse yönetmesi daha kolay oluyor. Ben bugün burada şu an saldırgan davranabilirim, kalp kırabilirim. Bunu yapmayabilirim diyebiliyor. Onun için mesela bazı duygular çok net hissedilebilir. Temel duygular öfkedir, sevinçtir. Peki bunun altında hırstır, tutkudur, heyecandır. Bunlar çok ortada olamayan duygular olabilir. Bunları da harekete geçirecek her zaman bazen kendisi farkındalığı, bazen etrafından alabilecek destekler. Bu bir arkadaş olabilir, bir yoldaş olabilir, bulunduğu çevre olabilir. Belki ilerleyen kısımlarda değineceğimiz en son meselede bu yöntemler nerelerden beslenir, kimlerden öğrenilir kısmı, ama burada değinmek istediğim duyguları fark edip duyguları yönetebilme, dert edindiği konunun da yönetiminde katkı sunacak bir şeydir. Hayatta bunu bu şekilde aramak la önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Çok
0: yani
2: önemli,
0: öfkelendin, evet. Niye arıyorsun arka planında ve öfken nerelerden besleniyor?
2: Yasir Bey, çok önemli noktaya getirdiniz konuyu. Hani dertlerimizle başa çıkabilmek için dertlerimizin bizde oluşturduğu duygu durumunu yönetebilmek, dertleri de yönetmeyi beraberinde getirir dediniz ya. İşte bu noktada biraz da hani derdi bu başından aşkın dediğimiz insanlar var, dertlerini yönetemeyenler var. Duygu durumlarını belki tanımlayamayan, oradaki gidişatı fark edemeyen insanlar var. Böyle olduğu zaman ne yapmaları lazım?
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir soru. Buraya geçmeden önce şimdi buraya kadar konuştuğumuz meseleler ve bir şey daha ekleyeceğim. Oraya bilmek sıfatını koymayı istiyorum. Yani derdi olan bir insan, derdini yönetmek isteyen bir insan, derdini belirginleştirmeli, derdinin beslendiği yönleri belirginleştirmeli, ruhuna iyi gelen, şifa olan yerleri, bedenine iyi gelen, şifa olan yerleri bilmeli, aramalı. Bununla beraber duygularını belirginleştirmeli dedik. Bilmenin içerisine bir şey daha ekleyerek sonra bulmak kısmına değinebiliriz. Neyi bilmek, neyle tanış olmak? Yani ruhla tanış olduğu, duygularla tanış olduğu, yüklerle de tanış olmak lazım. Neyi yük ediniyor hayatta? Yük kapasitesi nedir? Mesela asansörde bir yazı yazar, genellikle görürüz. İşte şu kadar fazla yük taşır. O yükün fazlasında birisi asansöre bindiği zaman böyle önce bir sinyal vermeye başlar ama hareket etmez. Sonra o kişi azaldıktan sonra yürümeye başlar. Ya da farklı uyarılar görürüz değil mi? Asansörde büyük eşyalar işte taşımayın. Neden? Çünkü onun kaldırabileceği kapasiteyi aşabilir. Oraya zarar verebilir. Peki ya kişinin, şahsın yükünün sinyalleri ne? Hangi yükleri alabilecek kapasiteye sahip? Ve o yükün içerisinde nelere talip? Yani biz Allah'a şöyle dua ederiz değil mi? Önemli bir duadır. Allah'ım bize taşıyamayacağımız yükler verme ya Rabbi. Peki biz hangi imkanın içindeki imtihana talibiz bu yükleri isterken? Mesela yapabileceğimiz işler vardır. Kendi yükümüzce bir yeri yönetebiliyoruzdur. Kapasitemiz odur. Orayla ilgili imkanlar vardır. Ama hırsın, hevanın verdiği bir şekilde orada ben olsaydım, orayı ben yönetseydim. Peki ben orayı yönetebilir miyim? Oradaki insanların yükünü taşıyabilir miyim? İşteki liyakatin yükünü taşıyabilir miyim? Yük kapasitesini bize sorgulatan sorular bunlar ve bunlara verilecek samimi cevaplar bizim yük taşımadaki, yükü kaldırabilmedeki meselemizi gösterebilir. Mesela etrafımızda görüyoruz değil mi? Hiç alakası olmayan mevzularla dert edinmek. Yani nasıl bir şey? İşte bir örnek verelim. Bir yerde eğitimcisiniz. Karşınızda onlarca genç var. Onlara bir şey verebilme imkanınız var. Ama siz diyorsunuz ki bu ülkenin eğitimle ilgili en tepesinde olsam da ancak o zaman bir şey düzenlemeye başlarım. Çünkü derdiniz onun üzerine, yükünüz onun üzerine. O olmazsa yapamam. Peki o gençlerle yapabileceğiniz erağmen eki çok önemlidir. Oradaki imkana rağmen, elinizdeki imkana rağmen ne yapabilirsiniz? Neyi değiştirebilirsiniz? Neyi dönüştürebilirsiniz? Buradaki yüke talip olmak kısmı da kişinin kendi öz iradesiyle belirleyeceği bir şeydir. Bunun dışında da bu hayatın içerisinde kişiye de yük olarak biz buna değil mi sınav, imtihan diyoruz. Hayatın içerisinde yük olarak gelebilecek mevzular da vardır. Bunlar bizim bilelim, tanış olalım, bu bilmek önemlidir dediğimiz mevzular.
1: Aynadaki insan. Rabbimiz bize dünyada da iyilik, ahirette de iyilik ver. Yüce Allah doğru söyledi.
2: Şimdi derdiyle hani baş edemeyen, o noktada artık derdim kendisini aşmış, sorundaki çözümü göremeyen insanlar için psikolojik destek alma zamanı gelmiştir diyebilir miyiz? Yani dert bizi ne zaman hasta hale getirir psikolojimizi ve ne zaman yardım almamız gerekir?
0: Evet, bu konuda kişi derdinin farkındaysa, derdine çözüm arıyorsa, derdine çözüm arayabilme gücü varsa, bu gücü bulabiliyorsa, bir yerde bulamadığında diğer yere gidebiliyorsa, bu bazen dosttur, bazen hocadır, bazen bir komşudur, bir yarendir, kimlerse, burada aramanın içerisindeyse, o mukavemet onda vardır ve o arayışa devam ediyordur. Ama arayış hali olmuyorsa, tıkanıyorsa, sürekli dertleriyle, sıkıntı sakızıyla hayatını idame ettiriyorsa, olmazsa olmaz yapabilecek ihtiyaçlarına, yaşamına engel oluyorsa, burada artık bu derdiyle ilgili çözümü uzmana giderek araması gerekir. Yani o yükü taşıyamadığını, o yükü yönlendiremediğini gördüğü takdirde. İşte hayatın içerisinde bu soruyla bağlantılı olduğu için değinmek istedim. Dertlerle mücadele ederken o arayışlar zinciri nasıl olmalı? Neler ona fayda getirebilir? Etrafında kişinin özdeşim kurabileceği bir insan çok önemlidir. Yani bu insan yaşamayan bir insan da olabilir. Kitaplarını okuduğu bir insan, bir yazar da olabilir, bir lider de olabilir. Onun hayatının yaşantısı örneklik teşkil edebilir. Onun o yaşantısından beslenebilir. Mesela aklıma ilk etapta gelen Abdülreşit İbrahim Paşa'yla kendisiyle özdeşim kurmuş bir insan, bir insanın Asya yolculuğunu, o Asya'daki çektiği sıkıntıları, sonra koskoca Asya'daki yaşanılan bütün meseleleri, sorunları bir 70 beyitle yıllar sonrasına insanlara aktarabildiğini, sonrasında orada dönemin padişahıyla yazışmalarında tek başıma kaldım, yanımda iki insan da olsa ben bütün Asya'nın İslam'la müşerrefleşmesinin sözünü verebilirim diyebilecek gücü bulmasını görürse, oradan bir mukavemet alabilir. Ya da örnek aldığı bir hocasıyla. Bu bazen bir belgesel de olabilir. Yani izlediği bir belgeseldeki insan hayatı. Bize dertli bir dünya portresi çizilip çıkmaz yolların çok olduğu, ulaşılabilemeyecek hedefler olduğu vurgusu yapılırken, yani geçenlerde izlediğim bir belgesel var, Müslümanca Yaşamak isminde, çok güzeldi, çok hoşuma gitti. Oradaki zorlu şartlarda insanların yaptığını, yaşadığını görünce inanın şunu düşündüm. Ya Hazreti Ebubekir tavrı olup hayırda yarışanlar, elinde yok olmasına rağmen varlığı keşfedip yoktan verenler var. Bunlar bir yol gösteriyor aslında, bir bakış açısı, bir özdeşim veriyor. Ve bunun yanında rehber edinecek birilerinin, ama ulaşılabilecek kişiler olmalı bu rehberler. Bu kendisinden büyük bir kişinin olması önemlidir. Hayata bakış açısının derinliği, fazla fazla rehber olabilir hayatında. Akademik yönden bir rehber olur, eğitim konusunda destekler, iş yönünden. Çünkü bunların arkasında hep bir dert kavramı kullanmıyoruz. Sürekli dert kavramı kullanarak baş ağrıtmamak adına. Hepsinin ardında bir dert vardır değil mi? Okumaya gelmişsizdir, orada bir hayalimiz vardır. Bir engel çıkar, dert deniriz. Ya bu profesör yüzünden de bu okul gitmiyor. İşte oraya takılmaması gerektiğini ona anlatacak bir rehberin varlığı çok önemlidir. Mutat görüşebilecek bir insanın burada yol vermesi, yol göstermesi çok önemli. Diğer taraftan bir insanın yanı başında onunla yol yürüyebildiği, yolu kıymetli hissettirecek bir yoldaşının olmasının önemi. Yani bazen bir dost hepimizin hayatında olmuştur. İyi gidiyor be, iyi gidiyor, yapabilirsin demesi ne kadar faydalı gelir. Yani yanı başınızda sizi çok iyi tanıyor, çok samimi gelir o iyi gidiyor kelamı. Aslında basit bir şey söylemiştir ama sizin en yakınında sizi tanıyan bir insan olduğu için. Ya onun için yanı başımızdaki insanların varlığı da çok önemli değil mi? Yani insan bireysel olarak verdiği mücadelenin önceliğinden sonra çevresinin ürünü. Yani o çevrenin içerisinde kendi sesini, kendi nefesini hissettiği ortamın içerisinde sürekli karamsarlıkla, sürekli sıkıntıyla mücadele ve hayatta hiçbir iyi olmadığını vurgulayan insanların varlığını düşünseniz etrafınızda ne kadar ruha darlık getiriyor değil mi? Yani derdi veren dermanı da verir diyor. Birçok sözümüz var bizim hayatımızda. Dermanı vereceğe teslim olan insanların yanı başımızda varlığını düşündüğümüzde, yani hayatta ibretlik bu konuyla ilgili onlarca sahne var. Bunların her biri bizim hangi nazarla baktığımızla alakalı. Yani o dertten sonra, o sıkıntıdan sonra kolaylığı verecek, Rahman'a tevekkül etmeyi de besleyecek olan bireysel olarak çıktığımız yolda kendimizle tanış olmanın içerisinde davranışın arkasındaki dert, duygu, düşünce, yükler ve bunlara bizi yol gösterecek kahramanlar, refikler, dostlar ve amaç ve gayeler. Biz hangi amaç ve gaye üzerinde yolculuğa çıktık? Bu da çok önemli bir mevzu bizim dertlerimizi yönetmekte. Yani derdimizin içeriğindeki konu bizi hangi amaca, hangi niyete götürüyor. O niyetin sağlamlığı kadar. Sağlam bir niyetle, değerle özdeşim kurulmuş bir yolda sıkıntı çekmek, çile çekmek o yolun bir güzelliği olarak bahsediyor değil mi büyükler? Yani o yol alelade bir yol olmuş olsa, biz o yolculukta bir küçük çakıl taşına takılıp kalabiliriz diye düşünüyorum. Biraz uzattım, kusura bakmayın.
2: Estağfurullah, estağfurullah. Çok önemli noktalara değindiniz. Dertlerimize bu şekilde bir bakış açısına sahip olursak, hem kendimizle tanış süreci, hem duygularımızla tanış sürecinde dertlerimiz aslında bize bir nimet gibi belki de gelecek. Son 3 dakikamız var. Hayat malumunuz iniş ve çıkışlarla dolu. Bu hayatın içerisinde sevinçler de var, mutluluklar da var, hüzünler de var, dertler de var. Yani dertsiz bir hayat olacağını düşünmek, belki de bunu başta kabullenmek gerekir. Herkesin farklı farklı dertleri var. Dertlerin de bizim üzerimizdeki etkileri, derecesi de farklı, şiddetleri de farklı. Yine dertlerle ilgili ve bunları yönetmekle ilgili özellikle altını çizmek istediğiniz noktalar varsa dinleyicilerimize paylaşmak istediğiniz, son 2,5 dakika içerisinde değerlendirirseniz sevinirim, buyurunuz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hep bireysel, kişinin kendi etrafında bulması gereken yerlerden bahsettik. Şimdi sorduğunuzda aklıma diğer perspektiften, derdi dinleyen kişilere de bir yük düşüyor. Karşı taraftaki bir insanın derdi ne olursa olsun öncelikle onu küçümsememek gerekiyor. Derdin bu mu senin dememek gerekiyor. O derdi dertlenen insanı samimiyetle dinlemek de çok önemli. Topluma da bu konuda çok büyük vazifeler düşüyor. Yakın çevreden uzak çevreye kadar, alınan sorumluluklara kadar. Dolayısıyla bir insanın derdini dinlemek, o insanın bazen o dert büyümeden ona destek vermeye vesile olabilir. Bunun farkında olmak gerekiyor. Bunu vurgulamak istedim. Hayatın o inişle çıkış vurgusu var ya, bu da çok kıymetli. Yani dümdüz bir hayal, dümdüz ilerleyeceğimiz bir yol hayalinden kurtulmamız gerekiyor. Akarsu da bunun için çok önemli bir remz edilmiş, kıymetli bir nokta vardır. Yani bir suyun akışı genellikle doğallığı bozulmadıysa hep böyle inişlerle çıkışlarla doludur. Neden? Bir engele geldiğinde durağanlaşır, sonra tekrar akmaya devam eder, durağanlaşır, tekrar akmaya devam eder. Ama rotası değiştirilmiş sular, onun yanına yapılan imarları hep görüyoruz. Ya bir selin altında kalır, ya bir sıkıntı görür. Neden? Su birden geldiğinde hızlı bir şekilde akar ve etrafı doğallığıyla alır götürür. Bu hayatın içerisinde bir iniş çıkış varsa orada her zaman şu soru sorulmalı derde. Derdin ne orada? Ve bu dertteki amacın, gayen, beslediğin şeyler ne, ona giden yolda engeller ne, bu engelleri aşmak için mücadeleyi devam etmek lazım. Dert deyince hep böyle birçok söz var ama Hafız Şirazi'nin gam yeme beytindeki buyuruyor ya orada, ey gönül, işler düzensizlikten elbet kurtulur, dertliler kalmaz perişan böyle her an gam yeme. Yani her derdin ulaşılabileceği bir, devam edeceği bir nokta vardır. Biz hayatta akmaya devam edelim. Hayat akış oldukça güzellik, bereket getirir. Durağanlaştıkça, içe kapandıkça, varlığı tek kendi noktamıza indirdikçe, tek dertli kendimizi gördükçe, milyonlarca insanın içerisindeki bir insan olduğumuzu unuttukça o dert durağanlaştırır ve akışı tıkar. Bu noktada akmaya devam etmenin mücadelesini vermemiz gerekiyor. Teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür
0: güzel
2: ediyorum.
0: Programınız için,
2: çok teşekkür
0: için.
2: Ediyorum Yasir Bey. Çok güzel söylediniz. Akışta kalmak lazım. Akmaya devam etmek lazım. Sağolunuz, varolunuz. Değerli görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaştığınız konumuzla ilgili. Umarım yine farklı konularla sizi tekrardan konuk etmek isteriz. Teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için.
0: Memnuniyetle, rica ederim. Sağlıcakla kalın.
2: Sağolunuz. Efendim, bugün de Aynadaki İnsan programının sonuna geldik. Programımızı burada noktalıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü programımızda dertlerimizle yaşamak ve bunların psikolojiye etkilerini konuştuk. Dertlerimizle tanışmak, kendimizle tanışmak, duygularımızla tanışmak nasıl olur ve bu tanışmanın ötesinde dertlerimizi nasıl yönetebiliriz, bunları konuştuk. Kimine değerlendirdik? Klinik psikolog Mehmet Yasir Cebeci Beyefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki hafta yine insana dair farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
1: Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki insan sona erdi.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.
2: Akra, akra, akra.

Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden istediği şeyin hayrından biz de istiyoruz. Ve Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şeyin şerrinden biz de sana sığınıyoruz. Yardımına müracaat edilen tek kapı sensin. Eninde sonunda sana ulaşacağız. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur, ancak tüm güçler senin elindedir.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fi. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediyehedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: La yezalullahu teâlâ fî hacetil abd مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي حَاجَةِ اَخِيهِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْكَ مَا قَالْ Taberani, Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet etmiş, Zeyd ibn-i Sabit radıyallahu anh'den de bir başka rivayet. Efendimiz buyuruyor ki, Allah-u Teala daima kulun ihtiyacını görmekte devam eder, kulun hacetini reva etmek ve işlerini görüp bitirmek, isteklerini ihsan etmekte devam eder. Kul, Müslüman kardeşinin hacetini, ihtiyacını gidermek hususunda sayı gayret ettiği müddetçe. Yani Müslüman kul, Müslüman kardeşinin ihtiyacını düşünür, sıkıntısını anlar, yardımını murad eder. Bunun için gayrete gelir, bu yolda yürürse, yürüdüğü müddetçe Allah da onun işlerini bitirir. Allah da onun ihtiyaçlarını giderir. Allah da onun hacetlerini reva eder. Allah da onun dileklerini kabul eder. Ona yardım eder. Allah da onun dünya ve ahiret muratlarını kendisine ihsan eder. Şart, o kulun Müslüman kardeşinin ihtiyacında koşturması. Sen misin benim kuluma, benim rızamı kazanmak için efendim yardımı düşünen, ben de o halde sana yardım edeyim diye Allah böyle yardım ediyor. Demek ki bu kürsüden zaman zaman böyle hadis-i şerifler karşımıza geldikçe sizlere hatırlattığım gibi Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanmanın, yardımını kazanmanın bazı kestirme yolları varmış. Şimdi insan elini açar, Ya Rabbi bana şunu ver, Ya Rabbi çok sıkıştım, şu ihtiyacım var, bana bunu ihsan eyle, aman daraldım Ya Rabbi, medet Allah'ım der. Ama duaların kabul olmama sebepleri de olur. Yani duaları Allah kabul edecek. Genel kaide bu. Ama duaların kabul olmama sebepleri de var. O duaların kabul olmama sebeplerinden bir tanesi üzerinde bulunur kişinin. Mesela itaat kendisine vecibe olan büyüğüne itaat etmeyen

kimsenin duası kabul olmaz. Asi olduğundan kabul olmaz. Anasına, babasına asi olan evladın duası kabul olmaz. Ceza olarak. Allah'ın genel kaidesi kulun duasına icabet etmektir ama o cezalı. Yani biz dünya kanunlarında da bir insanın yaşaması için helikopter gönderiyoruz. Diğer diğer doktor saldırıyoruz. Amerika'dan ilaç getirtiyoruz bir insan yaşasın diye. Yani öbür adamı efendim yaşatmak için bütün hastaneleri seferber ediyor, polisleri seferber ediyor, koşturuyor. Bu adam belki yaşar, ameliyat olacak. Aman hastaneye çabuk yetişsin. Aman acele kan aranıyor. Sıfır grubu, RH negatif, acele taze kana ihtiyaç var. Radyolar, televizyonlar, her taraf seferber oldu. Neden? Bu adam yaşasın. Peki sen adamların yaşamasını bu kadar istiyorsan buradaki adamı niye sallandırıyorsun? Ha, o kabahati var da ondan diyoruz ya, kanunlarda var ya hani, kabahati var da ondan diyoruz. Tabii manevi hayatın da cezaları var. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, kul işlediği bir kabahatten, günahtan dolayı yazılmış rızkından mahrum olur. Buyur. Rızık gelir insana. Çünkü rızkını yazmış Allah insana. Tamam ama cezalı. Günah işledi, sen misin o günah işleyen, ben de sana şu yazdığım rızkı kestim deniyor demek ki. Hadisten anlıyoruz. Biz manevi hayatın esrarını, bize bunu öğreten Peygamber Efendimiz, nakleden Peygamber Efendimiz. Onun hadisi şerifinden anlıyoruz. Demek ki dua kabul olur veya olmaz. Duanın kabul olma şartlarını iyi bilmeli insan. Hem edepsiz bir durumda olup hem de ondan sonra ben dua ettim, bekle bakalım gelsin gelir ama başına felaket gelir, tokat gelir. Diyor ki Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde, şu zalimlere söyle, beni zikretmesinler. Çünkü onlar beni zikretti mi ben de onları zikrederim ama benim o zalimleri zikretmem onlara lanet etmek şeklinde olur. Diyor. Demek ki bu dinin inceliklerini bilmek lazım. Başka çaresi yok. İnceliğini bilmedi bir insan çarpılır. Nasıl cereyan şebekesinin, elektrik şebekesinin kanunlarını bilmeyen insana aman dokunma, cereyan var telde diyoruz. E dokunsun, dokundu mu kül olur. Yere düşmüş tel, kıpkırmızı ne güzel bakır tel, pırıl pırıl alayım eve götürürüm. Aman dokunma evladım, yüksek gerilim var. Aman bu direğin altından geçmeyin, yüksek gerilim var. Buraya tırmanmayın, kuru kafa, iki tane çapraz kemik. Efendim bu direğe tırmanmayın, ölüm tehlikesi var. Tehlike var, görünmüyor ama var. İşte bu tehlikeleri bilmesi lazım insan. Manevi hayatın tehlikelerini bilmesi lazım. Bu yoldan yürüme, burası heyelan mıntıkası. Buradan gitme, burası çıkmaz sokak. Bu işi yapma, burası şöyle zararlı. Buralarda dolaşma, salgın hastalık var. Buradan hayvan alma, kuduz vakası görüldü. 6 ay buradan kesim yasak. Neden? Bir şey var, bir sebep var. Herkesin kolay bildiği bir şey değil ama bir sebep var, onun için yasak. Bu hayvanı efendim hemen kirece gömün. Neden? Öyle bir salgın hastalığı var ki onu gömmese, birisi yese o da hasta olur. Maddi hayatın böyle kanunları olduğu gibi muhterem kardeşlerim, manevi hayatın elbette kanunları var. Sen bu kanunlara riayet etme, edebini takınma, kulluğunu bilme, Allah'a sağlam dayanma, inanma, efendim güvenme, hadisleri bilme, ayetleri bilme, elbet bu gidişte bir yere toslar insan. Bilmeyen insan bir yere toslar. Ya bilecek ya bir bilenin peşine takılır. İşte insanın işlerini yaptırmasının çaresi, manevi çaresi burada çıkıyor. Sen kulumun yardımına koş, ben de senin yardımına gelirim. Kaidesi çıkıyor burada bu hadis-i şerifte. Yani Allah-u Teala Hazretleri istese bize her şeyi sebepsiz, bahanesiz, lütfu kereminden, gayıp hazinelerinden saçarak verdiği gibi bizim o hacetimizi de reva etmez mi? Amenna ve sadakna eder. Sanki benim şimdi üzerimde bulunan binlerce, milyonlarca, milyarlarca nimeti ben hak ettim de mi bana geliyor bunlar? Hayır. İkramiye, lütfu ilahiden gürül gürül çağlayan gibi, dağlardan, derelerden dökülen su gibi gürül gürül lütfu geliyor her Müslümanın, her insanın üstüne. Kafirine geliyor. Allah'ın cömertliğini, keremini gör ki kafiri bile rızkını kesip de şey yapmıyor yani. Ortada bırakmıyor. Bir hikmeti var, hesabı var. Onun için öyle şey yapıyor. O bakımdan bu manevi hayatın kanunlarını, kaidelerini de bileceğiz. Sen kardeşinin ihtiyacına koş diyor. Allah bizi teşvik ediyor. Dile

dedikleri gibi dünyada efendim Müslümanlar birbirlerinin kardeşleri olduğu halde o kardeşliği bilmiyorlar da birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar da Allah-u Teala da kullarını birbirlerini sevsinler, birbirlerine yardım etsinler diye birbirlerine iyilik etmeye sevk ediyor. Ona mükafat koymuş. Sen kardeşinin yardımına koşarsan ben de seni mükafatlandırırım diyor. İşin aslı esası ne? Müslümanlar birbirleriyle kardeş olsun diye Allah onun için bunu böyle mükafat koymuş. Biz bunu anlamazsak kalın kafalıyız demek. Allah bizim birbirimizle aramızın düzelmesini istiyor. Biz niye bozmaya çalışalım? Hatta kulun birisi ruzu mahşerde hesabı görülecek. Kıl payı birazcık daha ağır geldi iyilik tarafı. Cehenneme düşmekten şakakları terlerken kurtuldu. Galiba cennete girecek, dur bakalım paçayı kurtardı gibi derken bir hak sahibi daha geliyor. Çünkü insanı yakalayacaklar muhterem kardeşlerim. İlan edecekler, diyecekler ki ey mahşer halkı, bu filancanın oğlu falancadır. Bunda kimin hakkı varsa gelsin, dilesin, bunun hesabı görülüyor diyecekler. Hepimizin hesabı görülüyor. Allah hesaba uğramadan giren bahtiyarların arasına bizi dahil etsin. Çünkü ne yüzümüz var, ne halimiz var, ne sevabımız var. Halimiz nice olacak. Allah rahmetine gark eylesin. Cennetine öylece dahil eylesin. Şimdi orada ince ince hesap olacak. O hesaba en son gelen şahıs diyor ki, ya Rabbi bu kulda benim de bir hakkım vardı. Bir zaman bana şu kötülüğü etmişti, şu şeyimi almıştı. Versin o hakkımı. Versin ama tamam senin hakkın onu verecek. Peki verin. Verince buradaki sevap oraya gitti mi terazi bozuluyor. Bu cennete gidecekken cehennemlik oluyor. Kritik noktada, çizgıda, orta yerde sevabın bir kısmını daha hakkı olan öteki şahsa verince bu cehenneme gitme durumuna düşüyor. Ötekisi de zaten can havliyle o sevabı medet bilmiş, ona sarılmış. O da sevinerek cennete giderken cennetin köşkleri kendisine gösteriliyor. Hadis-i şerifte anlatılıyor bunlar. Ya Rabbi ne güzel köşkler. Bu köşkler kimler için hazırlanmış Allah'ım? Ya Rabbi kimlere acaba bu köşkler? Bunlar afine aninnas. İnsanlarda hakkı olduğu halde onların kendisine yaptığı kusurları affedenlere verilen köşkler. Aman çok güzel. Ya Rabbi ben de bu kardeşimi affetsem bana da bu köşkler verilir mi? Verilir. Peki bu kardeşimi affettim. Vazgeçtim onundan, ona davacı olmaktan. Bu kardeşimi affettim diyor. Affedince sevap geri asıl sahibine gidiyor. Terazisine giriyor. Tabii o da cehenneme gitmek durumundan paçayı kurtarıyor. Ötekisi artık o köşklerin zevkinden, şevkinden, hevesinden cennete giderken Allah-u Teala Hazretleri tarafından denilecekmiş ki kendisine, nereye gidiyorsun? Cennete gidiyorum. Peki kardeşin elinden tut, o da cennetlik, onu da götür. Kardeşi de hesabı düzgün geldi affedince, o da cehenneme düşmekten kurtuldu, onun elinden tut da onu da cennete götür. O da cennetlik oldu senin affetmen sayesinde diye onun elinden tutmasını söylüyor. Peygamber Efendimiz böyle buyurduktan sonra demiş ki, ey ahali Allah'tan korkun, ibret alın. Allah-u Teala Hazretleri iki kardeşin arasını bulmak için köşk gösteriyor. Onu ona heveslendiriyor. Ona hakkını bağışlattırıyor da arayı buluyor. Siz de kulların arasını bulun diyor. Siz de dünyada kulların arasını bulun. Biz bugün parça parça dağılmışız. Parça parça muhterem kardeşlerim dağılmışız. Yani incelediğin zaman hepsini, bu Müslümanların şöyle bir röntgeni al. Hepsinin bir röntgenini çek. Kırmızı yanaklı bir insan görüyorsun. Şişman da, kilosu da var. Bazıları da geniş filan bayağı. Sen ona bakma, onun ciğerinde şu hastalık var diyorlar, bitiyor. Hasta. Şu hasta diyorlar, bitiyor. Şu Müslümanların da röntgenini bir çek, hepsinin manevi röntgenini. Sağlam kaç tane insan çıkar bilmiyorum. Çünkü İslam'ı bilmiyorlar. Çünkü bildikleri İslam'ın ahkamına uymuyorlar, yaşamıyorlar. Tatbik etmiyorlar, utanmıyoruz. Allah'ın emirlerini okuyoruz da tutmamaya utanmıyoruz. Allah-u Teala her gün bize böyle vaizlerin ağzından, kitapların satırlarından nice nasihatler gönderiyor. Etrafımızda nice ibretli hadise cereyan ediyor da
ibret alıp

0: uyanıp da Allahu Teala Hazretlerinin yoluna girmiyoruz. Düşünmüyoruz ki kafir cehenneme gideceği zaman diyecek ki ya Rabbi beni geri döndür. Lealli amel fima terektü. Bu yapmadığım hayırları malımdan zekat vermek, şunu bunu hayrat-ı hasenatımı belki yaparım. Döndür beni geriye diyecek. Kella, kale kella. Olmaz. Geçti denilecek. Şu hayat denilen fırsat elden geçmeden eğer aklımız varsa, hayır yapmaya koşmalıyız. Çünkü bu yolun geri dönüşü yok. Kabir kapısından geçti mi, ecel şerbetini içti mi insanın geri dönmesi yok. Bu iş bitiyor. O bakımdan ahiret tarafına göçmeden burada hayır hasenat yapmaya bakalım. Kardeşlerimizin yardımına koşalım. Kesenin ağzını açalım. Yardım edelim. Hizmet edelim. Hizmet eden izzet bulur. Yardım eden yardım bulur. Sadaka verenin malı ziyadeleşir. Hayır yapan hayırlara erer. Birisinin ihtiyacına koşanın Allah yardımına erişir. Bu iş böyle gider. Kalbimizi pak edelim. Sevgimizi safi eyleyelim birbirimize karşı. Bu ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Hem Müslümanız, bir de bu sefer riyakarlık oluyor. O ben onu sevmiyorum, o beni sevmiyor. Karşı karşıya geliyoruz, yüzümüze gülüyoruz, el sıkıyoruz. Bırak sıkma elini ya. Sevmiyorsun ki. Sevmiyorsun. Aleyhinde konuşuyorsun, yüz yüze geldiğin zaman nasılsın efendim, iyi misin, arzu hürmet ederim, Allah ömürler versin. Yalan. Riyakarlık oluyor. Yalan oluyor. İçi başka dışı başka insana ne derler? O duruma düşüyoruz. Dobra dobra söyle. Dobra dobra kardeşim ben sende şu kusur görüyorum de. Canım doğru söyleyen 9 köyden kovarlar. Kovsunlar ya. 10. köyü kurarız olur biter. 9 tane köyden kovulanlar gitsin 10. köyü kursunlar. Tamam doğrular köyü olur orası. 9 tane kötü köy ondan sonra 10. köy iyi köy olur. Oraya gideriz ne yapalım? Allah bizi doğruluktan ayırmasın. Rızasından ayırmasın. İnsaftan merhametten ayırmasın. İslam ahlakını içimize emelim alalım. Toprak var. Yağmur yağar, üstünden akar gider, çoraktır, bir şey bitirmez. Bitirse bitirse diken bitirir. Çoban çökerten dikeni bitirir. Üstüne bastığı zaman ay ay vay vay zıp zıp zıplatır insanı. Başka bir şey yaramaz. Öyle yer var ki senede 2 mahsul verir, 3 mahsul verir. Diz boyu ot olur. Renk renk çiçekler olur. Arılar vızırlar, kelebekler uçar, bülbüller öter. Yerine göre. Yani Allah bizim toprağımızı çorak etmesin. Gönlümüze yumuşaklık versin. Gönlümüze kabiliyet versin de böyle güzel bir din nasip olmuş, böyle güzel ahkam. Avrupalı bulsa bunu mal bulmuş, mağribi gibi yağmalar. Efendim biz bulmuşuz, biz de miras yedi gibi yağmalıyoruz. Kadirini bilmeden yağmalıyoruz. Böyle güzel dinimiz var, böyle kötü halimiz var. Cami dolusu insan bir çuval bir şey etmez. Beraber bir şey yapamazlar. Aralarında ihtilaf. Aralarında çekişme, aralarında gruplaşma, aralarında dedikodu, aralarında gıybet, aralarında Allah ne yasak etmişse hepsi var, Allah ne emretmişse hepsi yok. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Yani bunu şeytan mı başardı bu işi? Nasıl oldu bilmiyorum. Allah'ın ne kadar yasak ettiği şey varsa kemaliyle mevcut. Bütün takımıyla böyle eksiksiz, A'sından Z'sine Allah'ın yasak ettiği her şey var. Ne ararsan bulunur, derde devadan gayri. Hepsi var. Allah'ın istediği şey, ara ki bulasın. Yok. Hadi bir takva ara. Hadi bir dürüstlük ara. Hadi bir fedakarlık ara. Hadi bir samimi arkadaşlık ara. Nerede? Nerede samimi arkadaşlar? Dervişlik, kardeşlik demek. İhvanlık demek. Tasavvuf, sevgi demek. Muhabbet demek. Saygı demek. Fedakarlık demek. Böyle bir şey varmış bir zamanlar. Masal gibi otur ki dedenin dizine anlatsın sana. Bir zamanlar böyle bir şey vardı evladım diye aksakalını efendim gözyaşlarıyla sulaya sulaya anlatsın ki böyle güzel bir şeyler vardı bir zamanlar diye dinle.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

yarattıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Yarattıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekilerin sayısınca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekiler dolusunca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Her şeyin sayısınca Allah'a hamd ederim. Her şey dolusunca Allah'a hamd ederim. Bir o kadar da Subhanallah der, Allah'ı tesbih ederim.

0: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Allah'ım, beni helal kıldığın şeyler sayesinde haram kıldığın şeylerden uzak tut. Beni lütfun ve ikramınla senden başka hiçbir şeye muhtaç bırakma.
0: Rabbi a'inni ve la tu'in alay. Vansurni ve la tansur alay. Vemkur li ve la temkur alay. Vahdini ve yessiril huda li. Vansurni ala men baga alay. رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي.
1: ربي buyruklarını yerine getirmemde bana yardım et. Bu konuda bana engel olmak isteyene fırsat verme. Bu yolda başarılı olmamı nasip et. Beni mağlup ve başarısız duruma düşürme. Önümdeki engelleri bertaraf et. Beni tökezletme. Bana yol göster ve hidayeti kolaylaştır. Bana saldıranlara ve haksızlık edenlere karşı beni destekle. Rabbim, beni daima sana şükreden, daima seni zikreden, daima senden çekinen, sadece sana itaat eden, sadece sana boyun eğen, daima sana yakaran ve tövbe eden bir kul eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahımı temizle, isteklerimi lütfeyle, kalbimi doğruya ve hakka yönelt, dilime doğruyu ve hakkı söylet. Bu konuda bana itiraz edenlere karşı delilimi sağlam kıl. Kalbimde kin, nefret ve öfke bırakma.
0: Allahümme gfir li hayyina ve meyyitina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve unthana ve şahidina ve gaibina. Allahümme men ahyeytehu minna fe ahyihi alel iman ve men tevaffeytehu minna fe tevaffahu alel islam.
1: Allahümme, yaşayanlarımızı ve ölenlerimizi, küçüklerimizi ve büyüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı, yanımızda olanları ve olmayanları bağışla. Allah'ım, bizden hayat verdiğin kimseleri mümin olarak yaşat. Bizden vefat ettirdiğin kimseleri de Müslüman olarak vefat ettir.
0: Allahümme a'inni ala sekaratil maut.
1: Allah'ım, ölüm halinin getirdiği sıkıntılara karşı bana yardım et ve ruhumu kolayca teslim etmemi sağla.
0: Allahümme gfir li hatiyeti ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lemu bihi minni. Allahümme gfir li ciddi ve hazli ve hatai ve amdi ve kullu zâlike indi. Allahümme gfir li ma qaddemtu ve ma akhart ve ma esrartu ve ma a'lent. وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: Allah'ım, düştüğüm günahları, yaptığım cahillikleri, işlediğim hadsizlikleri ve benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün hatalarımı bağışla. Allah'ım, titizlenerek veya gelişi güzel, bile isteye veya hatayla herhangi bir şekilde işlediğim bütün günahları bağışla. Allah'ım, yaptığım veya yapmadığım, gizli veya açık, benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Bir işi yaptıran da, yaptırmayan da sensin. Senin her şeye gücün yeter.
0: La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi.

0: رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. Hoşgörülü olan da, cömert olan da O'dur. Büyük arşın sahibi Allah, eksiksiz ve mükemmeldir. Canlı cansız bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'a hamdolsun. Allah'ım, kesin olarak rahmetine vesile olacak, bağışlamanı sağlayacak şeyler yapmayı, bütün iyilikleri elde etmeyi, bütün kötülüklerden uzak olmayı isterim. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir tasa, rızana uygun olup da karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma. Ey merhametlilerin en merhametlisi.
0: Allahümme inni a'udhu bike min zavali ni'metik ve tahavvuli afiyetik ve fucaati nikmetik ve cemii sahatik.
1: Allah'ım, bana bahşettiğin nimetlerin yok olmasından, dirliğimin bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve seni gazaplandıracak her şeyden sana sığınırım.
0: Allahümme ihdini ve seddidni.
1: Allah'ım, bana doğru yolu göster ve bana dürüst biri olmayı nasip eyle.
0: Allahümme ihdini fî men hedeyt ve afini fî men afeyt ve tevelleni fî men tevelleyt ve bârik lî fî mâ a'tayt ve qînî şerre mâ kadayt فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت.
1: Allah'ım, beni hidayet nasip ettiğin kimselerin arasına kat. Beni afiyet verdiğin kimselerin arasına yerleştir. Bana başarılı kıldığın kimseler arasında yer ver. Bana lütfettiğin şeylerde bolluk, bereket ver. Meydana gelmesi kaçınılmaz olan kötülüklerden beni koru. Çünkü sen hüküm verirsin. Ancak senin hükmünün üstüne hüküm verilemez. Senin yakınlık gösterdiğin kişi zelil olmaz. Ey Rabbimiz, sen çok ulusun, çok yücesin.
0: Allahümme rabbes semavati s-seb'i ve rabbel arşil azim. Rabbena ve rabbe kulli şey. Munzile t-tevrati vel incili vel kur'anil azim. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Allah'ım, ey yedi göğün ve büyük arşın sahibi, ey bizim ve bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı, Tevrat'ın, İncil'in ve Yüce Kur'an'ın sahibi. Evvel olan sensin, senden öncesi yoktur. Ahir olan sensin, senden sonrası yoktur. Zahir olan sensin, senden üstü yoktur. Batın olan sensin, senden ötesi yoktur. Bütün borçlarımızı ödemeyi nasip et ve bizi fakirlikten, yoksulluktan uzak tut.
0: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
1: Kendisini giydirecek ve barındıracak birini bulamayan nice insan varken, bizleri yediren, içiren, giydiren ve barındıran Allah'a övgü, takdir ve teşekkürlerimi sunarım.
2: Hadislerle Çarşamba günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Eğer küfre saparsanız, şüphesiz Allah'ın sizin imanınıza ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükreder, iman ve itaat ederseniz, sizin faydanız için ondan razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez. Nihayet dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduklarınızı haber verir. Çünkü o gönüllerde gizli olanı bilir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke'de tarihi imza. Şimdilik üç kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma imzalandı. Anlaşma herhangi bir ülkeyi hedef almayan, işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. Anlaşma 24 Safer 1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalandı. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan tarihi değere sahip. Anlaşmanın dikkatimizi çeken bazı maddeleri şunlar. Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğine ve askeri birlikte çalışabilirliği, üç devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi. Anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Mescid-i Haram'da 24 Safer 1448 7 Ağustos Cuma günü irade edilen hutbede müminler arasındaki kardeşlik bağının önemi ele alındı. Hutbede Allah'ın müminlere bahşettiği en büyük nimetlerden birinin onların din kardeşi kılması olduğu vurgulanırken, iman, akide ve takva temeline dayanan kardeşliğin Müslümanlar arasındaki diğer tüm bağların üzerinde olduğu ifade edildi. Müminlerin birbirlerine karşı nasıl bir anlayış ve sorumluluk içerisinde olmaları gerektiğini de dikkat çekilen hutbede kardeşliği zedeleyen tutum ve davranışlardan uzak durulması gerektiği hatırlatıldı. Mescid-i Haram'da irade edilen hutbenin bir kısmı ise şöyle. Biliniz ki Allah'ın bize ihsan ettiği en büyük nimetlerden biri, Allah'ın en büyük nimeti bizi din kardeşi kılmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmuştur. Müminler ancak kardeştirler. Hucurat Suresi 10. İşte kalpleri birbirine bağlayan güçlü bağ budur. O ki iman bağıdır, akide bağıdır, takva bağıdır ve gerçek kardeşliktir. Allah'ın temiz kalplere fıtrat olarak yerleştirdiği sevgidir. Bunun karşılığında diğer bütün ilişkiler silikleşir, onun yanında tüm bağlar ve birliktelikler arka plandadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize karşı hileli şekilde fiyat arttırmayın. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Kardeşinizin yaptığı alışveriş üzerine alışveriş yapmayın. Allah'ın kulları olarak kardeşler olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu küçümsemez. Takva işte buradadır. Efendimiz bunun üzerine göğsüne 3 kez işaret etti. Bir kimsenin Müslüman kardeşini küçümsemesi kötülük olarak kendisine yeter. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, malı ve onuru haramdır. Mekke'de atılan bu tarihi adım Müslüman ülkeleri arasında güvenlik, dayanışma ve ortak menfaatler temelinde daha geniş bir işbirliği zemininin mümkün olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bugünün bölgesel şartlarında Sünni-Şii geriliminin yeni bir kutuplaşmaya dönüşmemesi için geçmişte ortaya konulan tecrübeler de yeniden hatırlanmayı hak ediyor. Nitekim 1931'de Kudüs'te toplanan İslam Genel Kongresi mezhep ve etnik köken ayrımı gözetmeksizin Müslümanlar arasında işbirliğini ve İslam kardeşliğini güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir ortak irade ortaya koymuştu. Akra olarak yıllardır sürdürdüğümüz Şii-Sünni ayrımı gözetmeksizin inanç kardeşliği ve diğer ülkelerle de ortak barış ve güvenlik paydasındaki işbirliği çağrımızı da bir kez daha dikkatlerinize sunuyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, sağduyulu ittifak çağrısı metninin tamamını Akra Medya'nın manşet haberleri arasında da bulabilirsiniz. Akra'nın uydu frekansı değişiyor. TürkSat 3A uydusunun teknolojik ömrünü tamamlamak üzere olması sebebiyle frekans değerlerinde değişikliğe gidiliyor. 15 Ağustos Cumartesi gününü 16 Ağustos Pazar gününe bağlayan gece yarısında Akra'nın TürkSat uydu frekansları da değişiyor. Karasal yayında Akra FM'in kesintisiz dinlenebilmesi için mevcut verici ve receiver'ların yeni frekansa göre ayarlanması gerekiyor. Bu işlem verici temsilcilerimiz tarafından da takip edilecek. Aynı zamanda çanak antenle uydudan televizyon vasıtasıyla dinlenebilmesi için uydu alıcısına yeni uydu değerlerin girilmesi gerekiyor. Uydu alıcısına Akra'nın frekans, polarizasyon, sembol oranı gibi değerler girilerek arama yapıldığında Akra'nın yayınına ulaşılabilmekte. Yeni parametrelerin uydu alıcısına girilmesi ya da güncelleme yapılması gerekmekte. İşte Akra'nın yeni uydu değerleri. Uydu TürkSat 6A. Frekans 12.149 MHz, polarizasyon dikey vertical, sembol oranı 27.500. Gökyüzü meraklılarının büyük bir heyecanla beklediği 2026 yılının en önemli astronomi olaylarından biri olan güneş tutulması gerçekleşiyor. Tam güneş tutulması bugün 20.47'de gerçekleşecek. Tutulma Grönland, İzlanda, İspanya, Rusya ve Portekiz'den izlenebilecek, Türkiye'den izlenemeyecek. Tutulmanın maksimum seviyeye ulaştığı saatlerde güneş ülkemizde ufuk çizgisinin altına inmiş olacağı için bu hadise Türkiye'den hem tam hem de parçalı olarak gözlemlenemeyecek. Bugünü astronomi açısından tarihi kılan tek şey güneş tutulması değil, bugün gökyüzünde nadir görülen bir durumda yaşanacak. Tam güneş tutulmasıyla aynı günde meteor yağmurları gözlemlenebilecek. Ayrıca gökyüzünde 6 gezegenin eşsiz geçidi, yani hizalanması da gerçekleşiyor. Sevgili dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güneş tutulması olayında tavsiye ettikleri küsüf namazını da hatırlatmak isteriz. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yoşan bu namazı şöyle açıklıyor.
2: Allah'ım Teala'nın zikrine koşun. Husuf namazı var, küsuf namazı var. Allahu Ekber deyip huzuruna durursunuz. Ya Rabbi sen de gökleri bunca sonsuzluğuyla, bu yıldızları, ayları, güneşleri bunca inkızamıyla yaratmışsın. Senin kudretin, azametin ne kadar büyük diye orada onun kudretine, azametine intikal ederek huşu ve huzur ile namazını kılarsın, duanı ve istiğfarını edersin. Ya Rabbi ben şimdiye kadar ömrümü böyle geçirdim. Bu hadise bana ömrümü gizlenen gelip sana ediyene hatırlattı. Hövbe ya Rabbi, etsaltuin bakkal azim diye istiğfar ve duayla meşhur olur. Akra'dan

0: Söyleşisi başlıyor.
1: Akra'dan yepyeni bir günde, yepyeni bir programla hepimiz için mutlu, huzurlu, inşallah bol, kısmetli, bereketli bir gün olmasını diliyorum. Bugün yine çok özel bir konu ve çok kıymetli bir konuğumla Akra stüdyolarından evlerinize, bulunduğunuz mekanlarınıza eşlik edeceğiz. Eminim ki sizler de keyifle eşlik ederek sesimize ses olacaksınız. Umuyorum ki dinlemişsinizdir kıymetli dostlar, zira gerçekten çok bilgilendirici. Bizleri teknolojiyi kullanırken neyi nasıl yapmamız konusunda çok aydınlatıcı bir program gerçekleştirmiştik. Geçtiğimiz günlerde sağduyulu akıl söyleşisinde bizleri bilgilendiren, anlatımıyla, açılımlarıyla gerçekten de çok büyük katkılar sağlayan değerli konuğumuz, klinik psikolog Sayın Sebahattin Ertuç hocamız bir kez daha bizlerle teknolojiyi nasıl kullanmamız gerektiğini ve dijital bağımlılıkların psikolojik etkilerini konuşmuştuk. Eğer hatırlayacaksanız ilk programımızda Akra Sağduyulu Akıl Söyleşisi'nin bu bölümünde 7'den 70'e hepimizi yakından ilgilendiren, bazen kaçmak istesek de çok fazla uzak kalamadığımız hayatımızın ne yazık ki çok büyük bir bölümünü adeta esir alan, özellikle evlatlarımızın da sağlıklı gelişimini olumsuz yönde etkileyen sosyal medya bağımlılığından, belirtilerinden, bunun ruhsal ve psikolojik açıdan zararlarından ve tabii ki nasıl dengeleyebileceğimizden bahsedeceğiz. Hocam, öncelikle bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeniden sizinle olmak çok güzel, zira verdiğiniz bilgiler o kadar önemli ki hayatlarımıza katmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz programda aklı selim açılımını yapmışsınız. Sağduyulu olmak ne demek? Bunu hayata nasıl geçirebiliriz? O güzel bilgilerle bizleri gerçekten aydınlatmışsınız. Şimdi dilerseniz programımızın bu bölümünde dijital bağımlılıklardan ve biraz insan üzerindeki etkilerden konuşalım diliyoruz. Dijital dünya insan aklını geliştiren bir araç mı, yoksa dikkatini dağıtan bir tuzak mı?
2: Evet, gerçekten konu çok önemli. Hepimizi ilgilendiren, hepimizin içinde olmuş olduğumuz, hepimizin aslında bir şekilde belki bazen kurtulmak için kulaç attığımız, bazen de akıntısına sürüklenip giderek kendimizi kaybetmiş olduğumuz bir konu, sosyal medya. Kimileri bağımlılık aşamasında, kimileri sosyal medyayı kullanır ama birçoğumuzu, hatta %90'ımızı, %95'imizi ise sosyal medya kullanır. Yani sosyal medya bizi kullanıyor şu anda.
1: İşte o ayrımı yapmanın çabasındayız. İşte
2: bu sosyal medyanın esiri olmak, sosyal medyanın bizi kullanmış olmasının da insan üzerinde çok büyük zararları var. Farkında olmadan. İnsanın kendi özünden, kendisinden uzaklaştıran, hani insanın acaba beynini mi üretiyor, bilgi katıyor, yoksa tüketiyor mu? Maalesef şu anda sosyal medya bizim tamamıyla bilinçli farkındalığımız üzerinde o kadar çok fazla uyarıcı geliyor ki algılarımız tamamıyla başkalarının emri altında. Bize verilen, bize söylenen, hatta öyle ki hep şu örneği veririm. Geçmişte hani Firavun vardı ve Firavun'un da köleleri vardı. Ve köleler eğer bilseydi ki Firavun gücünü kölelerden alıyor, herhalde Firavun oluşmazdı.
1: Çok güzel.
2: Düşünün, bir marka telefon çıkardığında, yeni bir telefon çıkardığında dünya üzerinde satışa başlayacağı tarihi belirliyor.
1: Geceden kuyruklara
2: giriyor. İnsanlar günler öncesinden kuyruklara girip o telefonu almak için bir haber dünyada milyonlarca insanı, belki milyarlarca insanı harekete geçiriyor.
1: Büyük bir yankı uyandı.
2: Bir film çıkıyor, bir oyun çıkıyor.
1: Evet.
2: Bir maç oynanıyor ve dünyada milyonlarca insan harekete geçiyor. Belki kendisi hastalandığında bile hastalığını önemsemeyip o kuyruğa katılmak ve ona ulaşmak için kendisine feda ediyor. Annesinin, babasının ya da yakınlarının hastalandığında yanlarında kalmaya bir iki saat tahammül edemeyen insanlar günler, haftalar boyunca sadece bir şeye ilk sahip olanlardan olmak üzere kuyruklar yapıyorlar. Şimdi burada şunu düşünmek lazım. Acaba bu ne kadar akıl işi? ne kadar insani. İnsan hani cüz iradesi var, aklını kullanabilen kişi deriz. Ama aklımızı eğer başka birisi eğer kullanıyorsa ve bizi bir şeylere sürüklüyorsa,
1: işte o zaman o kölelerden hiçbir farkımız kalmıyor.
2: Kesinlikle. Dolayısıyla şu andaki en önemli soru şu: biz sosyal medyanın kölesi miyiz, yoksa kendi zihnimizin efendisi miyiz? Bu bağlamda insanın kendi öz kaynaklarına, yani sosyal medya tehlikeli, zararlı diyemeyiz. Ne olursa olsun, yani dijital çağ dediğimiz bu dönemde, bakın yani keskin bir bıçak gibidir. Aynı hayal gücü gibi. Hayal gücü gibi, insanın hayal gücü, yani kuruntularımız, zanlarımız, hayal gücümüz o kadar güçlü bir şey ki, hani korktuğumuz başımıza gelir dediğimiz zaman biz korkacağımız bir nesneyi hayal ederiz. Hayal etmiş olduğumuz şey de bütün bedenimizde semptomlarını gösterir, gerçekleşir.
1: Gerçekmiş gibi de hissederiz.
2: Bir tarafı olumsuza keser, diğer tarafı olumluya keser. Ve şu anda hayal gücünün o keskinliği genelde insanlarda bu karanlık dünyada, yani dünyanın kendisi karanlık, güneş olmasa karanlıktayız değil mi? Karanlık dünyada %70 olumsuza, %30 olumluya keser deriz. Ama kaygı bozukluğu olan, kaygısı yüksek olan, korkularla beslenen insanlarda ise bu oran 80'lere, 90'lara falan çıktığı için karamsar olurlar. Bugün de şöyle düşünün, sosyal medyayı kullandığımız zaman, sosyal medyada dijitallik de aslında hani attığımız taşın ürküttüğümüz kurbağaya değmesi gerekiyor. Dolayısıyla sosyal medyanın bizi kullanması demek bizde özgüven eksikliği, bizde yetersizlik, değersizlik duygusunu o kadar çok artırıyor ki, insan kendisini ne kadar yetersiz, değersiz hissederse o kadar başka duygu, düşünce ve uyarıcılara daha çok esir oluyor. O anlamda insanın o iç kaynaklarından beslenmesi, o insanlığından beslenmesi, kendinin farkına varması o kadar değerli ki, kişi ne kadar kendini değerli, yeterli hissederse ve bu değerlilik ve yeterlilik hissini de tek başına alamaz. İnsan acizdir, insan beşerdir. İnsanın, insan olarak yaratan, yaratıcının gücüyle eğer bunu taşlandırırsa,
1: birleştirebilirse,
2: o zaman işte insan kendini değerli hisseder. Yani kişi ruhunun farkına varırsa, canının farkına varırsa ve canını önemserse zaten insan, diğer canların da önemli olduğunu bilir ve ne kendi canına ne de başkalarının canına zeval gelecek hareketlerde bulunabilir. Fakat acaba sosyal medya bize bilgiler aktarırken insanlığın ya da bizim canımıza, ruhumuza fayda gelecek şekilde mi algoritması ayarlanıyor, yoksa bizim sadece beynimize, düşüncelerimize, yani görsellikle aslında bizim görselliğimize hitap ederek bizim beynimizi kendi istemiş olduğu tarafa doğru sürüklüyor mu?
1: Kesinlikle ikincisi hocam.
2: Onun için hani sosyal medya algoritmalarını insanın kendisi belirlemiyor. Dolayısıyla o algoritmalar hazırlanırken mutlaka bir amaç vardır. İnsanları, bu kalabalıkları götürecekleri yerler vardır. Hani trend topikler denilen,
1: evet.
2: Ondan sonra hani bu ay ne yiyeceğimiz, kimler neyi çok fazla yiyor, sosyal medyada görmüş olduğumuz bir reklama göre onu yiyoruz. Canım ne istiyor, benim neye ihtiyacım var diye değil.
1: Bana faydalı mı, zarar mı?
2: Bu ay çok fazla satılan ürünmüş.
1: Evet.
2: İnsanlar en çok bunu yemişler diyerek eğer bir şeyleri yiyorsak, sadece görselliğe hitap eden şeyleri yiyorsak, o zaman biz canımızın kıymetini değil, canımızı okuyan başka şeylerin bir şekilde esiri haline gelmiş oluyoruz. O anlamda hani şunu demek lazım: sosyal medya mı bizi kullanıyor dedik ya hani burada, yoksa sosyal medyayı biz mi kullanıyoruz? Bugün sosyal medya kullanma bağımlılık ya da kullanma ihtiyacının altında hep şu yatıyor. Hani bugün cebimizde telefonlarımız var. Telefona, akıllı bir telefona sahip olmak demek aslında ikinci bir hayat taşımak demektir.

Sağduyulu akıl. Hakikati kavramanın, faydalı olana ulaşmanın anahtarı, insana bahşedilen nimet akılda saklı. Sağduyulu akıl özel

0: Çünkü bir ben varım. Eskiden derdik ki bir ben var bende
1: Benden
0: içeri.
1: içeri.
0: Şimdi bir ben var benden dışarı oldu. Çünkü kim olduğumuzu, nasıl göründüğümüzü, ne kadar sevildiğimizi ve ne kadar değerli olduğumuzu bazen farkında olmadan sosyal medya üzerinden ölçmeye başladık. Yani bizim kalitemizi, değerimizi tamamıyla sosyal medya belirliyor. Ona göre hissediyoruz, ona göre yaşıyoruz. Sadece sosyal medya deyince birilerinin uygulamış olduğu filtreler veya başkalarının vitrinlerinde gördüklerimizle kendi gerçekliğimiz arasında büyük bir uçurum olduğu için biz kendi çukurumuzda, kendi uçurumuzda kaybolup gidebiliyoruz.
2: Sağduyulu akıl.
1: Hocam, bu devamında şunu da getirmiyor mu? Sosyal medyadaki o gösterişli yaşamlar, o şaşalar, o lüks. İnsanların hiçbirimiz öyle yaşamlara sahip değiliz ya da çok ender insanlardır belki. Yani mütevazi yaşayan insanlarız. O hayatlara sahip olma içgüdüsüyle var olduğu, aslında sahip olduğu şeylere şükürsüzlüğü de beraberinde getirmiyor mu?
0: Şimdi zaten
1: Hani oradan uzaklaşmıyor muyuz?
0: şimdiye kadar gördüğüm, hani gözlemlemiş olduğum şey şu. Gerçekten belli bir seviyede hayatı yaşayabilen, ekonomik güce sahip olan insanlar. Hani bazı insanlar vardır, hakikaten zengindir. İşte çıkarlar, jetlerine binerler. Sabah kahvaltısını Paris'te, öğle yemeğini Londra'da. Ondan sonra akşam yemeğini ise gidip Milano'da yiyebilirler. Bunların hiçbir tanesini, bu görüntülerini paylaştığını gördünüz mü? Ya da belli bir ekonomik seviyenin üzerinde olan insanların kıyafetlerine bakın. Kumaşları çok kalitelidir.
1: Ama üzerinde asla marka yoktur.
0: Marka yoktur.
1: Hiçbir
0: Onun
1: amblem,
0: için
1: sembol yoktur. Evet.
0: şunu unutmamak lazım. Şatafat acaba hangi duygunun dışa vurumudur? O maske takmak, vitrinlerde kimsenin ulaşamadığı ya da bak ben şuradayım, şöyle manzarada şunları yiyorum demenin altında yatan acaba psikolojik faktörler neler? Şatafat deriz ki insanın yokluk bilincinin ve derin değersizlik hissinin dışa vurumudur. Şatafat bir maskedir. Biz neyi gizlemek istersek aslında o maskeyi takarız. Onun için şu anda görmüş olduğumuz kendilerini çok mutlu, çok huzurlu. Herkesten çok farklı yerlerde işte selfie çekip story atan insanların hani paylaştıkları sadece güzellikler. Öyle ki sadece biz sanki güzel anılardan ibaretiz. Algoritma sıra dışı şeyleri sever. Onları gösterir, onlara beğeni toplar. Ama diğer tarafta insan dediğimiz zaman artı ve eksilerimizle. Üzüntülerimizi, acılarımızı, gözyaşlarımızı bunları acaba paylaşıyor muyuz?
1: Yok, asla.
0: Paylaşmış olsak acaba algoritma buna izin verir mi? Kaç tane gösterim yapar, kaç tane beğeni alırız? Dolayısıyla tuzak aslında burada. Yani insanın değerlilik hissini insanın kendi özünden değil de bir başkalarının kriterlerinden alıyorsa bugün eğitim sisteminde gençlerimizi harcadık. Neyle harcadık biliyor musunuz? Deriz ki başarı insanlar tarafından kurgulanmış, sonra da inandırılmış bir kurgudur. Bir skalaya. Ve başarı, akademik başarı, not sistemi, sınav sistemiyle biz başarıyı hani
1: değerlendiriyoruz.
0: bir derecelendirmeye koymuşuz. Ama asıl başarı gösterilen gayret ve çabadır. Ve çaba ve gayreti değil de sadece işte o notu
1: Matematiksel sonuçlara değer
0: sonuçlarıdır.
1: veriyoruz.
0: Diğer tarafta da insan mutlu olmak için işte efendim hani diyelim ki çalışıyor, para kazanmak için çalışıyor, aile içerisinde belki kendisi olmak için birçok mücadele veriyor. Çaba sarf ediyor. Yaşamak için, hayatta kalmak için, sağlık olmak için çaba sarf ediyor. Fakat herhangi bir yer

0: yerde veya bilinen popüler bir yerde çekmiş olduğu bir selfie ya da paylaşmış olduğu bir videoya gelen yani beğenilerin esiri haline geliyor. Dolayısıyla aslında başarı nasıl ki bir kurguysa bugün sosyal medya üzerinden de aslında oluşturulan o algı insanları tamamıyla kendi gerçekliğinden uzaklaştırıp tükenmişlik sendromunu derinleştiriyor. Bugün şunu görmedim. Gerçekten huzurlu, mutlu insanların sosyal medyada çok fazla paylaşım yaptığını görmedim. Sosyal medyada en çok paylaşım yapanlar aslında kendi içlerinde acı çeken, mutsuz, huzursuz insanların sadece dışarıdan birileri beni görsün, beğensin, beni onaylasın, takdir etsin de ben içimdeki bu karanlığa azıcık ışık salsınlar çabaları olarak görüyorum.
1: Evet. Hepimiz bu açıklayıcı cümleler içerisinde nerede olduğumuzun tespitini yapmışızdır. Emin oluyorum bundan.
2: Sağduyulu akıl.
1: Bağımlılık belirtileri nelerdir hocam? Sosyal medyada bir bağımlı insan neler yapar?
0: Evet. Şimdi bağımlılık ne zaman başlıyor? Bu çok
1: Evet.
0: aslında sorulan bir soru. Çok çünkü bağımlılar bile her zaman ben bağımlı değilim derler. Şimdi burada hani deriz ya saatlerce telefona bakıyorsam bağımlıyımdır. Ya da işte ama psikolojik açıdan bakmış olduğumuz zaman bağımlılık geçirilen süreden çok kontrolün kaybedilmesiyle ilgilidir. Eğer ki bir şey beni kullanmaya başlamışsa ben bağımlıyımdır. Eğer siz sosyal medyayı kullanıyorsanız ne ala. Ama eğer ki siz sosyal medyayı kullandığınızda kendinizi kaybediyorsanız işte burada bağımlılık başlamıştır. Sosyal medya bağımlılığı kişi istediği halde kullanımını azaltamıyorsa sürekli bir dakika daha diyerek aynı sabah uyandığımız zaman 5 dakika daha 5 dakika daha yatıp saatlerce uyuyoruz geç kalıyoruz ya ekran başında kalıyorsak ve günlük yaşamı bunlar etkilenmeye başlamışsa ortaya çıkar. Bugün hani hastalık demiş olduğumuz zaman işlev bozukluğu varsa eğer bir yerde hastalık deriz. Mesela psikolojik anlamda işte patolojik ya da somatik bir teşhis koymak zordur. Çünkü hani işleve bakılır. Herkes de belirti olabilir. Fakat bazı belirtiler insanın hayat işlevlerini günlük hayatında zorlaştırıyorsa, bozuyorsa orada hastalık var deriz. Burada da aynısı. Eğer ki bir şeyleri yapmış olmak benim günlük rutinimi bozuyorsa, işime giderken, bir yere giderken yemek yeme sistemimi değiştiriyorsa işte ben orada bağımlıyım derim. Hani sosyal medya ilk başta tercih olur. Ne olur? Bakın hani sonra alışkanlık olur. Daha sonra ihtiyaç gibi hissederiz bunu. En sonunda ise kişi farkında olmadan onsuz, huzursuz olmaya başlar.
1: Vazgeçilmez hale gelir.
0: Bağımlılık da tam da bu noktada başlar. Hani Dalai Lama ya da Mevlana'ya atfedilen bir şey vardır. Denir ki düşüncelerinize dikkat edin, duygularınız olur. Duygularınıza dikkat
1: Dikkat.
0: edin, davranışlarınız olur. Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınız olur. Ona da dikkat edin, hani karakteriniz olur.
1: Karakteriniz
0: Ona
1: olur.
0: da dikkat edin, kaderiniz olur.
1: Evet.
0: Dolayısıyla sosyal medya bağımlılığını eğer bu ölçüde değerlendirdiğimiz zaman sabah uyandığımızda eğer ki ilk telefonumuza bakıyorsak, sosyal medyamıza
1: Kesinlikle bakıyoruz
0: bakıyorsak,
1: hocam.
0: gelen bildirimleri çok fazla önemsiyorsak işte o noktada
1: Dopamin
0: kanımıza
1: döngüsü mü bu
0: karışmıştır.
1: hocam özellikle?
0: Ya şimdi
1: Onun verdiği yani neden sürekli mesela bildirimlere bakma ihtiyacı hissediyoruz?
0: dopamin duygusunu biz mutluluk hormonu olarak algılarız mı? Değil
1: Evet.
0: yani. Dopamin aslında kişideki umut belirsizlik ve umut duygusu oluşturur. Adrenalin oluşturur yani. Dopamin bizi mutlu etmez. Çünkü bir şeyin olabilme ihtimali umut onu verir. Hani o dopamin gibi algılanır bizde. Şimdi şöyle diyelim. İsterseniz bu sosyal medya da bağımlılığın bağımlı olduğumuzu gösteren bazı işaretlerden bahsedelim. Olur mu? Çünkü bağımlılık bir anda gelişmez. Küçük belirtilerle başlar. Aynı hastalıklar gibi. Sabah uyanır uyanmaz ilk kişi olarak telefona bakıyorsak, tuvalete bile telefonla gidiyorsak, bildirim gelmediği halde ekranı sürekli kontrol ediyorsak, yemek yerken, sohbet ederken veya televizyon izlerken aynı anda sosyal medyada oluyorsak, telefonumuz yanımızda olmadığında huzursuz hissediyorsak, 5 dakika bakacağım diyerek bir saat eğer telefonla vakit geçiriyorsak işte o zaman artık bu bir alışkanlık değil. Beyin yeni bir ödül düzenine alışmaya başladığını gösteren işaretlerdir. Dopamin aslında beynin ödül aldığındaki o şey yaptığı bir hormondur. Salgıladığı bir hormondur. Ödül alabilme ihtimali olan kumar bağımlılığı de aslında buradan başlar. Diğer bağımlılıklar hep buradan başlar. Aynı kumar bağımlılığı mantığıyla sosyal medya bağımlılığı, dijital medya bağımlılığı aynı şeyden beslenir. Yani gelebilir, hani kazanabilirim, bu yaparsam şu olabilir. O umut var ya, o belirsizlik umudu bizi bir şeye, yani ne aradığımızı bilmeden saatlerce zamanımızı öldürmüş olduğumuz umut dünyası işte diyerek fakirin ekmeği umutsuz diyerek böyle beklemiş olduğumuz ve kendimizi bağımlı bağlamış olduğumuz bir sistem. Neden acaba bildirimleri hani kontrol etme ihtiyacı hissederiz?
1: Evet, medya beynileri insan beyninde nasıl bir etki oluşturuyor?
0: Çünkü beynimiz belirsiz ödülleri çok sever. Hani sürprizleri. Beyin belirsiz ödülleri çok sever.
1: Çok hoş.
0: Hayat da öyle değil midir? Hayat zaten, hayatın gizemli olması bu hayat çekilmez zaten. Çünkü davranış psikolojisinde ise buna biz değişken oranlı pekiştirme deriz. Her telefonu elimize aldığımızda yeni bir mesaj olmayabilir. Ama bazen olur. İşte beynimiz o belki ihtimaline bağlanır. İşte biraz evvel dediğim gibi kumar makinelerinin çalışma mantığı da buna benzer. Her seferin kazanmazsanız.
1: Ya gelirse.
0: Ama bir sonraki denemede kazanabileceğinizi düşünürsünüz. Sosyal medyada aynı psikolojik mekanizmayı kullanır. Belki biri yazmıştır. Belki yeni bir beğeni gelmiştir. Belki biri yorum yapmıştır. Bu belirsizlikleri bizi tekrar tekrar telefona yönlendirir. Ve daha sonra da biz telefonumuz olmadan sanki kendimizi affedersiniz çıplak hissederiz. Ve huzursuz hissederiz.
1: Nefes alamaz hale geliyoruz.
0: Nefes alamaz hale geliriz.
1: Evet.
0: İşte bu kadar aslında hani sosyal medya insanı insanlıktan çıkarabiliyor. Peki sosyal medyada beğeniler insan beyninde nasıl bir etki yapıyor?
1: Evet, sorularımdan bir tanesi de buydu. Ve devamında bağlantılı olarak sosyal medya özellikle gençlerin özgüvenini nasıl etkiliyor?
0: Bir fotoğraf paylaşıyorsunuz. Sonra beklemeye başlıyorsunuz. Kaç kişi beğendi? Kim yorum yaptı? Kim gördü, görmedi? Niye bakmadı? Hatta öyle ki aslında şu anda arkadaşlar olsun, eşler olmuş olsun birbirlerine sosyal medya üzerinden hani paylaşımımı gördü görmedi, baktı bakmadı, görürsem şu olur gibisinden hani meşhur tabirler vardı ya, ghosting yaparken bile sosyal medyalarından yapıyorlar. Love bombing yaparken de yine aynı şekilde tamamen sanal bir şekilde sosyal medya üzerine bile akmaya başladı. İşte burada ne oluyor aslında? Hani beyin ne istiyor burada? Hangi şey devreye giriyor beyinde? Ya o beynin ödül sistemi devreye giriyor. Beyin aldığımızda beynimiz bunu sosyal kabul olarak yorumlayabiliyor ve ödül sistemini harekete geçiriyor. İşte bu süreçte dopamin gibi hani nörokimyasal sistemler rol alıyor. Ancak dopamin tek başına mutluluk hormonu değildir dediğim gibi. Daha çok beklenti, öğrenme ve motivasyonla ilişkilidir. Yani biz kendimizi motive etmek için, beklentimiz artırmak için, umudumuz artırmak için artık sosyal medya gibi böyle bir şekilde sosyal medya dilenciliğine artık başvuruyoruz.
1: Çok doğru. Artık o dilenci kelimesini kullanabilecek seviyeye geldik.
0: Eskiden insanlar hani veya biz psikologlar olarak baktığımız zaman kişilerin kurban psikolojisinde kendilerini değerli, yeterli hissetmeleri için hep başkalarına kendilerini adarlardı, hizmet ederlerdi. Hani canı canlılara feda ederlerdi. Fakat günümüzde ise artık canı canlılara feda etmek yerine canının yerine sosyal medyaya koyduk. Şu anda insanlar canlarını sosyal medyaya feda edecek duruma geldiler. Ve sosyal medyaya feda ede ede hem can hem zihin hem beyin hem de ruh zarar görüyor. Maalesef küçülüyor, kaybediyor, tükeniyoruz yani. Sosyal medya maalesef insanı tüketiyor. Ama bakmış olduğumuz zaman deriz ki hani gerçek mutluluk nedir? Gerçek mutluluk içeriden gelir. Sosyal medya ise mutluluğun dışarıdan beklemeyi öğretir. Aynı bildiğimiz hani sömürü sistemi vardır ya. Sömürge ülkeler vardı. Tabii. Dışarıya bağımlı ülkeler her zaman için bütün karar aşamasında hep dışarıya bağlı onların bir şekilde esir olurlardı değil
1: kuralları
0: mi?
1: Doğrultusunda hareket yani, etmek zorundalar.
0: Bir zamanlar bizim işte hani Somali'de derler ya, bizim altınımız vardı. Sonra Batılılar geldiler. Baktık ki elimizde bir tane incir var fakat altınımız yok diye. Evet. İncir verip altını aldılar. Bugün de sormak lazım aslında kendimize. Bizim neyimiz vardı ve bize ne verdiler ve bizden ne aldılar. İnsan özünde değerlidir. Her insan içerisinde orijinali unutmayalım. Hepimizin özü nur topu gibidir. Nur topu gibidir. Düşünün, bir tane ürün aldınız, hiç kullanmadan evvel tertemizdir değil mi? Kullana kullana kullana kullana
1: aşınır,
0: aşınır, kararır.
1: Çizilir,
0: ama
1: bozulur.
0: Onun hep bir orijinali vardır. İnsan da hani altın çamura düşse bile değer kaybetmiyorsa, bizim de özümüz nur topu. Neyin içerisine düşersek düşelim, biz değer kaybetmeyiz, bunu bilelim.
1: Yeter ki biz kendi değerimizin farkında olalım.
0: Kendi içimize dönüp o içimizdeki ışığın farkına varıp başkalarından değil kendi içimizden, kendi özümüzden, yani öz değerimizi artırarak buradan beslemiş olduğumuz zaman zaten dışa bağımlılık ne kadar azsa o kadar daha çok bağımsız hale geliriz. Şimdi şöyle diyelim, hani eğer ki bir insan dışarıdan mutluluk beklenti içerisine girerse ne olur? Bir süre sonra kişi kendini kendi gözünden görmez. Başkalarının ekranından kendine bakmaya başlar. Onaylanma ihtiyacı dijital dünyada nasıl bağımlılığa dönüşüyor?
1: Evet.
0: Sorularınızdan bir tanesi de bu evet, diye düşünüyorum. Evet. Şimdi burada hani şu var, başkalarının gözüyle değil de kendi gözümle ben nasılım? Yine kısaca şunu söyleyeyim, insan üç tabakadan oluşur deriz. Bir gerçek kendisi oluştuğu, bir ideal benliği, olduğunu zannettiği benliği, bir de dışarıdan beklenen ben, üç benlik. Şu anda daha çok aslında dışarıdan beklenen, benden olmamı beklenen ben olmak için ideallerimden ve kendi gerçek benliğimden uzaklaştığımız bir yöne doğru gidiyoruz.
2: Sağduyulu akıl, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırabilmenin, gerçek bilgiyle huzur ve mutluluğa erişmenin gücü.
1: Peki hocam, sosyal medya kullanımında sağlıklı sınırı bu kadar böyle üzerimize gelen uyarıcılara rağmen nasıl belirleyebiliriz? O sınırı nerede oluşturabiliriz? Ne yapmamız gerekiyor?
0: Şimdi o sınır dediğimiz zaman aslında tamamen kişinin hani kontrolünü kaybetmediği, neye ihtiyacı varsa, eğer kişi hani ihtiyacı kadar yiyorsa değil mi? İhtiyacımızdan fazla her şey zehirdir. İhtiyacımızdan fazla yemek de zehirdir, bal şifalıdır ama ihtiyacımızdan fazlası zehirler. Yemek yemek şifalıdır, ihtiyacımızdan fazlası zehirler.
1: Rahatsız eder.
0: Sosyal medya da aynısı. Nasıl ki sağlıklı besleniyorsak, hani midemizin alacağı şeyleri alıyorsak, ya insanın da değer yargılar olması lazım. Yani o soyut anlamda midemizin aldığı kadar eğer sosyal medyayı kullanırsak sanırım sağlıklı sınır belirlemiş oluruz.
1: Midemizin, kalbimizin ve ruhumuzun.
0: Yani sistem bizi midesizleştirmeye çalışıyor. Evet. Bu bağlama dikkat etmek lazım. Çünkü o kadar şeyler veriyor ki aslında biz hani onun için aslında benim değer yargılarım çok önemli. Benim ilkelerim, benim manevi değerlerim, benim hayat duygum, benim maneviyatım çok önemli. Benim manevi, yani biz sosyal medyanın filtrelerinden değil de bizim kendi manevi filtrelerimizi takarsak zaten o filtrelerden geçtiği kadar gelen sosyal medya bilgileri bize yeter.
1: Biraz önce söylediğiniz gibi insanın özüne dönmesiyle de alakalı, o değerleri kaybetmeden, o inancından, o dost doğru bildiği yoldan sapmadan devam ettiği takdirde teknolojiyi tabii ki çok daha faydalı bir hale getirebiliriz. Mutlaka. Olası sosyal medya bağımlılığının bizim üzerimize yaptığı, ruh sağlığımız üzerinde yaptığı zararları nelerdir hocam?
0: Evet, şimdi burada şöyle bir şey var, hani dijital dünyada bu bizim duygusal ihtiyaçlarımız artık dijital sayaçlarla ölçülüyor. Takipçi sayısı, izlenme sayısı, paylaşım sayısı. Bir süre sonra kişi bunu düşünmeye başlıyor. Demek ki çok beğeni aldıysam değerliyim. Fenomenler de ortaya çıktı ya.
1: Evet.
0: Sonra başka biri daha fazla beğeni alınca ben yeterince iyi değilim. Artık ben kendimi sosyal medyaya göre kıyaslıyorum. Eskiden anne babalarımız bizi başkalarına kıyaslarlardı. Şimdi evet. Biz tek başımıza biz kendimizi sosyal medyadaki diğerleriyle kıyaslayıp aslında ben yeterince değilim. Ben yeterince beğenilmiyorum, beğen almıyorum dediğim zaman işte o anda psikolojik kırılma başlıyor. İnsan kendi değerini kendi içinde aramayı bırakıyor ve başkalarının onayına bağımlı hale geliyor ve daha çok beğen almak için de kendi değerlerinden, o manevi anlamdaki ilkelerinden vazgeçerek algoritmanın işte orada esiri haline gelebiliyor.
2: Sağduyulu akıl.
1: Sosyal medya alışkanlıklarımızı kontrol altına almak için hangi adımları uygulayabiliriz hocam? Zaman zaman işte özellikle sağlık anlamında da dijital detoks çok fazla uzmanlar tavsiye ediyor ama o dijital detoksa çok uzun süre bağımlı kalamıyoruz. Gene yeniden ekranın esiri olmaya devam edebiliyoruz. İşte ekran süresi mi, sınır mı koyalım, bildirimlerimi kapatalım, ne yapalım?
0: Öncelikle biraz önce soru sormuştunuz da aslında orada çok fazla sanki açıklayamadım. Konum gençler özellikle.
1: Evet.
0: Geleceğimizin teminatı gençlerimiz üzerine. Hani onların özgüvenini nasıl ettiler, kişiyi nasıl ettiler? Birkaç kelime orada derim isterseniz.
1: Çok sevinirim hocam lütfen.
0: Özellikle hani ergenlik dediğimiz zaman aslında yani kişiliğin, karakterin, işte kimlik gelişiminin en hassas dönemidir. Ve sosyal medya içerisinde gençler ben kimim, nasıl biriyim, nasıl insanlar beni nasıl görüyorlar? Hani sorularını çok sorarlar. Bunu eskiden işte nerede sorardık? Okulda, evde, ailede, arkadaş çevresinde bunu sorardık. Şimdi ise bunu bütün dünyada birilerinin oluşturmuş olduğu algoritmalar belirliyor. Onlar bizim gençlerimizin kişiliğini, karakterini şekillendiriyorlar.
1: Evet.
0: Gençler sürekli yani filtre kullanılmış hayatlarla karşılaşıyorlar. Herkes mutlu, herkes güzel, herkes başarılı.
1: Filtreli.
0: Herkes geziyor, herkes zengin. Ama kimse yalnızlığını paylaşmıyor, kimse ağladığı geceyi paylaşmıyor, kimse başarısızlığını göstermiyor. Böyle olunca genç kendi gerçek hayatını başkalarının vitriniyle kıyaslamaya başlayınca işte burada yetersizlik, değersizlik. Ve orada kimliğin gelişmesi, özgüven, cesaret orada yavaş yavaş bitmeye başlıyor. Ve ne oluyor burada? Özgüven, cesaret, o kimlik gelişmeyince de işte sorumluluk almayan, kolay yoldan hayatı ondan sonra lüks bir şekilde yaşamak isteyen, çalışmadan sade yaşamak isteyen, konfor bataklığı içerisinde boğulan bir gençlik ortaya çıkıyor. Ve bu tüketim
1: hiçbir emek,
0: bağımlılığı,
1: çaba sarf etmeden her şeye anında sahip olmak
0: isteyen. Bu da işte
1: isteyen.
0: İllegal işlere sürüklüyor.
1: Evet.
0: Şey, bahisler, kumar vesaire
1: evet.
0: Şeyler gibi.
1: Evet.
0: Veya işte IBAN kullandırmadan tutun. Yani paraya ulaşımın en kolay olmuş olduğu ama acaba helal mi haram mı diye düşünmeden para gelsin de nereden gelsin de
1: gelsin
0: diyen bir gençlik oluşumuna neden oluyor. Bu açıdan çok dikkat etmek lazım. İşte burada yetersiz, değersiz, kendini fakir hisseden gençler toplumadan, millete de, anne babaya da çok da fazla faydalı olamıyorlar. Biraz belki son sormuş olduğunuz hani soru da aslında hani nasıl kendimizi
1: evet, neler
0: gerçek hayatımız nasıl etkiliyor yani. Şimdi burada belki sosyal medya gerçek hayatta neden bizi değersiz hissettiriyor? Yani değil mi?
1: Evet, bu çok daha güzel ve anlamlı bir soru.
0: Çünkü algoritmalar sıradan olan değil. Olağanüstü olanı gösteriyor. İlginç olanı gösteriyor. Gayri ahlak olanları gösteriyor. İnsan beyni ise bunu normal sanıyor belli bir zaman sonra. Ayıplanan şeylerin hepsi birçok kişi tarafından gösterilince.
1: Kanıksaya.
0: Ve bütün bunları hani insan beyni artık sanki gerçek hayat oymuş gibi görünce kişi kendi hayatında kendini yetersiz, değersiz görmeye başlıyor. Oysa karşılaştırdığı şey gerçek hayat değil. Herkes hayatı yani hani hayaller New York,
1: gerçekler
0: Nevşehir deriz ya ve belli bir zaman sonra gençler hayatı New York olarak algılıyorlar ve neden ben Nevşehir'de yaşıyorum diye isyan ediyorlar.
1: Evet.
0: Evet, insanların aslında seçerek serilediği en parlak anları aslında gençler ya da biz gerçek gibi algılarız belli bir zaman sonra ve kendi hayatımızla kıyaslayınca da hani işte ne derler dünyaya geliyorsun ama yaşadığın şu hayata bak. Bu sefer işte tamahkarlık ortaya çıkıyor, şükürsüzlük ortaya çıkıyor. Hani ve burada da sanki bu hayata geldim, hani iki tür insan vardır deriz. Hayatın ya da ailesinin onlara bir şeyler borç

0: mutlu olduğunu düşünen insanlar vardır. Bugün kaygı bozukluğu olan insanların büyük bir çoğunluğu hayat bana bir şeyler borçlu ve benim hakkım yeniyor düşüncesiyle, hayat bana hakkımı vermedi düşüncesiyle yaşayan insanların çoğunda kaygı bozukluğu oluşur.
1: Siz klinik psikolog olduğunuz için bu tür vakalarla sıklıkla karşılaşıyorsunuz.
0: Evet. Diğer taraftan da ne oluyor aslında? Ben hayata ne borçluyum? Ve hayat bana bir şey borçlu değil. Hayatın bana sunmuş olduğu küçük şeylerden bile şükredebiliyorsam işte, o zaman biraz daha böyle hani daha bir tatmin, daha bir böyle şükür, teslimiyet durumuna geçebiliyorum. Evet, şimdi burada en son yine sorduğunuz soruda şeydi, hani sosyal medya kullanımında sağlıklı sınırları sormuştunuz. Bunu da cevap vermiştik ama isterseniz hani burada telefon beni yönetiyor yoksa ben mi telefonumu yönetiyorum sorusunu sık sık kendimize sorup ve telefonumuzun sahibi olmak. Burada şöyle bir şey var aslında bağımlılıkla ilgili. Sahip olmakla sahiplenmek aslında benzer şey olarak görünmüş olsa bile, sahip olduğumuz şeyler bizim hizmetimizdedir. Sahiplendiğimiz şeylerin de biz esiri, onun hizmetine girmiş oluruz. O yüzden lütfen sosyal medyaya, telefonlara sahiplenmeyin. Evet. Sahip olun.
1: Araba sahip bizim olun. Hizmetimizde ama araba bize hizmet ediyor. Eğer biz ederse, arabaya hizmet ediyorsak işte orada bugün, çok büyük bir problem
0: bugün
1: var.
0: Bugün maalesef hani araba aldım, arabayı sanayide çıkarmıyorsam, sürekli arabaya çalışıyorsam, ev aldım sürekli, işte ev hanımları genelde evin hizmetinde olup evin her tarafını her gün temizliyorlarsa, artık burada evi kullanmıyorlar, evi temizliyorlar. Ev onları kullanıyor anlamına gelir.
1: Evet. Ne, bunu hayatın olsun? Her alanına uyarlayabiliriz. Tabii, değil mi hocam?
0: Kesinlikle. Evet, sağlıklı kullanım için birkaç ilke önemlidir. Hani sabah uyanınca ilk yarım saat telefona bakmamak. Bakın.
1: Oysa o kadar alışkanlığımız oldu ki uyanır uyanmaz elimizi daha kalkmadan telefona uzatıp bakalım gece ne bildirimler gelmiş, ne olmuş, ne etmiş diye.
0: Evet, onun için eğer ki biz sağlıklı bir şekilde hani telefonu kullanmak istiyorsak, telefona sahip olmak istiyorsak, uyandık ilk yarım saat telefona bakmayalım. Yatmadan önce en az bir saat önce ekranı bırakalım. Tuvalete artık telefonla gitmeyelim.
1: Evet.
0: Hatta tuvalete telefonla gitmek zaten sıkıntılı bir durum. Manevi açıdan da. Yemek sırasında telefonu masadan uzak tutalım.
1: Ailede çok çatışmalar oluyor. Özellikle çocuklar, gençler hiçbir şekilde gözünü ayırmadan anne babalar çıldırıyorlar.
0: Uygulamaların bildirimlerini kapatalım.
1: Yemek esnasında mı hocam? Ha, bütün bildirimleri kapatalım.
0: Bütün bildirimlerin yani. Bildirim gelince bizi çağırıyor.
1: Evet.
0: Fakat eğer biz gider bildirime bakarsak biz gidip kontrol etmiş oluyoruz. Onun için gün içerisinde
1: en etkili çözümlerden bir tanesi galiba bu.
0: Gün içinde belirli zamanlarda arada sırada sosyal medyayı kontrol edip hani acaba bir şey gelmiş mi diye bakmak. Kendimize sınırlar koymak.
1: Ekran süresi sınırı koymamız süresi. Gerekiyor o zaman.
0: Haftada bir de dijital oruç artık. Bir oruç vardı. Nasıl ki detoks yapıyoruz bedenimizi, işte ruhumuzu, aynı zamanda şimdi zihnimizin de detoksu. Şu an zihnimiz dijital dünya tarafından işgal edildiği için de az bir şey nefes almak için de dijital oruç yaparak birkaç saat veya haftada bir gün ekransız geçirmek, doğa içerisine çıkıp doğada başka şeylerle meşgul olmak, hayatın gerçekliğine dokunmak da bizim en azından akıl sağlığımızı ve ruh sağlığımızı korumamız açısından önemli diye düşünüyorum.
1: Evet, gerçekten çok çok güzel.
2: Sağduyulu akıl.
1: Saate göz atıyorum, aslında göz atmak da istemiyorum ama gene de son bir olarak neden bağımlılık yaparı konuştuk, olası zararları ve ruh sağlığına olan etkileri konuştuk. Zannediyorum yeni hobiler edinmek de şu telefon bağımlılığından, sosyal medyadan kurtulabilmemiz için en önemli etkenlerden bir tanesi değil mi hocam?
0: Sosyal medya.
1: İşte elimizi kolumuzu telefona uzatmadan yapabileceğimiz bir şeyler.
0: Kullanmamak değil, hepimiz kullanacağız, mecburuz kullanmaya ama en azından dengeli olmak lazım. Nasıl ki alma verme dengesinde dikkat etmemiz gerekiyorsa, nasıl ki nedir o yeme içme dengesini kuruyorsak, ne kadar bedensel anlamda kendi sağlığımızı önemlemek için yediğimize içtiğimize dikkat ediyorsak, aynı şekilde de zihnimizin de diyetini hani biraz daha böyle bu anlamda zihnimi, akıl sağlığımı korumak için ben de telefondan vazgeçebilmeliyim diye düşünüp bir yerlerde bir frenlemek gerekiyor. O açıdan hani bizim şu anda baktığımız zaman bir psikolog gözüyle bakınca en büyük tehlike, hani biraz bahsettik ama telefonun elinde olması değil aslında mükellefiyet. Telefonun zihnimizin içine yerleşmesidir. Artık sessiz kalamıyoruz. Bakın, sessiz kalamıyoruz. Zihnimizi susturamıyoruz. Bekleyemiyoruz. Sıkılamıyoruz. Canımızın sıkıldığı anda elimiz telefona gidiyor. Oysa psikolojide biliyoruz ki insan bazen sıkılmalıdır. Bugün aslında çocuklarımız için en büyük tehlikelerden bir tanesini ebeveynler kendi elleriyle çocuklara sunuyorlar. Çocukların sıkılacak zamanı olmuyor. Aman canı sıkılmasın diye. Oysa ki üretkenlik çoğu zaman o sessizlikten doğar. Üretkenlik çoğu zaman canımız sıkıldığında ortaya çıkan bir şeydir. Dolayısıyla bizim canımız...
1: Hiç bu açıdan düşünmemiştim gerçekten. Hiç unutmayacağım. Evet, insanın da çocukların da canının sıkılması gerekiyor. Üretmek adına.
0: Sessizlik olunca, zihin sustuğunda bakın sonsuzluk konuşuyor bize. Üretim nereden gelir? İlham gelir. Değil mi? İçeriden gelir. Onun için o içimizdeki sesi duymak için de biraz zihnimizi susturma ihtiyacımız vardır. Sessiz kalabilmeliyiz. Tefekkür ve içgörü sürekli uyarılan değil, zaman zaman durabilen zihinde gelişir. Unutmayalım. Üretken olamıyoruz sosyal medya kullandığımız zaman. Biz başkalarının üretmiş olduklarının sadece tüketicisi oluyoruz.
1: Evet.
0: Evet, şimdi dolayısıyla şöyle bir soru bırakalım isterseniz. Hani sonuna doğru yaklaştık sanırım. Telefonumuzun ekran süresini biliyorsunuz. Değil mi? Peki.
1: Bildirim olarak geliyor zaten.
0: Yani bakabiliyoruz. Telefonumuzun ekran süresini biliyoruz. Peki. Kendimizle baş başa kalabildiğimiz sürenin farkında mısınız?
1: Hayır.
0: Belki de dijital çağın en büyük özgürlüğü internette her an bağlanabilmekte değil, gerektiğinde bağlantıyı kesebilmektedir. Onun için ben eğer özgürlük narası atabiliyorsam, arada sırada o internet bağlantımı koparabiliyorsam özgürümdür. Koparamıyorsam özgür değilimdir. Şu sağlıklı insan dediğimiz teknolojiyi reddeden değil, teknolojiyi bilinçli kullanan insandır. Sosyal medya hayatımızı zenginleştiren bir araç olabilir. Araç olabilir. Araçlar da bizim amaçlarımıza götüren
1: vesilelerdir.
0: Dolayısıyla biz araçlarımızı amaç edinmediğimiz sürece sosyal medya kullanmakta beis yoktur. Ama biz kim olduğumuzu, değerlerimizi ve mutluluğumuzu belirleyen bir ölçü haline getirdiğimizde ve bizi yönetmesi izin verdiğimizde işte o noktada yeniden o sağduyulu akla ve aklı selimine dönme ihtiyaç duyarız.
1: Evet, o kadar güzel bilgilendirdiniz, o kadar güzel örnekler verdiniz ve bu konu bence saatlerce uzayabilir. Çünkü sevgili hocam, sadece hani eskiden çocuklar için bu kaygılarımız vardı ama şimdi biz yetişkinler bu sosyal medyaya gerçekten her anlamda bağımlı hale geldik. Hatta siz bağımlılığın işaretlerini sayarken açıkça söyleyeyim, ben de kendi adıma bir iki şık içinde buldum. Ama bundan sonra çok daha dikkatli davranmaya gayret edeceğim. En azından o zihinsel detoksu daha sıklıkla gün içinde uyarlamaya özen göstereceğim.
0: Bazı aileler çocuklarına telefonu yasaklıyorlar.
1: Evet.
0: Ekran sınırlaması götürüyorlar.
1: Evet.
0: Ama lakin unutmayalım ki çocukların aklı gözündedir. Çocukların hani onlara sınır koymak değil, insan kendisine sınır koyması gerekir ki çocukların ekran süresine sınır koyabilsin. Bunu da unutmayalım.
1: Onların gözüyle gördükleri en iyi rol model bizler olduğumuz için onlara yasak, hayır deyip de bizim yapmamız hiçbir etki etmeyecektir elbette.
0: Kesinlikle.
1: Rabbim hepimizin gençliğini de bizleri de insani kamil olmaya inşallah nasip eylesin. O konuda en azından bir çabamız, bir niyetimiz olsun. Kıymetli dostlar, Akra'da bugün yine çok değerli bir konuğumuzu, klinik psikolog Sayın Sebahattin Ertuç'u sadece ben değil, inanıyorum ki sizler de hep beraber ağırladık. O kadar güzel bir konuyla bizleri aydınlattı ki hepimizin şu aralar belki de en büyük olaylarından bir tanesi, bilinçli ya da bilinçsiz farkında olduğumuz ya da olamadığımız. Sosyal medya bağımlılığı nedir? Ne zaman başlıyor? İşaretleri nelerdir? Sosyal medya beğenileri insan beyninde nasıl bir etki oluşturur? Neler yapmamız gerekiyor? O dengeyi nasıl kurmamız gerekiyor? Akıl ve ruh sağlığımızı korumamız açısından nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Çok güzel açıkladı, bizleri bilgilendirdi. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. İnşallah bir başka programda bilgilerinizden, ilminizden faydalanmayı diliyoruz. Ayağınıza, yüreğinize sağlık geldiğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim. Hayırlara vesile olması dileğiyle.
1: Çok teşekkürler. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda yine buluşabilmek, yine sizlerle ayrıcalıklı güzel dakikalar geçirebilmeyi temenni ediyorum. Kalbinizin sahibine emanet olun efendim.
2: Sağduyulu Akıl özel söyleşisini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

efendim İslam'ı sevdirmemiz lazım. Davranışlarımızda. Rahmetli bir tanıdığımız vardı. Araba kullanıyordu. Sakallı. O zaman da araba kullanan sakallı azdı. Bir zamanlar başörtülü

araba kullanan hanım azdı. Şimdi gittikçe çoğaldı. Böyle tabii araba kullanan bir hanım gördü mü herkes ağzı açıp bakıyordu. Allah Allah, başörtülü hanım arabada kullanabilir miymiş filan diye şaşırıyorlardı. O zaman da sakallı bir insan araba kullanabilir miymiş diye şaşırıyorlardı. Şimdi böyle kaşlarını çatmış bakıyor. Ben de arabadayım. Arabayı kullanan da tanıdığımız. Onun böyle sert baktığını gördü. Bu gerici, hoca sakallı, çember sakallı araba kullanıyor. Kaşlarını çatmış böyle. Bakıyor komşu. Komşu arabadaki. Bakıyor. Güzel bir şey yaptı bizim arabayı kullanan arkadaş, rahmetli. Arabanın camını açtı. Mütebessim bir çehreyle selamünaleyküm dedi. Adamın başına sanki bir kova su dökmüş gibi oldu. Adam şöyle bir afalladı, şaşırdı, güldü. Aleyküm selam dedi. Bak, bir güzel tatlı tebessüm bütün işleri değiştirdi. Bir zarif hareket, bir güzel tebessüm. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki tebessümüke fî vecihî ehîke leke sadakatın. Kardeşinin yüzüne mütebessim bakmak senin için bir sadaka vermek gibi sevaptır. Diyor Peygamber Efendimiz. Tebessüm sevap. Müslümanın Müslümana mütebessim bakması sevap. Ya ben falanca hanıma ne yaptım? Yanından geçerken somurttu, hiç benim yüzüme gülmedi der birisi mesela. Ben ona ne yaptım ki? Hiçbir şey yapmadı. Bak, gülmediği için rahatsız oluyor ötekisi. Tebessüm etse komşu geçerken yanından bana tebessüm etti. Ne kadar iyi bir komşu der. Bir tebessümün bu kadar gücü var, faydası var, bir de sevabı var. Onun için her şeye dikkat edeceğiz. Yani tebessümümüze de dikkat edeceğiz. Davranışımıza da dikkat edeceğiz. Hareketlerimize de dikkat edeceğiz. Bileceğiz ki biz bu kıyafetimizle iddialı olarak ortaya çıkmışız. Biz Müslümanız diyoruz. Müslümanın nasıl olması gerektiğini onlara göstereceğiz. Onlar da sevecekler İslam'ı. Ben de Müslüman olayım diyecek. İşte bunların hepsinin olması için bizim muhabbetli olmamız gerekiyor. Bizim İslam'ı güzel öğrenmemiz gerekiyor. Bizim efendim bilinçli olmamız gerekiyor. Ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı bilen usta kişiliklere sahip kimseler olmamız gerekiyor.

Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.

0: Merhabalar sevgili dinleyenler, Gez Gör İbret Al programımızdan selamlar sevgiler sunuyoruz. Bugün de gezen, gören, tecrübelerini bizlerle paylaşmak isteyen bir misafirimiz var. Çok değerli bir misafirimiz Faik Tanrıkulu bugün misafirimiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Tanrıkulu soy ismi size soruluyor mu? Benim ilk dikkatimi çeken.
1: Evet, esasında çok soruluyor. Yani nereden, hangi anlamda kuruldu diye. Sadece belli bir bölgede değil. Yani Türkiye'de farklı şehirlerde de Tanrıkulu soy isimli var. O yüzden gerçekten ilginç olduğu için kısmen soruluyor.
0: Çok net bir soy ismi. Tanrıkulu.
1: Evet. Evet.
0: Herhalde Abdullah'ın Türkçe tercümesi gibi. Allah'ın kulu.
1: Yani evet. Biraz herhalde o minvalde. Dedelerimiz koymuş, öyle düşünüyorum.
0: Evet. Sizi tanımak isteriz. Faik Tanrıkulu kimdir, nedir, ne yapar, neyle meşguldür, geziyorsunuz, seyahat ediyorsunuz?
1: Evet, ben siyaset bilim komünitesinde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Almanya'da, Avusturya'da, İsviçre'de farklı STK'larla, üniversitelerle ortak çalışmalar yapıyoruz. Tabii ki bu arada da geziyoruz. Gezmeyi, farklı kültürleri, insanları detaylı tanımak beni ayrıca memnun ediyor. O yüzden gerçekten sadece şehri görsel değil, aynı zamanda da oradaki yerel dinamikleri, düşünceleri, kültürleri anlamak beni çok memnun ediyor. Kaldı ki lisans tezim de kültürlerle iletişimdi. Bir yönüyle de yurt dışında oluyor olmamın yani temel motivasyonlarından biri de farklı inançları, kültürleri tanımaktı. O yüzden de yurt dışında eğitim aldım. Uzun yıllar orada kaldım.
0: Ne kadar çok tecrübeniz olmuştur ama konumuz çok harika. Kültürler arası iletişim.
1: Evet. Evet, yani tabii ki bazı perspektif diyelim sadece yaşadığınız bölgeden ibaret. Yani insanların düşüncelerini anlamak sonuçta onlarla birebir düşüncelerini, yaşayış biçimlerini doğrudan görmek, tecrübe etmek, bunları uzaktan bilmeniz bilahare çok zor olabiliyor. O yüzden ben mesela kendi açımdan söyleyeyim, yani lise sonlarında insanlar acaba işte Avrupa'da, Batı'da, ondan sonra Asya'da neden hangi inanca veya da hangi kültüre tabiler? Yani acaba aile çevrelerinden dolayı mı veya belli bir öğretiler onlara nereden geliyor? İşte diyelim ki yaşam kültürü onlara hangi süreçten, süzgeçten geçiyor? O yüzden mesela her gittiğim ülkede, yani gezdiğim ülkede muhakkak oradaki yerel insanlarla daha detaylı tanışmak, onların hayat serüvenine inmek, düşünce biçimini anlamak. Her gittiğim ülkede muhakkak öyle kişiyi bulmaya özen göstermişimdir. Yani şu an hali hazırda da buna önem gösteriyorum. Yani şimdi sizin mesela programın ismi o yüzden çok anlamlı. Yani gezmek, görmek, anlamak. Anlamanın ötesi oradaki insanlarla birebir hayata bakışlarını anlamakla eşdeğer olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben de bunu çok önem gösterdiğimi söyleyebilirim.
0: Evet, son dönemde artan

0: Bir gezme kültürü var. Siz de fark ediyorsunuzdur. Hı-hı. Hem evet. medyada, sosyal medyada filan. Gezme de kendine göre çeşitlilik arz ediyor tabii. Mesela sizin neden kültürlerle, kültürler arası iletişimde ki niyetinizi söylüyorsunuz? Evet. Hani acaba niyetle mi başlıyor? İnsanlar neden gezer? Hı-hı. Sorusunun cevabı.
1: Kesinlikle. Yani kimilerine göre yani sonuçta seyahat etmek insanı gerçekten yeniliyor. Evet. Ondan sonra rahatlıyor. Yani sonuçta insanın huzur dediğiniz şey bazen insanın sürekli bulunduğu atmosferin dışına çıkıyor olmakla eşdeğer. Yani belli hep sadece iş, okul, rutinle bağladığınız vakit insan örnek veriyorum daha çok üretkenliğini zaman içerisinde kaybediyorsun. Mesela günümüzdeki sorunlardan biri insanlar sürekli bilgisayar başında vakit geçiriyor. İşte bunun hem sağlık olarak
0: evet.
1: yani fiziksel sorunları geçtim ama en temel şeylerinden biri ruhsal olarak. Niye? Çünkü insanlar kendilerini yenilemiyor. Yani gezmek o yüzden insanın aslında üretkenliğini de artıran önemli unsurlardan biri. Kaldı ki bakıyorsunuz işte antidepresan gibi bazı evet. ilaçların kullanımı yani benim bu yorumum çünkü benim hayat felsefem sürekli hareket halinde olmak. Yani eğer kendim rutine bağladıysam kendi açımdan belli bir şeyden sonra artık üretkenliğimi kaybettiğimi hatta daha da ötesine huzuruma, mutluluğuma da etki ettiğini farkına evet. vardım. O yüzden gezmek ve arada es vermek benim hayatımın bir parçası.
0: Kaç ülke oldu? Ortalama.
1: Yani 50-55 ülke oldu muhtemelen. Yani böyle özel olarak şey yapmadım ama.
0: Doğu batı ekseninde mi?
1: Benim şöyle daha çok tabii batı eksenli Avusturya'da eğitim almam, Almanya'da da çalışıyor oluyor olmam hasebiyle orada
0: bugün
1: çok yakın
0: evet.
1: çok yakın ilişkilerim var. Hala da ortak çalışmalar yapıyoruz.
0: Bizler de mesela gezerken hem doğu hem batı hem kuzey hem güney insanları anlamada çok kolaylaştırdığını düşünüyoruz. Hı-hı. Yani batıdan doğuya baktığınızda, doğudan batıya baktığınızda bazı yargılarınız olabilir ama gidip gördüğünüzde, yaşadığınızda, tanıştığınızda, dinlediğinizde farklı açılımlar olabilir.
1: Bakın o dediğiniz çok önemli. Şu an işte ben bunu sürekli yaşıyorum. Mesela size şunu anlatabilirim. Yani mesela yurt dışından misafirlerim geldiğinde kafalarında hep bir Türkiye izlenimi var. Yani ama o kafalarındaki Türkiye izlenimi durduk yere olmuyor. Yani yaygın bir orada kamuoyu Türkiye'ye, Türk insanlarına karşı bir kanaat var. Dolayısıyla eğitimli, eğitimsiz insanları da doğal olarak o klişe etkileyebiliyor. Mesela daha yakın bir zamanda İsviçreli öğretim üyesi ve girişimci olan Türkiye'de ilk defa geldi ve mesela dedi ki ben dedi yani kafamda çizilen Türkiye atmosferin apayrı dedi. Yani sizleri Allah Türk insanını tanıdım ve bir hafta içerisinde iki defa geldi. Bir gitti geldi tekrar geldi ve bundan sonra eşimi ve bütün çevremi anlatıp İstanbul'da ve Türkiye'yi anlatmaya karar verdim dedi. Dolayısıyla burası çok önemli. Hatta ve ben mesela hatırlıyorum Amerika'da işte 3 ay kalmıştım. Orada bir gazetede köşe yazarlığı yapan bir yaşlı Amerikalı kafasında mesela şunu sormuştu. Türkiye'ye ben geldim işte beyazım beni taşlarlar mı falan demişlerdi. Ben şaşırmıştım gerçekten. Hani şunu genel duyuyorduk ya yani Amerikalılar çok lokal yaşıyor. Dünya ile ilgili bilgileri yok diye. Bu bahsettiğim kimse de yani günlük bütün gazeteleri okuyan, köşe yazarlığı yapan birisiydi. Dolayısıyla o söylemin doğrudan birebir de yaşamıştım. Yani
0: İnanılmaz bir önyargı.
1: Tabii kesinlikle öyle. Yani Türkiye'liğine, Türk insanına karşı çok yaygın olumsuz şeyler var. Yani klişeler ve yaygın kamuoyunda haberler var. Dolayısıyla insanlar da bundan etkileniyor. Sonra ona izah etmeye çalıştım ya böyle bir şey yok vesaire gibi.
0: İkna
1: ama
0: oldu mu?
1: Kısmen ikna oldu evet. Tabii şu an hayatta mı bilmiyorum o zaman. Yaşı bayağı bu bahsettiğim 2007-2008 yılında. Bir diğer mesela örnek bunu hep anlatırım hatta derslerimde. Yani insan tanımadığın düşmanıdır. Yani o yüzden diyelim biz bir birey olarak da hepimiz sonuçta bir kimlik taşıyoruz. Dolayısıyla hani insanları sizi bilmeyenleri karşı ön yargı oluyor olması bazen olan. O yüzden onlara iletişim ve anladığı dil ve uslubunca yaklaşıyor olmak çok önemli. Mesela bu biz Avusturyalı, Amerikalı, İngiltere, dünyanın farklı 20 ülkesinden katılımcılar vardı. Mesela bir tanesi şunu söylemişti, o da öğretmendi. Ya dedi, ben bu zamana kadar Türklere karşı Avusturya'da hep kafamda bir ön yargı var. Ben sizleri tanıdıktan sonra kafamdaki düşünce tamamen değişti ve kim birisine bir Türk'e bir söz söylüyorsa bunun karşısında bizzatı ben duracağım diye. Yani şu iletişim kanallarını siz kapatabilirsiniz. Yani siz ya siz başkasınız, işte Avusturyalı, Alman, her nereden olursanız olun. Ama kapatmakla çözüm elde etmezsiniz yani. Onun anladığı ve iletişimi ne kadar sağlıklı tutarsanız herkesin bir gönül kapısı var. Yani onu muhakkak bulabilme ihtimaliniz hali yüksek.
0: Evet, iletişim yöntemlerini geliştirmeliyiz diyorsunuz sanki.
1: Tabii ki. Hem iletişim, evet. Hem bir de tabii burada şu önemli. Yani o kişilerin yetiştiği kültüre veya da onların o yaşamış olduğu dili iyi biliyor olmak ve ona göre bir yaklaşım sergilemek önemli. Yani mesela bizdeki bireysel ilişkilerle örnek veriyorum, Batı üzerinde konuşuyorum. Yani Asya'yı, Orta Doğu'yu çok hakim değilim. Orada mesela insanlar çok bireysel. Yani işte hatta hatırlıyorum. Bir komşuma bir Ramazan'dı, işte bir ikramda bulunmak istedik. Adam bir endişelendi, bir korktu ve şey yaptı, yani biz ona o yaptığımız işte ikramla beraber o da illa bize karşılığında bir şey verme ihtiyacı hissetti. Çünkü
0: alışık değil.
1: Aynen öyle. Buradan şunu anlıyorsunuz. Yani karşılıksız verme ilişkisi yani oradaki insanlar için çok olağan bir durum. Yani o yüzden böylelikle yani genel bütün Batı için söyleyemezsiniz ama 3 aşağı 5 yukarı bunu nitelendirebilirsiniz. Yani Batı toplumu bireysel bir toplum. Yani rasyonel bir toplum, çok duygusal veya da insani ilişkilerin çok güçlü olmadığı bir toplum. Dolayısıyla bunu birebir de hem toplumlar görerek hem de birebir de konuşarak da bu izlenime sahip olabiliyorsunuz. Bu mesela benim için görmekten öte oradaki insanlarla birebir oluyor olmak ayrı bir perspektif sunduğunu söyleyebilirim.
0: Eğitim için Almanya'ya gittiniz.
1: Yok, Avusturya'ya gittim.
0: Avusturya'ya gittiniz.
1: İş için Almanya'ya gittim.
0: Zaten gezileriniz hem iş hem eğitim hem tamamen seyahat etme ekseninde devam ediyor.
1: Tabii, evet.
0: Bu da çok büyük bir nasip değil midir?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, yani güzel, ben hayalim...
0: Hem iş yapıyorsunuz, hem geziyorsunuz, hem eğitim veriyorsunuz, insan yetiştiriyorsunuz, insanlara yardım ediyorsunuz. Aslında şeyli, eksenli baktığında çok büyük bir nasip gibi duruyor.
1: Yani söylediğini şöyle söyleyeyim, benim hayalimdi. Yani ben hareketli olmayı, ondan sonra hem insanlara fayda sağlamayı, o yüzden mesela öğretim üyesi birçok farklı alanda çalışıyor olmama rağmen öğretim üyesi oluyor olmak benim için ayrı bir mutluluk. Yani gençlerle bir arada oluyor olmak, kendimi daha enerjik hissediyorum, tecrübelerini aktarıyor oluyor olmak. O yüzden o benim kırmızı çizgim. Yani ondan sonrası işte benim hayatta diri kalıyor olmam için önemli süreçlerden biri olduğunu olarak söyleyeyim. Benim hep lisede hayalimdi. Bunun için de gerçekten tabii ki çok efor sarf ettim, öyle söyleyebilirim. O yüzden nasip olduğunu söyleyebilirim yani. O yüzden ben kendimi yenilediğimi hissediyorum gençlerle bir arada olmak. O yüzden o da bir ayrı bir nasip tabii ki yani benim adıma.
0: Peki Avusturya'da yani lisans döneminde mi gittiniz?
1: Lisans, master, doktora.
0: Hepsi Avusturya'da geçti.
1: Avusturya bir yanına.
0: Bayağı bir tecrübeniz var o zaman.
1: Tabii evet, 18-19 yaşında gittim. İlk Salzburg Üniversitesi'ne gittim. Hiç kimseyi tanımıyorum. Hatta ilk soruyorum nereye gideyim, kalacak yer vesaire. O zaman bir büyüğümüz vardı. Dedi ki alacaksın bavulunu, gideceksin yani. Hani işte hep şunu düşünüyorum, yani yurt dışına gidişler, o zaman o 1970'li yıllarda hani gurbetçilerin şeysi vardır ya böyle iş için. Hatta BBC'nin öyle bir şeysi de vardı, yani ilk gidecek işçilere sağlık taramaları yapıyorlardı. Hatta Almanların öyle bir sözü var. Daha doğrusu ünlü bir sosyoloğun, biz işçi çağırdık insanlar geldi diye. Yani çok manidar bir söz.
0: Evet.
1: Çünkü o zaman onların fabrika açığı vardı. İnsanlar gelecek, 4 ay çalışacak, sonra geri dönecek vesaire diye. Şimdi yıllar sonra işte ben 2003 yılında gittim. Artık eğitim için yurt dışına, batıya giden ama aynı zamanda kültürüne, ülkesine karşı hasım hani tutumda bulunmayan. O yüzden benim için gerçekten ayrı bir değeri vardı.
0: Yalnız 18 yaşında iyi bir cesaret değil mi? Bavulunuzu alın gidin Avusturya'ya.
1: Evet. Şimdi ben onu aynen, yani gerçekten cesaret. Bunu nereden anladım? Şimdi bazı öğrencilerim geliyor geliyordu. İşte ne bileyim Samsun'dan, farklı Türkiye'deki illerden. Hocam ben diyor gurbet çekiyorum.

0: diyor, psikolojim bozuluyor falan diyor. Ben hayretler içerisinde bakıyorum. Diyorum ki ben yani 19 yaşında dil bilmediğim, ondan sonra kültürünü bilmediğim ve Almanca gibi zor bir dilde eğitim almak için gittim dedim yani. O yüzden şöyle benim açıdan gidiyor oluyor olmam hayatımın şu açıdan dönüm noktası oldu. Kendime yapabilirliği ve özgüveni kazandım. Yani ondan sonra artık şöyle düşünmeye başladım. Dünya insanı olma perspektifini kazandım. Yani
1: çok önemli bir tespit.
0: Kesinlikle, kesinlikle öyle. Yani artık diyelim Amerika'ya da mesela 2 yazın gitmiştim öğrenci olduğum zaman da. Gittim hemen bir ayda iş kurdum. Ondan sonra ticaret yaptım. Niye? Çünkü artık kendinize eğer özgüveni ve nasıl olabildiğini öğrendiğiniz vakit çok kolay adım atabiliyorsunuz. O yüzden ben mesela kendimi öyle kıyaslıyorum. Yani hani o zaman Bağcılar'da oturuyordum. Hayatımdaki şey hep Bağcılar'dan ibaretti. Yani ondan sonra artık dünya olmaya başladı. Yani
1: radikal rotalar.
0: Evet, radikal rotalar.
1: Rotalar evet Bağcılar'dan Avusturya'ya. Sonra orada, Amerika, Almanya herhalde.
0: Tabii. Ondan sonra uluslararası projeler yapmaya başladık. Yani artık şimdi üniversitelerle hatta Almanya'nın önde gelen üniversiteleri onlarla akademik çalışmalar, işbirliği, Estonya, Yunanistan, Lüksemburg ve buradan internet üzerinden birçok çalışma yapıyoruz. Özellikle Avrupa Birliği projeleri yapıyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Eğer perspektifinizi veya da dünyayı tanıma üzerine kurarsanız ona göre ilişki ağı kurursunuz. Ticari bağ kullanıyorsunuz. Akademik bağ kullanıyorsunuz. Yani diğer türlü şöyle düşünün. Bu sefer sadece o büyüdüğünüz mahalleden ibaret dünyanız ve çevreniz olacak.
1: Zaten gezmenin de insana kattığı en büyük
0: kesinlikle
1: artılardan
0: öyle.
1: Bir
0: kesinlikle.
1: Tanesi.
0: O yüzden ben mesela bulunduğum sivil toplum kuruluşlarında da bu tür gezi programları oluyordu. Ben bu tür sadece gezilere öyle 2 gün, 3 günlüğüne değil kesinlikle oradaki yerel insanlarla bir araya gelmeye özen gösterin ve buna dahil edin. Onun dışında olanları ben gitmeyi tercih etmiyorum. Yani
1: böyle
0: benim için
1: gezi rotalarının haricinde.
0: Evet kesinlikle.
1: Birçok gezilerde vardır ama o. Turun belirli bir paketi vardır. O rotadan çok çıkılmaz. Yani buna çıkanlar zaten hani ekstrem olan kişilerdir. Size ne sunulursa onun üzerinden gidersiniz.
0: İşte ben yani buradan gidip siz oradaki yerel birisiyle ortak bir şeyiniz olmuyorsa bunu çok anlamlı buluyorum. Bakın yani şunu demek istiyorum. Eğer siz sahada olmazsanız, doğrudan iletişim kurmazsanız maalesef birileri bunu dezenforme edebiliyor. Yani aynı düşüncede, aynı inanç oluyorsanız bile. O yüzden gidilen rotalarda sizin o dediğiniz önemli. Sunulanın dışında.
1: Şeyler de öyledir değil mi? Böyle gittiğiniz ülkelerde ya da semtlerde kurulan pazarlar. Hı. İnsanı anlamak, orayı daha hızlı çözmek için en kısa yöntemlerden bir tanesi. Fazla vaktiniz yoksa pazara girmek o kültürü hızlı almanızı da sağlayabiliyor.
0: Tabii yani ben gittiğim ülkelerde aynen o dediğinize hatta böyle misafir eden arkadaşlar oluyor. Ben diyorum beni yalnız başıma ben kendim bir rota çizmek istiyorum. O çarşıya, pazara giriyor olmak, evet. İnsanların davranışı, hal ve hareketleri. Mesela biz millet olarak yani iletişimi çok hızlı kurabilen bir milletiz. Yani işte ama örnek diyorum batılılar için böyle hemen böyle yakın ilişki oluyor olmak başka anlamlara gelebiliyor. Yani evet, gibi yani şimdi ben mesela hatırlıyorum Avusturya'ya gittim. Böyle arkadaşım normal Türkiye'deki gibi işte hani sarmaş dolaş falan. Arkadaş uyardı beni. Dedi ne yapıyorsun? Dedim ne yaptım ki dedim yani bizden burada çok yanlış anlaşılır dedi aman dedi dikkat et dedi. Daha da ilginç bir şey anlatayım. O zaman Türkiye'den yeni gelen bir arkadaşımız vardı. Çocuk böyle sarışın böyle hafif böyle kırmızı yanaklı böyle bir seveyim diye böyle elini uzattı. Avusturyalı anne bizim arkadaşı itti böyle sert bir şekilde itti yani ondan sonra. Çünkü anlayış farklı.
1: Tabii.
0: Yani evet burada onu anlıyorsunuz. Yani orada belli insanların o yaşam veya da çocukların yetişme kültürü apayrı. O yüzden burada işte kültürün nasıl insanların hayatında etkisi olduğunu da bir yönüyle anlamış oluyorsunuz. Bunlar ama tabii ki deneyimleyerek, insanlarla bir araya gelerek oluyor. O yüzden mesela şöyle bir şey var. Hatta kültürler arası dili anlamak, yani intercultural learning diye eğitim modülleri var yani hususi olarak. Yani dili öğrenmek sadece başı başına şey değil, sadece o kültürü de yanında öğreniyor oluyor olman anlamlı.
1: Çok güzel. Peki 18 yaşında Avusturya'ya gittiniz. Orada nasıl bir eğitim sisteminin içine, nasıl bir çevrenin içine girdiniz? Yani zorlandığınız birçok şey olmuştur diye tahmin ediyorum.
0: Kesinlikle.
1: Dil bilmiyorsunuz öncelikle. Evet, evet. Anladığım kadarıyla bir Almanca herhalde orada eğitim dili.
0: Almanca, evet.
1: Her şey farklı. İyi bir cesaretle yola çıkmışsınız ama muhtemelen Allah da size yardımcılar göndermiştir diye tahmin ediyorum.
0: Ya şimdi tabii ki o bahsettiğim yaşam kültür alışkanlığı, yani sonuçta siz belli alışkanlıklar, belli bir kültürle gidiyorsunuz. Bir defa o beni çok zorladı. Yani işte hani bizdeki gibi hadi gel akşam kahve içelim falan, böyle bir şey yok. Yani 5'ten 6'dan sonra sosyal hayat neredeyse bitiyor. Ya bizim anlamdaki işte 7-24 insanların canlı, diri oluyor olmaması seni belli bir zaman sonra bireyselliğe itiyor. Yani o yüzden ben mesela Salzburg'da çok güzel böyle Alpler, doğa, yani ki tavsiye ederim Salzburg'a gidiyor olmayı. O da Hallstein var mesela, böyle bir doğa harikası. Böyle ilk bakışta evet, yani şöyle bir hafta kalınca ne kadar güzel, sessiz, çok güzel. Hatta şimdi böyle Türkiye'den yurt dışına gitmek veya da daimi kalmak isteyenlerde o şeyi görüyorum. Ama bir ay sonra, ondan sonra oradaki o sosyal hayatın zorluğunu görüyorsunuz. Yani çünkü yalnız başınasınız, yani başkanınız yok, komşuluk ilişkileri apayrı, gitme gelme ilişkileri aynı şekilde çok nadir. O yüzden ben mesela Salzburg'u çok sevmiştim ama şuna karar verdim. Faik, İstanbul gibi böyle canlı bir şehirden gidiyorum. Dedim ki ben burada yapamayacağım. Viyana'ya gitmeye karar verdim. Yani
1: ne kadar süre sonra?
0: 3 ay sonra.
1: Çok mu sessizdi?
0: Çok sessiz. Ondan sonra küçük bir şehir. Özellikle İstanbul gibi, yani İstanbul kültürü gerçekten ayrı. Onu Türkiye'den farklı illerden gelenler vardı ben öğrenci olduğum vakitler. Onu gözlemliyordum yani. İstanbul'dan gelen daha böyle büyük şehirde yaşama tercih edebiliyor. Ben mesela o yüzden Salzburg'a şu kararı verdim. Faik, ya devam edeceğim üniversiteye, yapamayacağım. Çünkü ruhsal olarak o ufak şehir beni bunalttığını hissetmiştim. O yüzden 3 ay sonra Viyana'ya karar verdim ve Viyana Üniversitesi'ne geçtim Salzburg'dan.
1: Karar verip geçmek de bir süreç ister sanki. Yani bir yazışması yok mudur üniversiteler arasında?
0: Ya onu ben aslında hızlıca geçtim. Normalde dediler ki imkansız dediler, yani geçiş şeysi.
1: Evet, çok rahat söylüyorsunuz
0: yok,
1: da.
0: Yok yok değil. Aa, yok tam tersi. Evet. Ben hatta böyle yani artık stresten böyle mide kanaması noktasına gelmiştim.
1: O derece.
0: Tabii çünkü bahsettiğim gibi ufacık ve yapayalnız bir yerdesiniz. Fazla yapacağınız faaliyetler de olmadığı için. Şimdi Viyana'da Türk STK'lar, farklı organizasyonlar, kalabalık. Her yerde kalabalık en azından. Şimdi mesela onu şeyde de hissettim. İlk Washington DC'ye gitmiştim. Ondan sonra orada da aynı şekilde yapamamıştım. Sonra New York'a taşınmıştım. Yani bende böyle hızlı geçişler olmuştur,
1: evet,
0: hayatımda.
1: Evet. Ama sanki böyle kalabalığı ve şeyi, hareketi seviyorum.
0: Hareketi
1: gibi.
0: Seviyorum. Evet. Evet. O benim hayatım. O yüzden hep onu söylüyorum. Yani hayat anlayışınız veya da duruşunuz neyse onu iyi bilmeniz. O yüzden bir söz var. Yani kendisini bilmeyen Allah'ı bilemez diye.
1: Evet.
0: Bu sözü sürekli hatırlarım. Gençlere de onu söylerim. Siz mesela hayat anlayışınız veya tercihiniz ne? Stabil bir hayat istiyorsanız, yani memur, bürokrasi, ona göre kariyerinizi. Ama aktif olmayı istiyorsanız hayat tarzınızı ona göre benimseyin. Yani işte ben kendi adıma söyleyeyim. Birçok kurumsal teklif olmuştu doktorayı bitirdiğimde. Ben tercih etmedim yani. Ben hem eğitmeyi, paylaşmayı, evet, hem gezmeyi, hareketi seviyorum. Yani o yüzden hayatımın kariyerini de ona göre belirledim.
1: Hareketinin yanında kendini yenilemek de var. Aslında hikaye eşittir diye gidiyor. Hareketle birlikte kendini yenilemek ve bereketi de arkasından geliyor.
0: Kesinlikle.
1: Aslında.
0: Kesinlikle. Yani mesela bakın, yenileme hususu çok önemli. Yani evet, tarih boyunca da öyle. Hatta İbn Haldun da öyle yorumlamıştır. Yani işte göçebe toplumları dinamik söyler mesela İbn Haldun.
1: Evet.
0: Hadari Bedevi toplum diye. Yani Türkler de göçebe toplumu biliyorsun. Çünkü göçebe sürekli kendisini yeniler.
1: Hı.
0: Ama yerleşik toplumlar, hatta o yüzden Fukuyama Amerika Batı toplumunu da öyle değerlendirir. Bireylerin yaşamına benzetir devleti. büyür, evet, doğar, gelişir, sonra ölürler. Yani şunu demek istiyor. Hani belli bir artık gelişme, refah düzeyine geldikten sonra enerjiniz belli bir aşamadan sonra kaybolur. O yüzden şunu demek istiyorum. Bireylerde de öyle yani, bence bu insanın kişisel yetisinden veya da ilgisinden ziyade aslında bence bir mutluluk kaynağı. Evet. Yani gezmek, görmek de bence bunun çok önemli bir parçası. İnsan yenilemediği zaman bu sefer tekrara dönüşüyor, ruhsal olarak sıkıntılara düşebiliyor. Çok basit meseleleri bu sefer kendisinde hayatın sorunu haline getirebiliyor.
1: Sizde de şey oluyor mu, mesela vardır ya Kur'an-ı Kerim'de sizleri kaynaşasınız, iletişim kurasınız diye çeşit çeşit yarattık. İnsanların bakış açıları çeşidi ayrımcılık olarak baktığınızda başka bir yere evriliyor, ama çeşidin bereket olduğunu, Allah'ın yarattığı olarak baktığınızda olay başka bir tarafa dönüşüyor.
0: Şimdi ben ağırlıklı olarak da göç ayrımcılık çalışıyorum. O tam dediğiniz aslında ayrı bir konu, uzun uzun konuşabiliriz. Aynen öyle. Onunla ilgili zaten akademik çalışmalar da var. Hatta evet, biz onunla ticaret odasıyla bir çalışma yaptık. Yani mesela 20 ülkede yapılan bir çalışma var. Yani göç aslında olan pastayı tüketmiyor, pastayı büyütüyor. Yani ampirik çalışmalar var. O yüzden sizin dediğiniz gibi, hatta o yüzden başka bir parantez açayım. Doğu Batı Almanya kıyaslaması yapılır. Aynı toplum, bir tarafı kapalı bir toplumdu, diğeri evet, açık bir toplumdu. Doğu Almanya, işte Berlin Duvarı neden çöktü? Sonuçta üretim yapamadı, kapalı bir toplumdu dünyaya, farklı etnik kültür yapılarına. Batı tam tersiydi. İşte sonuçta Doğu ancak sahte bir çip üretebildi. Batı işte muazzam bir gelişim sağladı. Yani demek istediğim çeşitlilik, zenginlik aslında ülkeye katma değer sağlar.
1: Evet.
0: Popülizm, siyaset ve bu tarihte de böyle olmuştur. Hep dezavantajlı gruplar siyasetin bir parçası olmuştur. Sizin dediğiniz gibi yani kimisi zenginlik olarak bakar, kimisi ise sanki cebindeki ekmeği mani alıyormuş gibi düşünüyor. Evet. Yani tamam, ben mesela o yüzden farklı ülkeleri görüyor olmam, mesela Amerika perspektifi benim için çok önemliydi. Evet, Amerika, hani şimdi gezmekten bahsediyorsun. İlk mesela Avrupa'dan Amerika'ya gittiğimde onu şey yapmıştım yani, çünkü şey değil, Avrupa'da şunu hissediyorsunuz yani, işte sarışınsanız, ondan sonra beyaz ten değilseniz, insanların tavırlarından, yaklaşımlardan, mesela benle ilgili bir iki konuşuyorsunuz, aslında nereden geliyorsunuz falan diye soruyorlar. Yani ne önemi var yani, tamam mı? Niye bakıyorsun, senin etnik kültürüne dayalı bir şey yapıyor. Çok iyi bir Almanca konuşuyor oluyorsanız bile siz neticede Türksünüz, yabancısınız yani.
1: Ayrım net.
0: Tabii ayrım. Çünkü ulus devlet anlayışı maalesef bu ülkelerde çok daha yüksek. Ama Amerika'ya gittiğinizde işte bir ilk mesela havaalanında ona şaşırmıştım. Yani işte Asya kökenli, Latin Amerika kökenli polisi var, memuru var. Mesela bir tane, hatta ben turist gezdiriyordum. Bir tanesi Hindistanlıydı. Çok kırık bir İngilizcesi vardı. İşte nerede çalışıyorsun, ne yapıyorsun dedi ki, ben IMF'de şöyle şöyle yöneticim. Ben şok oldum yani. Mesela Avrupa'da, özellikle Almanca konuşulan ülkeler için söyleyeyim. Yani Almancın çok iyi olsa bile üst düzey şeyde bulunuyor olman bir hayli zordur yani. O yüzden şunu dedim yani, gerçekten Amerika bir yönüyle stratejisini farklı kültürleri adapte ederek başarabilmiş. Bu bir başarı yani, bunu kabul etmek lazım.
1: Evet.
0: Yani o kadar farklı bir milletleri, ben Amerikan. Mesela bakın, ha şimdi aklıma gelmişken, mesela şeyde bir başvuru yaptınız Amerika'da veya şeyde, işte ikinci etnik olarak Avrupalı mısın, Asyalı mısın? Bu yani etniğini senin red etmiyor. Red etmediği için, aslında sana aidiyet hissi verdiği için sen o ülkeyi daha çok benimsiyorsun. Avrupa'da bakın tam tersi. Gettolar neden oluşuyor? Çünkü veya da oradaki diyelim göçmen gruplar neden daha çok Alman veya da oradaki topluma karşı milliyetçilik unsuru oluyor? Çünkü red ediyor. Yani Fransa'yı düşünün, yani işte bazı bölgelere girilmediğini düşünün. Red ettiğin zaman ne oluyor? O toplum kendi klişesini, gettosunu oluşuyor. Yani dolayısıyla aslında reddetmenin maliyeti daha da fazla. O yüzden hani sizin o söylediğiniz kültürel zenginlik aslında o ülkeye katma değer sağlıyor. Yani bugün mesela Almanya, Fransa, İtalya %21'i, %30'a yakını göçmen kökenli. Bu önemli.
1: Çok ve yüksek oran.
0: Tabii yüksek bir oran. Hatta bakın ben bir çalışma yapmıştım. Göç, patent, inovasyon diye. Yani göçmen kökenlilerin aslında ciddi patent getirdiği, o ülkede katma değer getirdiği araştırma göstermişti. Yani genelde şöyle bir kanı var. Hatta bir Alman akademisyen gelmişti. Davet etmiştik. Dedi ki biz dedi Almanlar dedi hep Türkler için kebapçı falan sanıyor. Halbuki öyle değil dedi. Yüksek teknoloji dedi ürünleri geliştiren genelde göçmenler dedi. Çok ilginç. Neden? İşte bakın İbn Haldun'un ta o zaman yaptığı şey. Çünkü göçmen farklı kültürler üretmek, geliştirmek zorundadır. Yani başarılı olman için yerelden daha çok çalışman lazım. Mesela bizde Avusturya'da ortalama eğitim bitirme süresi 6-7 yıldı. Örnek ben işte 3,5 yılda 2 bölüm bitirdim yani. Niye? Günde 7-8 saat çalışmak zorundayım yani.
1: Kendini başarılı ispatlama olmak çabası mı diyorsunuz?
0: Tabii ki
1: kabul
0: öyle.
1: Edilme çabası.
0: Tabii ki evet. Evet. Zor olduğu için zorluk insanları geliştirme fırsatı veriyor aynı zamanda. O yüzden ben kendi adıma söyleyeyim. Hep zor olanı ben daha çok talep etmişimdir. Mesela işte akademisyenlik zor. İşte uluslararası bir yayın yapmak çok zor. Ben daha çok ona şey yapmışımdır. Mesela ilk Salzburg'a gittiğimde şöyle deniliyordu bütün yakın çevrede. Ya işte Avusturya'da eğitim bitirmek 7 sene, 8 sene. Bir çocuk geldi başarısız döndü. Dedim ki ben bitirmeden dönmeyeceğim.
1: Bir yani, de vardır ya, öyle çok hikaye anlatılır. Hep sizinle karşılaştırılır böyle, sizi de aşağıya çeker.
0: Evet, o yüzden onu söylüyorum. Kesinlikle potansiyelinize, her birey bir potansiyel. Ne kadar zorluk varsa o kadar sizin yapma iradenize bağlı olarak o zorlukları aşarsınız. Ama hayat düz bir çizgi değil. Yani aslında olumsuzluklar sizi de geliştiriyor aynı zamanda. Ben o yüzden artık zor denildiği vakit daha çok sarılıyorum, daha çok çalışıyorum.
1: Bizim programımızın bir cümlesi var, jenerik cümlesi. Yollar insana haddini bildirir diye. Hı hı. Siz bu konuya katılıyor musunuz? Yollar dediğimiz aslında yolculuklar, insanın kendi içindeki iç yolculukta, fiziksel yolculuklarda, hayatın bütününün bir yolculuk olması da aslında.
0: Kesinlikle öyle. Evet, evet aynen. Yani çok güzel ifade edildi. Yollar gerçekten insana dinamik tutuyor, üretken kılıyor, hayata bağlılığınız, mutluluk unsurunuzu oluşturuyor. Ya ben şahsen sadece mesela bazı programları görüyorum, o hoşuma gidiyor. Mesela çok ücra sokaklara gidip ondan sonra onlarla röportaj yapılıyor oluyor olması. O tür programları, bazı YouTube programlarını takip ediyorum.
1: Gerçek hayat.
0: Gerçek hayat. Yani sadece işte turistik bölgeler size zaten orada sadece de görsel olarak göstermelik, ama halbuki o şehrin bir de diğer kısmı
1: arka
0: var.
1: Arka sokakları.
0: Evet evet, arka kısmı asıl size orayı anlamaya verecek olan perspektif oralar. O yüzden mesela gittiğim yerlerde ben görünenin dışında mesela şunu şey yapıyorum, işte diyelim rehber diyor ki şuraları şuraya gelir. Ya bana sen oradan farklı bir şey söyle. Yani anlamak için buna önem gösteriyorum. Mesela
1: siz de rehberlik yaptınız mı?
0: Ben şöyle yaptım. Öğrenciyken Türkiye'den gelen birçok gruplara rehberlik yaptım, evet.
1: Mesela Avusturya'ya gelen ya da Viyana'ya gelen diyelim bir grup var. Nereleri gezdiriyorsunuz ilk aklınıza gelen Viyana'da?
0: Tabii Viyana'da birinci Viyana, ondan sonra Stefan Dom Kilisesi, ondan sonra Parlamento, Kütüphane, ondan sonra Schönberg yani kralın yazlık sarayı, Kalemberg var mesela, çok ilginç, o tepeden bütün Avusturya'yı görüyorsun ki Osmanlı'nın ocağını orada kurduğu söyleniyor ki biliyorsunuz yani Osmanlı bir yönüyle kış şartlarında şehir zarar görmesin diye beklediği dolayısıyla beklemesiyle birlikte kış ağır şartlarıyla birlikte Polonya'dan Haçlı ordusu gelmesiyle birlikte Osmanlı'yı orada kaybetme nedenlerinden biri olduğu söyleniyor. Yani bunun da temelinde şehrin zarar görmemiş olmasını istemesinden dolayı kaynaklanıyor. Kalemberg mesela çok güzel, gidenlere tavsiye ederim. Ama normal o hani şehir gezme rehberinin dışında yani bilenler bilir. Bütün böyle Tuna Nehri'ni görüyorsunuz. Bir de gerçekten hani Osmanlı'nın oraya kadar geliyor oluyor olması önemli bir adımdı. Yani Osmanlı işte Viyana'yı kuşatması olmasaydı Avrupa işlerine çok kolay ilerliyordu. Yani dolayısıyla bugün konuştuğumuz coğrafyadan apayrı bir dünyadan bahsediyor oluyor olacaktık. Ama zaten kimilerine göre de Viyana hizmetinden sonra da Osmanlı'nın bir yönüyle
1: çökme
0: hikayesinin başladığı olarak da kabul ediliyor. Yani belki de Osmanlı'nın o heyecanını kaybedip çöküş hikayesinin başladığı dönem olarak lanse ediliyor. O yüzden Kalemberg'i tavsiye ederim. Çok güzel.
1: Manidar bir yer.
0: Manidar. Bir de dediğim gibi hatta kimi tarihçilere göre o Kalemberg çevresinde Osmanlı şehitlerinin olduğu, mezarlarının olduğu rivayet ediliyor.
1: Yani ama şu anda öyle... yoklar.
0: Yoklar ama mesela şey var orada, bundan 1980'de galiba tam o Kalemberg Kilisesi'nin yanında onu anımsatan figürler değil de böyle yazılar, şeyler var. İşte Viyana kuşatmasında işte Türkler buraya kadar gelmiştir diye Avusturyalıların yazdığı, ama böyle belirgin bir şey yok tabii ki.
1: Aslında düşünsenize orada bir muharebe olmuş, yani bir yıkım olmuş, ölenler olmuş, onların şu anda mezarları yok. Neredeler acaba?
0: Evet.
1: Kazılsa belki de çıkacak yani.
0: Ya muhtemelen tabii ki, evet. Arsenal Müzesi var. Arsenal Müzesi'nde işte Osmanlı askerlerine ait şeyler var.
1: Eşyalar
0: var. Orayı da kesinlikle tavsiye ederim. Önemli bir rota.
1: Viyana'nın bir de mimarisi de kendine özel. Özellikle mimarlık öğrencilerini veya sanatla uğraşanların muhakkak gitmek istedikleri, gitmeleri gerektiği rotalardan bir tanesi olarak geçiyor.
0: Kesinlikle. Bakın o, yani tam konu şey olmasın diye değinmedim ama mesela Viyana'da o dönüşümü yaptılar. Yani o birinci Viyana dediğim o tarihsel gezecek rota diyelim, etrafı fabrikalarla doluydu. Ama bir dönüşüm kararı verdiler. Bütün fabrikaları, 23 tane birinci, ikinci Viyana diye 23 tane Viyana'dan oluşuyor, şehir dışına attılar ve tamamen orayı yenilediler. Ve en ilginç olan, benim kaldığım ev de öyleydi. Yani tamamen eskisine uygun şekilde restore edildi. Hatta yani tuvaletler ortak yani. Çok ilginç gelebilir. O eski şeyi bozmamışlar. Bozamıyorsunuz da yani. Bütün dış cepheleri de eskiye uygun bir şekilde. Yani böyle herhangi bir, diyelim ki o birinci Viyana dışında herhangi bir yere gittiğinizde veya da insanların yaşadığı bir evlere ziyarete gittiğinizde o tarihi sürekli böyle canlı bir şekilde yaşıyorsunuz. O yüzden mesela İstanbul için gerçekten içim kan ağlıyor. Şu tarihi yarımada hala da gitmeye korkuyoruz. Ve bakın size şey anlatayım, yani Heidelberg'de mesela gitmiştim o tepeye. Eczacılık Müzesi, yani böyle çok basit denilecek böyle tarihi bir şey var ama o kadar güzel görsel bir hale getirdiler ki, o kadar insanın ziyaret edecek. Yani bizim Türkiye'de yani resmen tarih, her sokak tarih yatıyor.
1: Tarihin içinde yaşıyoruz aslında.
0: Tarihin içerisinde, evet, yaşıyoruz ama maalesef açık söyleyeyim, maalesef istenilen düzeyde şey değil. Yani burası özellikle tarihi yarımada müthiş bir rotasyon. Yani orayı, benim hayalim, beklentim, tarihi yarımadada hiçbir unsur şey yapılmadan.
1: Şeyde de öyledir biliyor musunuz? Prag'a gittiniz mi bilmiyorum. Prag'da
0: tabii gittim, evet.
1: Otobüsle gezmezsiniz. Sizi bir yerde bırakırlar ve o uzun bir rotayı, uzun bir çevreyi yürüyerek gezersiniz. Bunu da çok güzel sağlamışlar. Kimse de bundan yüksünmüyor.
0: Evet. Yani şunu düşünün, siz
1: yani.
0: Siz şeyden, Süleymaniye'den aşağı gidin bakalım. Gidebiliyor musunuz? Gidemiyorsunuz. Yani bu ekonomik olarak, sosyal olarak Türkiye tanıtım. Benim mesela hayalim orayı tamamen trafiğe kapatmak, üretimi tamamen şey yapmak. İnanın ki İstanbul yani Türkiye'de önemli turist destinasyonlarından biri. Yani şu an turizm ziyaretlerinden en az 3-4 kat fazla. Bu kadar iddialıyım yani.
2: Akra'da Gez, Gör, İbret Al programını dinliyorsunuz.
1: Var mı böyle sizin kendinizin keşfettiği, şu ara sokakta da şöyle bir kafe vardı, İşte şunu yemek için şuraya gidebilirsiniz. Viyana falan deyince benim aklıma hep böyle şişli kahveler ve evet şinitzel ve kruvasanlar falan geliyor nedense, bilmiyorum.
0: Yok doğru söylediniz. Yani Viyana şinitzeli gerçekten ayrı tatmak gerekiyor. Viyana'ya gittiği zaman ayrı bir şeysi var. Ondan sonra mesela Wiener Melange var mesela. Bu Almanya'da veya farklı ülkede duyamazsınız. Wiener Melange ayrı bir kahve türü.
1: Öyle mi?
0: Tabii evet. Böyle yani süt şey karışımı.
1: Krema filan var içinde.
0: Gibi, evet. Tam cappuccino gibi değil. O mesela Viyana'ya hastır. Ondan sonra kahve demişken, diğer ülkelere gittiğimde onu hissedememiştim. Ama Avusturya ve Viyana özelinde o kafelerin sanki sizi tarihi bir döneme getiriyormuş gibi, işte mesela gazeteler, böyle ellerinde sopalı, böyle hani tutacağınız gazeteler, ondan sonra yani gerçekten kendinizi geliştirme kaynaklarını görüyorsunuz. Yani bir medeniyeti, geçmiş medeniyetini sanki yaşıyormuş hissiyatı veriyorsunuz. Mesela Almanya ve diğer ülkelere gittiğimde böyle daha modern anlamda kafelerin olduğunu,

0: Mesela o Viyana'daki o şeysi hissedememiştim yani, bana çok ilginç gelmişti yani, o kafe kültürünün nasıl bu kadar önemli olduğunu görüyorsun. İşte yüksek şeyler, ondan sonra kafeler genelde o birinci Viyana'dakiler yüksek boyutludur. Ondan sonra oturma yerlerinden tutturun, ondan sonra kitap okumalarına tutturun. Çok
1: Peki,
0: zenginlik içeriyor yani.
1: evet, birinci Viyana'dan 23. Viyana'ya kadar zannediyorum bir bölge ismi bunlar.
0: Tabii, evet.
1: Bunlar neye göre değişiyor?
0: Şöyle yani, böyle birinci Viyana merkez ve çevresi böyle bir halka gibi düşünün. Ondan sonra o şekilde genişliyor. Paris'te de öyle. Bana mesela çok ilginç gelmişti yani, bir, ikinci, üçüncü Viyana diye hani biz Güngören, Bağcılar, Ümraniye falan diyoruz. O yüzden yani ana merkez, o kilisenin olduğu merkezi kabul edip halka şeklinde genişliyor. İşte 23. Viyana diyelim şehrin çeperinde olan, yani en dışında olan Viyana olmuş oluyor.
1: Yani kademe kademe ise o zaman 23. Viyana'da oturanlar göçmenler mi gibi? Öyle bir hiyerarşik düzen mi var?
0: Yani şöyle, göçmenler daha çok 16. Viyana ve 10. Viyana'da, oraya gittiğinizi apayrı bir yere gitmiş gibi olursunuz. İşte o, hatta Türkiye sokağı da söylenir böyle. Ondan sonra gittiğinizde kebapçı, fırıncı vesaire görürsünüz 10. Viyana'da. Daha çok 23. Viyana'da şöyle biraz bizde ters, şöyle ifade edeyim. Mesela Almanya'da ve Avusturya'da da öyle. Şehir merkezlerinde genelde yabancılar yaşar. Yani şehir merkezi dediğim hani birinci Viyana değil ama daha çok etrafında.
1: İşlerin döndüğü yer.
0: İşlerin
1: Evet.
0: döndüğü yerliler daha çok böyle müstakil ve dışarıda oturmayı tercih ederler. Almanya'da da o. Mesela bizde çok ilginç bir kıyaslama yapayım. Türkiye'de diyelim, insanlar otoban kenarlarında evler alırlar. Mesela veya yüksek evler, şimdi demin de rezidanslardan bahsediniz. Bir Alman gidip yüksek katta ev almaz, yabancılar alır. Mesela bizde, Türkiye'de de tam tersi. Bakın görüyorsunuz, insanlar rezidanslar falan bilmem ne. Halbuki bu bence ruhsal olarak da insanları gelecekte rahatsız edecek hususlardan biri. Çünkü toprağa ayağınız değmiyor. O yüzden buna gelecek olursam, ben o Frankfurt Mainz bölgesinde yaşıyordum. Genelde şehrin dışında yerliler yaşar, müstakil evlerinde yaşar. Göçmenler böyle daha çok şehir merkezlerinde yaşarlar.
1: Yüksek
0: Evet.
1: katlarda.
0: Yüksek katlarda.
1: Evet.
0: Bizde düşünün tam tersi.
1: Evet.
0: Yani ben mesela anlamam yani, insanlar neden otoban kenarından ev alır? Anlamadım yani. Yüksek ses, ondan sonra sağlık olarak çok rahatsız edici. Bütün egzozları teneffüs ediyorsunuz ama insanlar gidiyor otoban kenarında ev
1: Evet
0: alıyor.
1: evet. O da kendi içinde birçok sebebi barındırıyordur
0: Hayatta
1: diye tahmin.
0: almaz.
1: Evet.
0: Bakın bakın, başka bir şey anlatayım size. Mesela Frankfurt'ta, dünyanın ikinci üçüncü havalimanlarından biri, insanlar gece uçuşu olmasından dolayı çok yoğun protesto yaptılar. Ve sürekli bunu birinci gündem oldu yani. Bizim ruhsal şeyimiz bozuluyor, psikolojimiz bozuluyor, gece uçuşları ses yapıyor, şu yapıyor. Ve ne yaptılar, ne ettiler? O baskıyla mesela Frankfurt'ta gece uçuşları yok. Evet.
1: Müthiş bir şey.
0: Müthiş. Biz havalimanının yakınlarında ev alalım, otobana yakın alalım. Yani işte burada şunu anlıyorsunuz. Kültür böyle bir şey yani. Hani bizde tarihsel bir şey yani, yola, merkeze yakın olmak. Ama aslında düşündüğünüz vakit rasyonel olarak bence çok akılcı bir şey değil yani, yaklaşım değil.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık.
0: Rica ederim. Ben
1: Çok
0: teşekkür
1: güzel, çok
0: ederim.
1: keyifli, çok hoş tespitlerin olduğu bir sohbet oldu. İnşallah başka bir rotada
0: İnşallah.
1: tecrübelerinizi ya da başka bir programda almak isteriz.
0: Rica ederim, ben teşekkür ederim. Güzel yani, hem başlık itibarıyla hem de gezi görmek, anlamak, çok kıymetli bir başlık seçmişsiniz. Başarılar dilerim.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.
1: Değerli Akra dinleyenleri, Gez Gör İbret Al programımızda bugün çok değerli bir misafirimiz vardı. Faik Tanrıkulu bizimle birlikteydi. Kendisinin genel gezi kültürünü, Avusturya, Viyana eksenindeki tecrübelerini bizlerle paylaştı. Özellikle kültürler arası iletişimdeki vurguları çok, tespitleri çok değerliydi. Çok teşekkür ediyoruz hocamıza da. Bir sonraki rotamızda görüşmek üzere diyoruz. Hayırlı yolculuklar.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

0: İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetü müstakim. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kulullahi ve ilahi ihvan. En efdal kitabı kitabullah. Ve hayrul umuri muhtesasatun kullu muhtesasin bid'ah. Ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâle fi nâr. Ve bi senedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâle. Ela erkîke bi rukyetin rekâni biha Cibrîl. Tekûl. Bismillahi erkîke. والله يشفيك من كل داء يأتيك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد تركي بها ثلاث مرات وابن السالم وابن باجه والحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى تبت العشر bir kelime vardır ki bu kelimeyi her kim daim dilinden bırakmazsa dünya ve ahiret saadetlerine ulaşır. Bu kelime la havle ve la kuvvete illa billah'dır. Dünya ve ahiret saadetinin kıvamı sizin zikir meclislerinize devamına bağlıdır. Vize halavt, her zaman tabii böyle bulunamaz ya insan zikir meclisinde sabah akşama kadar falan düğüne gidecek, işinle meşgul olacak. O zaman faharrik nisanike mestebatı bi zikrillah. O zaman gücün yettiği kadar daima dilinle Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul olsun. Nasıl şeylerle meşgul olmak? Dilini alıştır Allah-u Teala'nın zikrini, gönlünü meşgul et. Kardeş ziyaretlerine son derece ehemmiyet veriniz, en büyük faziletleri amidir. Sizin dertleriniz ve dertlerinizin devası şunlardır. Dertleriniz günahlardır. Devası da istiğfarlardır. Yani çok istiğfar ediniz ki kutsunuz olasınız, hali olabilirsiniz. Bu ümmetin en hayırlıları, gövündükleri vakitte Allah-u Teala hatıra gelen insanlardır. Ve Allah-u Teala'nın zikrolunda vakti de Allah-u Teala'nın zikrine insanlara yardım edicilerdir. Size ben bir rukye öğreteceğim ki o rukyeyi bana Cibril Aleyhisselam yapmıştı. Ben de size onu söylüyorum. Peygamberimiz rahatsız olmuş, rahatsız olduğu vakti böyle dua etmiş yani dua. Bismillahi erkek. Vallahu yesli. Min kulli da'in yetik. Üç tane kısa cümle. Bismillahi erkek. Allah'ın ismiyle sana rükkü ediyorum. Şifa verecek Allah'tır. Vallahu yeşfik. Şifayı Allah verir. Mümkünlü daimiyeti. Ne kadar dert, deva, musibet ne varsa bunların hepsine karşı şifayı veren yine Allah'tır. Arkasından min şerri nefasat fil ukat ve min şerri hasidin izahat iki surenin alt tarafları. Bunu üç defa söylemeyi tavsiye ediyor. Kolay. Bismillahi erkik. Vallahu yeşfik. Mümkünlü daim ye'tik. Bazı rivayetlerde min kulli da'in yu'zik de gelmiştir. Yani eza, sana eza veren her dertten demek. Bunlarla böyle Peygamber Efendimiz'in dualarıyla gerek kendimize, gerek çocuk çocuğumuza, gerek dostlarımızdan hasta olanlara bunları yapmak evladır, âlâdır. Ela uallimke ma allemeni Cibril. Bu Efendimiz sözleri tabii hep birer vahye taalluk eder. Kendiliğinden bir şey söylemez Efendimiz. Burada da buyuruyor, Cibril'in bana öğrettiği bir duayı size öğreteyim mi? Buyuruyor aslında. Kal, Allahümme gfirli hatai yahut hatai ve amedi ve hezli ve ciddi ve la tehrimni berekete ma ataytani ve la teftinni fi ma harramteni. Bu da bir ufacık dua. Diyor, Allahümme gfirli, ya Rabbi beni mağfiret et. Hatai. Hatadan insan salim değil yani. Ne kadar hata günahlar, kusurlar. Ve amedi, bu gerek hata bilmeyerek olsun. Ve amedi kasten de olsun. İnsan ikisinden de salim değildir. Kasten de yapar, hatanın da yapar. Bu yaptığım gerek böyle kaslı, gerek kasıtsız olan hatalarım. Ve hezli ve ciddi. Gerek şakadan, gerek ciddiyetle yapmış olduğum bütün hatalardan sana, senden mağfiret dilerim ya Rabbi. Ve la tehrimni berekete ma ataytani. Cenab-ı Hak insanlara çeşit nimetler vermiştir. İlim nimeti, mal nimeti, amel nimeti, çok nimetler. Ya Rabbi bu nimetlerden beni mahrum etme. Gerek hatalarım dolayısıyla, gerek kusurlarım dolayısıyla bu verdiği nimetlerden beni mahrum etmez. İnsan hani zenginlikten sonra fakirlik, bilginlikten sonra cahillik, amel ederken amelleri bırakıp da sonra muattal kalmak çok fenadır. Onun için bu Allah-u Teala'nın bir gadabına uğramanın alametidir. Onun için efendim ne güzeldi. Ve la tahrimni bereketen ma ataytini. Verdiğin şu envai çeşitli nimetlerin bereketinden beni mahrum etme ya Rabbi. Çünkü Allah-u Teala insanlara çeşitli imkanlara tabi ediyor. Bir sıhhat veriyor, mal veriyor. Bakın kulum bu sıhhatli halinde bu mallarıyla nasıl amel edecek? Onlardan eğer amel-i salih işliyor, hayra dair bir şeyler yapıyorsa sevaplar olacak. Yok, bu amel-i salih sıhhatiyle beraber, servetiyle beraber bunları kötü yollarda kullanıyorsa o zaman o nimet onun elinden çabuk alır. Şükrettikçe artırır. Şükrünü terk edince nimet elinden kaybolur. Onu bir imtihan. Sonra şükür edecek insan ki oh ya Rabbi bu nimetleri bana ihsan etti. Bir de Allah'a dünyanın halleri. Yokluk hali düşer insan ve sıhhat elden gittiği devirleri düşer. Bakalım o zaman kul ne yapacak? Sabır mı edecek yoksa feryadı füyan mı edecek? Sabrederse yine ne mutlu. Sabretmez feryadı füyan edersek yine yazık o zaman. وَلَا تَفْتِنِّي فِي مَا حَرَّمْتِنِي Beni mahrum ettiğin şeylerden de beni fitnelendirme. Allah. O fitneler çok fena şey. Bunun için Allah-u Teala bu men etmiş olduğu, haram kılmış olduğu şeylerle bizleri fitnelendirmesin. Yine buyurur. اَلَا اُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُعَلِّمْهُنَّ اِيَّهُ Cümmela yinsi iyyahun ebeden. Ben bir size kelimeler öğreteyim ki bunlar Allah-u Teala'nın kendisinden hayır murad ettiği insanlar bunları öğrendiği vakitte bir daha bunu katiyen unutmaz bir şeyi. Bu dua. Bir dua öğreteceğim ki bu duayı siz okumanız Allah-u Teala'nın sizden hayır murad ettiğinin alametidir. Ve onu, bunları okuduğunuz takdirde bir daha onu unutmazsınız. Nedir? Allahümme inni daifin. Bir insan ne kadar kuvvetli olursa olsun, dağları deviremez ya, dağlardan da kuvvetli olamaz, ne kadar kuvvetli olursa olsun. Binaenaleyh kendisinin zafiyetini insan bilmelidir. Ah hali güzü celal'e karşı, Allahümme inni daifin, ben zayıf bir kulum ya Rabbi. Fekavvi, beni kuvvetlendir, sen beni takviye edersen ben kavi olurum, yoksa ben zayıf bir mahlukum. Nefse de aldanırım, şehvete aldanırım, şeytana aldanırım, her şeye aldanırım. Zayıfım çünkü. Yani sen beni takviye et, fi rıdak, senin rıza yollarında beni takviye et. Ben böyle şeylere aldanmayayım, senin doğru yolundan kaymayayım, kaçmayayım. Fakat fi rıdak, zafi. Benim zafiyetimi senin rıza yollarında sen kavi eyle ya Rabbi. Beni takviye et. Dokuz ilel hayri binasiyeti. Nasiye alındır. Alından murat şahsın kendisidir. Yani beni yakıp tut, beni çek, ilel hayri, hayırlara daima, beni hayırlarda kullan. Hayırlı işlere sevk et beni, hayırlarda daim eyle beni. Hayırlı olayım senin için, hayırlı yollarında bulunayım. وَجْعَلِ الْاِسْلَامِ مِنْ دَارُضَيْهِ En son benim razı olacağım şey de İslamiyet olsun. İslamiyete teslim olmak, İslamiyetin bütün ahkamına riayet etmek ve beni efendim nimet nasiplendir. وَجْعَلِ الْاِسْلَامِ مِنْ دَارُضَيْهِ Benim razı olacağım en son şey Müslümanlık olsun. Müslümanlıktan beni bir an bile ayırma. Ezan-ı Muhammed'i okunuyormuş da. Ezan-ı Muhammed'i okunurken bu bütün gazeteleri de yanında bulunmuş. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince ne yapıyorsun ya Ebu Bekir demiş. Teberrüken ya Resulallah. İsmi şerifine teberrüken. Demiş öyle de bunun arkasından oku. Radiyetü billahi rabben ve bil İslamı dinen ve bin nebiyyine Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem Resulü ve nebiyyin beri'tü mümkün dinin yuhalifü dinel İslam. Ya Rabbi ben senin dininde üzerindeyim diyerekten, bu duayı da oku diyerekten tavsiye vermişler. Onun için en çok insanın son razı olacağı İslamiyet olsun. Her şey feda olsun, bakın İslamiyet kalsın o adında.

adamlar, ne kuvvetli adamlar, ne hale düşmüşler oralarda. Nasıl hale düşmüşler? Böyle imdat bakınıyor iki tarafta, acaba benim yardımım kim gelebilir diyerekten. Fakat her şeyden eli kesilmiş, çaresiz bir halde. Bu da bizim gibi bir insan. Yarın bakıyorsun ki o kavi insan toprağın altına da düşmüş. Ha, sakin, elinden bir şey gelmez. Hani sen çok kaviydin ya, her şeyler yapıyordun, beceriyordun. Bugün niçin kımıldayamıyorsun artık? İnsan böyle bir zayıf mahluk yani, aciz. Hayatıyla mematı kendi elinde değil. Senin hayatın senin elinde değil. Elinde olmayınca artık o hayat kimin elindeyse ona teslim olmak lazım. Hayat kimin elinde? Allah-u Teala'nın. Öyleyse ona bağlan ve ondan yardım iste. Onun için Efendimiz, zayıfım takavvi, ben zayıfım ya Rab. Sen beni takviyle kavilendir, kuvvetlendir. Ve inni zelilim, ben ne kadar kuvvetli olsam ne olsam da yine zelilim. Zelilim. Nihalefe a'izzeni, sen beni aziz edersen ben aziz olurum. Yoksa ben aziz olamam ki kendiliğimden. Ve inni fakirun, ben aynı zamanda da fakirim. Dünyalar benim olsa yine fakirim. Binaenle terzukni, sen beni hayırlı rızıklarla merzuk eyle. Çok güzel bir duadır. Fakirlik yalnız paranın olmamasıyla değildir insanda. Parası olmaz da insanın, malı mülkü olmaz da. Zengin olur yine. Gönlü zengindir. Bir fakirlik var ki Allah'a şükür ki insanın parası pulu da oldu ama içi fakirdir. Ödü kopar on parasını harcanmasına. Bununla beraber din yokluğu vardır yani. Dinden mahrumdur. Hepsini yarın burada bırakıp gözlerini yumup gidecek. Asıl zenginlik odur ki buradan ahirete bir servetle gidebilmek lazım. Bu da iman ve amel-i salih'tir. İman ve amel-i salih'den mahrumiyet en büyük fakirliktir. En büyük fakirlik iman ve amel-i salih'ten mahrumiyettir. Onun için fakirin ferzuk ne diyeyse Efendimizin bizi her türlü fakirlikten muhafaza eyle ya Rabbi. Bizi hayırlı nimetlerle merzuk eyle. İman, İslamiyet, amel-i salih'te nasıl ki dünya malları Allah tarafından veriliyorsa bunlar da yine insana Allah tarafından verilir. İnsan kendi emeğiyle bunları kazanamaz. Bunlar hep Allah-u Teala'nın lütfudur. Onun için daima ona sığınacağız, iltica edeceğiz. Aman ya Rabbi sen koru, sen muhafaza et, sen ihsan et, sen ikram et. Verirse ne mutlu. Ela uallimke duaen ted'u bihi levken aleyke misbü cebelin zeynen ve eddâhullâhu anke. Bu çok güzel. Sana bir dua öğreteyim ki diyor Muaz radıyallahu anh. Sen bu duayı okuduğun vakitte senin üzerinde dağlar gibi borç olsun. Senin üzerinde dağlar gibi borç olsun. Mislül cebelin diyor. Deyne. Le eddâhullâhu anke. Allah-u Teala onun sebeplerini halkeder, seni o borçtan kurtarır. Bir insan borcu vermek için borçlanırsa, borç alıyor ama borcu ödemek suretiyle azimli. O esbabını Allah ona halk eder, o borcu öder o adam. Sebebini halk eder Cenab-ı Hak. Fakat bir adam bir borç alıyor ama kafeslemek tabir ediyorlar bugün gününde aldatmak için. Ödemeyecek yani. Ama karşısındakine ödeyeceğim diyerekten senet veriyor, söz veriyor, şahit tutuyor ama ödemeye niyeti yok. Bu adamın Allah-u Teala işini rast getirmez ve bu borcu ödeyemez. Ve ahirette de müflüs olarak gider. Kul ya Muaz. Efendimiz diyor ki ey Muaz söyle. Allahümme malikel mülk. Tü'til mülke men teşâ. Ve tenzi'ul mülke min men teşâ. Ve tu'izzü men teşâ. Ve tuzillü men teşâ. Diyedikel hayr. İnneke alâ küllü şeyin kadir. Bu Kur'an-ı Azimüşşan'daki ayet cilidi. Bunun arkasından diyor ki. Rahmanet dünya vel âhire. Ey dünya ve ahiretin Rahmanı olan Allah-u Celle ve Alâ. Tu'tîhâ. Ev tutuyuhma. Bunu sen verirsin. Men teşa dilediğine ve temne'uha men teşa. Dilediğinden de alırsın elinden. Nimet yani senindir. İstediklerine verirsin. İstediklerinden alırsın. Binaenaleyh irhamni bana acı. Rahmeten bir acımakla ki tunini biha an rahmeti men sivak. Başkalarının acımalarından beni müstahni kılsın. Ben başkalarının bana acımasına meydan kalmasın yani. Senin acıman rahmetten bana kafi gelsin. Ki kimseye beni boyun büktürme. Kimseye bana boyun büktürme demektir. Allah-u Teala bu duasıyla ona çeşitli esbaplar halk ederekten o borcunu ödeyecek şeyler ihsan eder. Bakarsın az zamanda zengin olur, borcunu da öder, refahda kavuşur. Ele uallimüke hasalatin yenfa'ukellahu bihinne aleyk. Sana şimdi bir şeyler öğreteceğim diyor Cenab-ı Peygamber. Bunlarla Cenab-ı Hak sana çok menfaatler verir. Birisi aleyke bil ilm. İlme devam et. Her şey var dünyada çok nimetler var ama en evvel senin

istifade edeceğin nimet, ilim nimeti olsun. İlmi öğren. Oku, okut. İkisi de lazım. Okumakla kafi kalma. Okuduğunu aynı zamanda başkalarına öğretmekle ilmini takviye edin. Fi innel ilm. Niçin bunu Cenab-ı Peygamber tavsiye ediyor? Fi innel ilm halilul mü'min. Müminin en güzel dostu ilimdir. En güzel dost ilimdir. Şimdi bizim ilmimiz olmasa yaşayamayız. Niçin? Ama otura otura canı sıkılırsın. Birisiyle konuşmak lazım. Gelirsin ya günaha gideceksin konuşurken. Ya boş vakitler geçireceksin. Boş vakitler. Ama kitabın olunca hem birçok mesele öğreniyorsun, okuyorsun. Hem vaktin geçiyor, hem günahtan kurtuluyorsun. Hem birçok şeylerde öğrenmiş oluyorsun, öğretiyorsun. Onun için ilme çok devam et. Ve ilmi öğren. Bu halilül mümin. Müminin en güzel dostu ilimdir. İlmi öğrendiğin gibi, öğrenmek istediğin gibi. Vel hilme, hilmi de öğren. Hilim sahibi ol. İlim, ulemaya, ilim meclisine devam ile öğrenir. İlim kendiliğinden öğrenmez. Bir hocaya gideceksin, ondan da tahsil edeceksin, ilmi öğreneceksin. Yahut çıraklığa gideceksin, düzelteceksin, öğreneceksin. Hilim de böyledir. Hilim de kendiliğinden olmaz. Hilim, yumuşaklık. Onu, hilim çok geniş manalı. Onu da erbabının yanında hizmet etmedikçe hilim sahibi olamaz. Mutlaka bir halimin yanında, yani o hilim sıfatına takılmış bir adama hizmet edeceksin ki o hilim sana da geçsin. Bunlar geçecek. Okursun kitapta. Hilim çok iyi şey. Ben de halim olayım. Bu hilkat sende yoksa olamazsın halim. Mutlaka mücahedenin neticesi. Vel hilme veziruhu. Hilim de insanın veziridir. İnsan sıkıştı yok da arkadaşına sorar. Yahu veziri denilen adama. Ne yapacağız bu işi? Müşkil bir mesele. Ne dersin? Bir akıl ver bakalım. Bu da tabii vezirin. Hilim de senin vezirindir. Sana akıl verir o. Vel akle deliluhu. Bir de akla hizmet eyle ki akıl da senin delilindir. Sana delaldir. İyiye ve giyer. Ne kötü. Vel amele gayyimuhu. Bunların ayakta tutan da ameldir. Ha, bilirsin, yapamazsın, olmaz. Hilmin var, tatbik edemezsen olmaz. Aklın var, gösterdiği yolda gitmiyorsan fayda etmez. Bu amel bunları ayakta tutmuşsundur. İlim hakkında söz söyleme lüzum yok. Süleyman Aleyhisselam bütün mahlukatın lisanına alim, bütün madeniyatlara, her şeylere sahip, gökte uçan, ordusunu da uçuran bir peygamber. Cenab-ı Hak ona sordu. Ya Süleyman, sana ne vereyim? İlim mi istersin? Bu dünyayı mı istersin? İlmi istedi. İlmin arkasından dünyada geldi. İlmin arkasından dünyada geldi. İlim çeker. İlim olan yerde bereket vardır. O halim insanların yanında, mesela Hazreti Osman'ın filmi, efendim diğer büyüklerin hilmi, onların yanlarında bulunurca film insana böyle hiç farkına varmadan geçer. Mesela bir demir kapkaradır. Soğuktur. Ateşin içerisine sokuyorsunuz. Bir zaman sonra hem yakıcı oluyor, hem ateşin rengini alıyor. Hem rengini aldı, hem yakıcılığını aldı. Neden? Bununla mutabakatı dolayısıyla. Demir bunu yapabiliyor da insanda olmaz mı? İnsanda da olur. Demek sen de erbabına hizmet edersen onun hali sana da intikal eder. Akıl parayla anılan bir şey değil Allah'a sebebiyle. Akılları yok. Verelim de akıllara. İmkanı var mı? Olmuyor. Ya Allah akıl veriyor. Akıl nurdur. O nur ki insanı Allah'a götürmüyor, on para etmez. Nur Allah vermiştir ki bana gelsin bulun diyerekten. Seni Allah'a götürmeyen akıl, akıl değildir. Ve rıfkı ebu. Şimdi bunların hepsinin başı da babası. Rıfk. Rıfk ile muamele, yumuşaklık. Sertlikten bir şey çıkmıyor demek. Daima yumuşaklığı tavsiye ediyor. Rıfk ile muamele. Şimdi o adamın da o adama karşı yaptığı muamele rıfkın neticesidir yani. Hilimle rıfk, kardeş. Ve rıfk ebu ve line ehu. Rıfkla linin arasını bulamadım. İkisi de yumuşaklıktır ama herhalde aralarında bizim bilemediğimiz bir fark var. Linet, yumuşaklık. Rıfk da yumuşaklık. İkisi de Arapça kelime. Fakat ikisi de yumuşaklığı ben bildiriyor ama. Linde Araplar hurma ağaçlarına line diyorlar. Lin, linetten. Fakat yumuşaklığın kendisi o da ehuh, bu yumuşaklık da insanın kardeşlidir diyor. Yani insanın kardeşine nasıl ihtiyacı varsa yumuşaklığa da böyle ihtiyacı vardır. Yumuşak olamazsan

rahat edemezsin dünyada. Ve sabra emir-u cunûdihi. Sabırsızlıkla da olmaz bu iş. Bu işin başı da sabra bağlıdır. Sabır bütün askerinin reisi oluyor, emir. Bütün yapacağın işlerin emiri sabırdır. Sabır işte rıfık olacak. Sabırlı olmazsan rıfık yapamazsın. Sabırlı olmazsan yumuşaklığın olmaz. Sabırın olmazsa hilmin olmaz. Sabırın olmazsa ibadetin olmaz. Orucu tutamazsın, namazı kılamazsın, gece kalkıp taat edemezsin. Hepsi bunlar sabra bağlı. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kullardan zümresine kabul edilsin. Her saattir.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Eğer küfre saparsanız, şüphesiz Allah'ın sizin imanınıza ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükreder, iman ve itaat ederseniz, sizin faydanız için ondan razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez. Nihayet dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduklarınızı haber verir. Çünkü o gönüllerde gizli olanı bilir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke'de tarihi imza. Şimdilik üç kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma imzalandı. Anlaşma herhangi bir ülkeyi hedef almayan, işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. Anlaşma 24 Safer 1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalandı. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan tarihi değere sahip. Anlaşmanın dikkatimizi çeker bazı maddeleri şunlar. Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğine ve askeri birlikte çalışabilirliği, üç devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi. Anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Mescid-i Haram'da 24 Safer 1448 7 Ağustos Cuma günü irade edilen hutbede müminler arasındaki kardeşlik bağının önemi ele alındı. Hutbede Allah'ın müminlere bahşettiği en büyük nimetlerden birinin onların din kardeşi kılması olduğu vurgulanırken, iman, akide ve takva temeline dayanan kardeşliğin Müslümanlar arasındaki diğer tüm bağların üzerinde olduğu ifade edildi. Müminlerin birbirlerine karşı nasıl bir anlayış ve sorumluluk içerisinde olmaları gerektiğini yine de dikkat çekilen hutbede kardeşliği zedeleyen tutum ve davranışlardan uzak durulması gerektiği hatırlatıldı. Mescid-i Haram'da irade edilen hutbenin bir kısmı ise şöyle. Biliniz ki Allah'ın bize ihsan ettiği en büyük nimetlerden biri, Allah'ın en büyük nimeti bizi din kardeşi kılmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmuştur. Müminler ancak kardeştirler. Hucurat Suresi 10. İşte kalpleri birbirine bağlayan güçlü bağ budur. O ki iman bağıdır, akide bağıdır, takva bağıdır ve gerçek kardeşliktir. Allah'ın temiz kalplere fıtrat olarak yerleştirdiği sevgidir. Bunun karşılığında diğer bütün ilişkiler silikleşir, onun yanında tüm bağlar ve birliktelikler arka plandadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize karşı hileli şekilde fiyat arttırmayın. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Kardeşinizin yaptığı alışveriş üzerine alışveriş yapmayın. Allah'ın kulları olarak kardeşler olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu küçümsemez. Takva işte buradadır. Efendimiz bunun üzerine göğsüne 3 kez işaret etti. Bir kimsenin Müslüman kardeşini küçümsemesi, kötülük olarak kendisine yeter. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, malı ve onuru haramdır. Mekke'de atılan bu tarihi adım, Müslüman ülkeleri arasında güvenlik, dayanışma ve ortak menfaatler temelinde daha geniş bir işbirliği zemininin mümkün olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bugünün bölgesel şartlarında Sünni-Şii geriliminin yeni bir kutuplaşmaya dönüşmemesi için geçmişte ortaya konulan tecrübeler de yeniden hatırlanmayı hak ediyor. Nitekim 1931'de Kudüs'te toplanan İslam Genel Kongresi, mezhep ve etnik köken ayrımı gözetmeksizin Müslümanlar arasında işbirliğini ve İslam kardeşliğini güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir ortak irade ortaya koymuştu. Akra olarak yıllardır sürdürdüğümüz Şii-Sünni ayrımı gözetmeksizin inanç kardeşliği ve diğer ülkelerle de ortak barış ve güvenlik paydasındaki işbirliği çağrımızı da bir kez daha dikkatlerinize sunuyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, sağduyulu ittifak çağrısı metninin tamamını

0: Akre Medya'nın manşet haberleri arasında da bulabilirsiniz. Mevlid Kandili'ne sayılı günler kaldı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği mübarek gece olan Mevlid Kandili, bu yıl 12 Rebiülevvel 1448'e denk gelen 24 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek. Mevlid Kandili öncesinde Peygamber Efendimiz'e her fırsatta salavat getirilmesi tavsiye ediliyor. Nitekim Efendimiz de hadis-i şeriflerinde bu hususta güzel müjdelerde bulunmakta. Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır. Tirmizi. Her kim benim üzerime salavat getirirse, Allah bu yüzden ona 10 misli mağfiret eder. Ebu Davud. 1448 Mevlid Kandili'ne özel 8 milyar salavat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili vesilesiyle bu yılda 8 milyar salavat kampanyası düzenleniyor. 15. kez gerçekleştirilen bu anlamlı proje, dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanı Peygamber Efendimiz'e olan sevgilerini salavatlarla ifade etmek için bir araya getiriyor. Mevlid Kandili'ne kadar devam edecek projeye, dünyanın birçok ülkesinden ve çeşitli yaş gruplarından katılımcılar destek verirken, dileyenler 8milyarsalavat.com adresi üzerinden salavatlarını iletebiliyor. Akra'nın uydu frekansı değişiyor. TürkSat 3 Ağ uydusunun teknolojik ömrünü tamamlamak üzere olması sebebiyle frekans değerlerinde değişikliğe gidiliyor. 15 Ağustos Cumartesi gününü 16 Ağustos Pazar gününe bağlayan gece yarısında Akra'nın TürkSat uydu frekansları da değişiyor. Karasal yayında Akra FM'in kesintisiz dinlenebilmesi için mevcut verici ve receiver'ların yeni frekansa göre ayarlanması gerekiyor. Bu işlem verici temsilcilerimiz tarafından da takip edilecek. Aynı zamanda çanak antenle uydudan televizyon vasıtasıyla dinlenebilmesi için uydu alıcısına yeni uydu değerlerin girilmesi gerekiyor. Uydu alıcısına Akra'nın frekans, polarizasyon, sembol oranı gibi değerler girilerek arama yapıldığında Akra'nın yayınına ulaşılabilmekte. Yeni parametrelerin uydu alıcısına girilmesi ya da güncelleme yapılması gerekmekte. İşte Akra'nın yeni uydu değerleri. Uydu TürkSat 6A. Frekans 12.149 MHz. Polarizasyon Decay Vertical. Sembol oranı 27.500. Konya Kapalı Havzası'nda obruk sayısı artıyor. Konya Ovası'nda kuraklık ve yeraltı suyunun kontrolsüz kullanımı obruk oluşumlarını artırıyor. 2020'de başlatılan obruk duyarlılık haritası projesi kapsamında yapay zeka, coğrafi bilgi sistemi ve uydu görüntülerinden yararlanılarak Konya Kapalı Havzası'ndaki obruk envanteri güncellendi. Konya, Karaman ve Aksaray'ı kapsayan havzada bugüne kadar 739 obruk kayıt altına alındı. Çalışma ile birlikte daha önce kayıt altına alınmayan çok sayıda obrukta uydu görüntüleriyle tespit edilerek envantere dahil edildi. Uzmanlar obruk oluşumunda su kullanımıyla beraber pek çok sebebin etkili olduğuna dikkat çekiyor ve bu obrukların detaylıca incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Profesör Doktor Adnan Özdemir obruklarla alakalı Akra'ya şu bilgileri paylaştı.
1: Obruklar yerin yüzeyinde meydana gelen çöküntü alanları olarak bizim karşımıza çıkıyorlar. Esasında oluşumunda jeolojik hidrodinamik şartlar burada etkili. 25-30 tane etkili faktör var. Yerin içerisinde işte suyla temas ettiği vakit çözülebilen kayalarımız var. Halk dilinde de eriyebilen kayalar dediğimiz kayalarımız var. Bunlar yerin içerisindeki suyla çözünürler. Bir boşluk oluşur. Bu boşluk tabiri caizse bir mağara oluşur. Mağara gittikçe genişler, büyür. Üst taraftaki ağırlığı yan taraflardaki kayaçlar çekemedikleri vakitte çok ani olarak büyük bir gürültüyle çöküntü meydana gelir. Dolayısıyla da bir obruk oluşmuş olur. Sadece ve sadece yeraltı su seviyesinin düşmesiyle Konya Ovası ve çevresinde obruklar oluşuyor şeklindeki bir yaklaşım doğru değil. Yeraltı suyu seviyesinin yükselmesiyle meydana gelen obruklar da var. Aslında bu sene Konya'da çok fazla miktarda yağış meydana geldi. Yeraltı seviyeleri falan filan yükseldi. Ama orada obruklar oluştu. Bu bir sefer tarım alanlarının göçmesine, zarar görmesine sebebiyet.

0: veriyor bir. İkincisi yerleşim yerlerine çok yakın yerlerde oluşan ortaklıklar var. Dolayısıyla buraların çok dikkatli bir şekilde, detaylı bir şekilde incelenmesi lazım. Bundan sonra tehlike haritasının yapılması lazım.
1: Obruk nedir? Obrukları ne tetikler? Türkiye'de hangi illerde görünmekte? Detayları Akremide'de yer alan Obruklar Nasıl Oluşuyor? Önlenebilir mi? Başlıklı dosyamızda bulabilirsiniz. Ailelere dijital güvenlik uyarısı. Aileler için hazırlanan dijital güvenlik rehberlerinde çocukların internet ve sosyal medya kullanımını tamamen yasaklamanın etkili bir yöntem olmadığına dikkat çekildi. Ebeveynlere internet ve sosyal medya konusunda bilgi sahibi olmaları, çocukların çevrimiçi alışkanlıklarını takip etmeleri ve güvenli kullanım konusunda rehberlik etmeleri tavsiye ediliyor. Özellikle ergenlik döneminde arkadaş grubu ve kabul görme isteğinin önem kazandığı belirtiliyor. Bu dönemde gençlerin yeni ve heyecan verici deneyimlere daha fazla ilgi gösterebildiği, sosyal medyada karşılarına çıkan güç, para ve statü içeriklerinin de daha çekici hale gelebildiği ifade ediliyor. Uzmanlar, çocukların çevrim içi olumsuz bir deneyim yaşaması halinde ebeveynlerin sakin kalmasını, çocuklarını dinlemesini ve onları güvende hissettirmesini öneriyor. Çocuklara internette iletişim kurdukları kişilerin gerçek kimliklerini bilemeyebilecekleri anlatılırken, kişisel bilgilerin yabancılarla paylaşılmaması ve çevrimiçi arkadaş listelerinin zaman zaman birlikte gözden geçirilmesi tavsiye ediliyor. Bu kontrollerinde çocuğu suçlamadan yapılmasının önemine dikkat çekiliyor. Gökyüzü meraklılarının büyük bir heyecanla beklediği 2026 yılının en önemli astronomi olaylarından biri olan güneş tutulması gerçekleşiyor. Tam güneş tutulması bugün 20.47'de gerçekleşecek. Tutulma Grönland, İzlanda, İspanya, Rusya ve Portekiz'den izlenebilecek, Türkiye'den izlenemeyecek. Tutulmanın maksimum seviyeye ulaştığı saatlerde güneş ülkemizde ufuk çizgisinin altına inmiş olacağı için bu hadise Türkiye'den hem tam hem de parçalı olarak gözlemlenemeyecek. Bugünü astronomi açısından tarihi kılan tek şey güneş tutulması değil, bugün gökyüzünde nadir görülen bir durumda yaşanacak. Tam güneş tutulmasıyla aynı günde meteor yağmurları gözlemlenebilecek. Ayrıca gökyüzünde 6 gezegenin eşsiz geçidi, yani hizalanması da gerçekleşiyor. Sevgili dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güneş tutulması olayında tavsiye ettikleri küsüf namazını da hatırlatmak isteriz. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yoşan bu namazı şöyle açıklıyor.
2: Allah-u Teala'nın zikrine koşun. Husuf namazı var, küsuf namazı var. Allahu Ekber deyip huzuruna durursunuz. Ya Rabbi sen de gökleri bunca sonsuzluğuyla, bu yıldızları, ayları, güneşleri bunca intizamıyla yaratmışsın. Senin kudretin, azametin ne kadar büyük diye orada onun kudretine, azametine intikal ederek huşu ve huzur ile namazını kılarsın, duanı ve istiğfarını edersin. Ya Rabbi ben şimdiye kadar ömrümü böyle geçirdim. Bu halse bana ömrümü gizana gelip sana ediyene hatırlattı. Hövbe ya Rabbi, etsaltuyum dakikayı azim diye istiğfar ve duayla meşhur olursun.
1: Hava durumu. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi meteorolojinin hava durumu değerlendirmelerine göz atalım. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava var. Ayrıca Akdeniz'de Toroslar mevkiinde, Karadeniz kıyılarında, Artvin ve Sinop çevrelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sebeple ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi durumlara karşı tedbirli olunmalı. Sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin edilmekte. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Muhterem büyüklerim, Bismillahirrahmanirrahim. Yuridune liyutfi'u nurallahi bi efvahihim vallahu mutimmu nurihi velev kerihel kafirun. Allah'ın nurunu ağızlarıyla sanki üfleyip bir mumu söndürmek ister gibi söndürmek istiyorlar ama Allahu Teala Hazretleri kafirlerin hoşuna gitmese, onlar kerih görse, istemeseler de nurunu tamamlayacak. Hüvellezi ersele resulehu bil huda ve dinil hakkı liyuzhirahu aleddini küllihi. Odur Resulünü, Muhammed-i Mustafa'sını, Habibi Edibini hidayet ile, insanlara hidayet yolunu göstermek üzere efendim gönderen ve hak dini bütün öteki yollardan ve inançlardan daha üstün kılmak, onlara galip ve zahir onların üstünde kılmak için o elçiyi vazifelendirip gönderen odur. Müşrikler, Allah'a şirk koşanlar, yanlış inançlar içinde olanlar hoşlanmasalar bile efendim o galibiyet, nihai galibiyet ve zafer inşallah Allah'ın bu kaderiyle Müslümanların olacaktır. Bu müjdedir. Ondan sonra gelen ayeti kerimede Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, hel edüllüküm ala ticaretin tüncüküm min azabin elim, sizi ahirette büyük bir cezaya ve elim bir azaba uğramaktan kurtaracak, vebalden, mesuliyetten, Allah'ın hışmına, kahrına, gazabına uğramaktan kurtaracak bir çalışma, bir alışveriş, bir ticaret size öğreteyim mi? Onu size bildireyim mi? Delalet edeyim mi? Kılavuzluk edeyim mi? Onu size irşad edeyim mi? Bildireyim mi? Buyuruyor. Allah Celle Celaluhu kullarına yapmaları gerekli vazifeyi bir manevi alışveriş olarak takdim ediyor. Siz böyle yapın, ben de onun karşılığında mükafatını size vereceğim diye. Tü'minûne billahi ve rasûlihi ve yapılması gerekenleri sıralıyor. Ondan sonraki ayet-i kerime. Tü'minûne billah ve rasûlihi. Allah'a ve onun gönderdiği elçisine sapasağlam, kavi bir iman ile inanırsınız, bağlanırsınız. Ve tücahidûne fî sebîlillâhi bi envâliküm ve enfusiküm. Ve Allah'ın yolunda mallarınızı sarf ederek, canlarınızı feda ederek cihad edersiniz. Zâlikum hayrullekum in kuntum ta'lemun. Evet, burada bir mal kaybı ve can telefi görünüyor ama çalışmanın içinde, yani masraflar, büyük masraflar ve şehit olmalar, efendim hayatını kaybetme olayları görünüyor ama bu irfan gözüyle eğer bakılır ve gerçekleri tartan bir vicdanla tartılır ve iyice anlaşılırsa bu sarfın daha hayırlı olduğu aşikardır. Yani bu malları vermek ve bu canları feda etmek daha hayırlıdır. Bu mallar verilecek ve bu canlar Allah yoluna nisar olacak, feda olacak. Bu daha hayırlıdır. Neden? Arkasındaki ayet-i kerime onu beyan ediyor. Evet, bu dünyada mal gidecek ve sonunda insanın canı da gidecek. Canı da feda olacak ama yagfir leküm zünubeküm, bilerek bilmeyerek işlediğiniz zünubunuzu, günahlarınızı Allah affedecek. Ve yudhilküm cennetin tecrî min tahtiyel enhar, aşağılarından şırıl şırıl cennet ırmaklarının aktığı cennet bahçelerine, köşklerine Allah dahil edecek. Bu mücahitleri, bu fedakarları, bu münfıkları, infak edici, efendim ihsan edici, masraf yapıcı, Allah yolunda malını efendim hizmete koyucuları cennetine sokacak. Ayrıca ve ukhra tuhibbunaha ve mesakine tayyibeten fi cenneti adn, adin cennetlerinde efendim çok hoş meskenler, köşkler ihsan edecek. Zalikel fevzul azim, bu çok büyük bir fevzdir, çok büyük bir kazançtır. Çok güzel bir sonuçtur. Çok güzel bir ticarettir ki cüz'i bir mal veriliyor. Efendim naçiz bir can veriliyor efendim ama arkasından ebedi saadet ve bu büyük mükafatlar almıyor. Ve ukhra tuhibbunaha, bundan ayrı seveceğiniz bir müjde daha var. Nasrun minallahi ve fethun karib. Efendim, o da Allah'tan bir nusret gelecek. Allah yolunda cihat edilince, malla canla efendim çarpışılınca Allah'ın nusreti gelecek ve büyük bir fütuhat hasıl olacak. Peygamber Efendimiz'in zamanında olduğu gibi inşallah bu hareketin yapıldığı her devirde böyle bir nusret ve inşallah efendim fethi mübin hasıl olacaktır. Ve beşşiril müminin, müminleri ey Resulüm bu güzel durumla müjdele, bunlara nail olacaklarını kendilerine müjdele bildir. Ya eyyühellezine amenu, ondan sonra hitap tekrar müminlere dönüyor. Surenin sonuncu ayeti kerimesinde kûnû ensârallah, ey iman edenler Allah'ın yardımcıları olun. Kûnû ensârallah, Allah'ın yardımcıları olun. Halbuki Allahu Teala Hazretleri yardımdan münezzehtir. Yani Allah'a kim yardım edebilir? Bütün güç kuvvet la havle ve la kuvvete illa billah iken, bütün güç ve kuvvet Allah'ın elindeyken Allah'tan gücünü alan insanlar nasıl yardım edebilir? Burada çok büyük bir iltifat mevcut tabii. Yani Allahu Teala Hazretleri dinine yapılan yardımı böyle tavsif ediyor. Allah'ın dinine yardım edin demiyor, Allah'a yardım kabul ederek. Yani yardım edenleri taltif için bu ifade kullanılmış, Allahu alem. Kema kâle İsa ibn-i Meryem'e lil havariyyin, tarihten bir misal. İsa aleyhisselam da tek başına peygamber olarak gönderildiği zaman kendisine yardımcı aradı ve havarilere, ki onlar dere kenarında çamaşır yıkayan işçi kimselerdi, efendim sade vatandaşlardı o ülkenin, efendim biçareleri gibiydi. Yani güçlü, kuvvetli, zengin, varlıklı, komutan, efendim hükümdar veya vezir durumunda insanlar değillerdi de şöyle sıradan, sade Allah'ın mübarek sevgili kullarıydı. Onlara Allahu Hazreti İsa dedi ki: "Men ensari ilallah." Allah'ın vuslatına giden yolda hizmetini yapma esnasında bana kim yardım edecek? Kâle havariyyûne nahnu ensârullah. Tamam, biz Allah'ın yardımcısıyız dediler havariler. Fe âmenet taifetun min beni İsrail ve keferet taife. Bu dünyadaki kulların mükellefiyet sırrı icabı, bu tebliğin karşısında serbestlik olduğundan kulların bir kısmı iman ettiler Hazreti İsa'ya ve havarilerinin çalışmalarına, müsbet tavırla geldiler, davetine icabet ettiler, Müslüman oldular, imana geldiler, Allah'ın yoluna girdiler ve keferet taife, bir kısmı da temerrüt eyledi, inat eyledi, efendim kafir oldu, asi oldu, bağı oldu, itiraz etti, mücadele etti, iki gruba ayrıldı, inananlar ve inanmayanlar. Ama feyyednellezine amenu ala aduvihim feasbahu zahirin. Allah Celle Celaluhu iman edenleri teyit eyledi, takviye eyledi, onlar galip geldiler. Yani galebenin, zaferin, muvaffakiyetin, efendim müjdenin güzel sonu.

dünyevi ve uhrevi mükafatın sonucu efendim Allah cephesinde olmak, Allah'ın sevdiği çizgide olmak, Allah yolunda malıyla canıyla cihad etmek. Bu da bir tebliğ oldu. Allahu Teala Hazretleri bizi kendisinin bu davetine icabet eyleyenlerden eylesin. Bir hürmeti Esra Resulü'l-Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Bahariye, Divan Edebiyatı'nda Bahariye, kasidelerin giriş bölümünde baharın gelişini anlatan kısımdır. Şair bu bölümde yalnızca doğayı tasvir etmez, baharı yenilenme, diriş, gönül ferahlığı ve neşenin sembolü olarak işler. Bahar dış dünyada olduğu kadar insan ruhunda da bir açılmayı, iç ışımayı ve yaşama sevincini temsil eder. Gülün açması, bülbülün ötüşü, bahar rüzgarı olan sabahın esişi, çimenlerin yeşermesi, ırmakların coşması. İşte bütün bu unsurlar Bahariye'nin temel imgelerini oluşturur. Bahar adeta yeryüzünün yeniden canlanmasıdır ve şair bu canlanmayı hem göz hem gönül dünyasıyla kavrar. Baki'nin beytinde baharın gönle nasıl can olduğu açıkça görülür. Gül açtı bağ içinde bülbül figan eder. Aşık gönül bu mevsimi kendine can eder. Baki'ye göre bahar aşığın ruhuna yeniden hayat verir. Gül ve bülbül bunun işaretidir. Fuzuli ise baharı geçip gitme ihtimali üzerinden değerlendirir. Gül devridir ey sabah, var bülbülü şadet. Kim gül zamanı geçse ömrü bahar geçer. Burada baharı kaçırmak, gençliği ve gönül heyecanını kaçırmak gibidir. Bahariye yalnız doğayı anlatan bir şiir türü değil, yenilenmenin, canlanmanın, umudun ve gönül neşesinin şiiridir. Şair baharı anlatırken aslında insanın iç baharını, yani ruhun aydınlanmasını ifade eder.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

Bahaettin Amili ve Matematik Terazisi. Astronomi ve matematik alimidir. İsmi Muhammed bin Hüseyin bin Abdüssamed'dir. Hicri 953, miladi 1547 yılında Lübnan'da bulunan Bağ-el-Bek'te doğdu. Aslen Hemedanlıdır. Doğum yeri olan Bağ-el-Bek'teki Amil Dağı'na nispetle Amili lakabıyla anılıp meşhur oldu. Babasıyla birlikte İran'a giderek o devirde Safevi Hanedanı'nın baş şehri olan Kazvin'e yerleştiler. Alim yetiştiren bir aile içinde dünyaya geldiğinden daha küçük yaşlarda ilme karşı kendisinde merak uyandı ve ilk olarak babasından Arapça, hadis, tefsir, fıkıh okudu. 13 yaşındayken çok güzel Arapça ve Farsça konuşup eser mütalaa edebiliyordu. Din alimi olan babası bir müddet sonra Herat'a müftü tayin edilince kendisi Kazvin'de tahsiline devam etti. 10 yıl süren öğrenim hayatı boyunca devrin tanınmış alimlerinden kelam, felsefe, riyazi ilimler ve tıp tahsil etti. Arap dili gramer ve edebiyatı okudu. Hikmet ve tarih alanında incelemeler yaptı. Fen ilimleri, bilhassa matematik ve astronomi ile meşgul oldu. Cebir ve mantık ilimlerine ağırlık verdi. Devrinin alimleri arasında keskin zekası ile meşhur oldu. Daha sonra Kudüs'e giderek Muhammed el-Makdisi'den Sahih-i Buhari'yi okudu. Bundan sonraki hayatında ise 30 yıl süreyle derviş kılığında seyahat etmiş, bu sırada Mısır, Irak, Hicaz, Suriye ve Anadolu'yu gezmiş, bir taraftan da gittiği yerlerdeki çeşitli alim ve zahit kimselerle görüşmüş ve ilmini genişletmiştir. Bazı eserlerini de bu seyahatleri sırasında kaleme almış, bir arada Kazimiye ve Necef'te talebe okutmuştur. Amili seyahatinden dönünce İsfahan'a yerleştiğinde 1. Şah Abbas tarafından takdir edilerek kendisine bazı önemli devlet hizmetleri teklif edildiyse de ilimle meşgul olmayı tercih ederek verilen vazifeyi kabul etmedi. Daha sonra Şeyhülislamlık makamına getirildi. Vefat tarihiyle ilgili farklı rivayetler olmakla beraber Hicri 1031, miladi 1622 yılında İsfahan'da vefat ettiği cenazesinin Tusa yani Meşhed'e nakledilerek orada defnedildiği mezarının bugün de ziyarete açık olduğu kaydedilmektedir. Amili, alimler arasında benzeri ender rastlanan efsanevi bir şöhrete sahip olmuş, servete ve makama önem vermeyen, insanları, iç alemleri ve yaptıkları iyi işlerle değerlendiren mütevazi şahsiyetiyle herkesin gönlünde yer etmiştir. Bazıları tarafından yaşadığı yüzyılın müceddidi olarak kabul edilmiştir. Ders halkasında yetişmiş ve kendisinden icazet almış 30'a yakın alimlerin isimleriyle hayat hikayesi kaynaklarda mevcuttur. Yaşadığı dönemin hemen hemen bütün ilim dallarında eser vermiş, dini ilimlerdeki otoritesinin yanı sıra daha çok pozitif ilimlerdeki çalışmalarıyla tanınmıştır. Yazdığı eserler İran'da, Irak'ta ve Osmanlı ülkesinde asırlarca okutulmuştur. Ana dili Arapça olduğu halde Farsça yazdığı manzum eserlerini bilhassa Mevlana'ya örnek türünde başarılı sayılır. Şiirlerinde Bahai mahlasını kullanmıştır. Amili asrının bilim adamlarını zor durumda bırakan birçok matematik problemine çözüm getirdi. Hocası ve üstadı kabul ettiği Kerhi'nin matematik ve cebirle ilgili eserlerini açıklayıp yorumladı. Birçok konularda Kerhi'ye uymuşsa da bununla yetinmeyip kendi orijinal buluşlarını da ortaya koymuştur. Dizilere ait muhtelif toplama eşitliklerine ait formül, doğal tek tam sayılar dizisinin toplamını veren formül, doğal çift tam sayılar dizisinin toplamını veren formül hep onun bulduğu formüllerdir. Ayrıca bir cebirsel denklemin yaklaşık gerçek kökünü bulma metoduna dair yeni bir usul ortaya koydu ve buna Tarikatül Keffeteyn, iki kefe usulü veya Tarikatül Mizan-ı Riyazi, matematik terazisi usulü adını verdi. Bu metotla birçok hassas, dakik ölçümler ortaya koydu. Amili, mizan yani terazi metodunda Harezmi'nin keşfettiği Hataeyn, çift hata metodunu kullandı.
Bu yolla yaptığı araştırmalar sonucu kısa bir süre içinde tamamen orijinal yeni bir metot geliştirdi. Bununla birçok cebir denklemini çözdü. Bu metoda mizan, terazi metodu denmesinin sebebi ise iki taraflı bir şekil üzerinde çözüm yolu bulmasındandır. Amili'nin bulduğu bu çözüm metodu günümüzde deneme yanılma yoluyla kök bulma ve çok dereceli denklemlerin çözümünde kullanılmaktadır. Amili'nin ortaya koyduğu çözüm metodu 17. asrın sonlarına kadar bütün Avrupa ilim çevrelerinde kullanıldı. Ünlü İngiliz ilim adamı Isaac Newton, Amili'nin kitaplarını inceleyerek bu metodu öğrendi ve bundan istifade ederek yaklaşık hakiki kök bulma meselesinde yeni bir yöntem geliştirmiştir. Newton-Raphson metodu adı verilen bu metot, diferansiyel ve integral hesaplarına ağırlık verdiği için tabiatıyla daha dakik ve hassas hesaplamalara sebep oldu. Bu metot günümüzde bilgisayarlarda nümerik analizde çok kullanılmaktadır. Amili ömrünü din ve fen ilimleri üzerine araştırma yapmakla geçirdi. Bütün vaktini okumaya, incelemeye ve eser yazımına hasretti. Hemen hemen her ilim dalı ile ilgilendi. Yazdığı eserleri bütün kütüphanelerde mevcuttur. Eserlerinin başlıca özelliği, zor ve güç anlaşılan problemleri gayet akıcı ve açık bir ilmi üslupla ele alıp incelemesi, cebirsel ifadelerin pratik hayatta nasıl kullanılacağının misallerle açıklamasıdır.

Allah'ım, beni bağışla. Bana merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, "Men kâle la ilahe illallah." Her kim la ilahe illallah derse, la ilahe illallah derse, saadet, bu söz yükselir. Ağzından çıktı mı göklere, arşa doğru yükselir saadet. Fela yerid duha hicabın, hiçbir perde onu geri çevirmez, hiçbir engel onu çıkışından, yükselişinden döndürmez, geri bıraktırtmaz, yükselir gider. Sonra hatta tasıla ilallah, Allahu Teala hazretlerine kadar vasıl olur. O la ilahe illallah sözü, önüne hiçbir şey engel olamaz, yükselir yükselir dergahı izzete vasıl olur. Feiza vasala ilallah, Allah'a vasıl olunca o söz, nazara ila sahibiha, Rabbimiz Teala o sözü söyleyene nazar buyurur, o sözü söyleyene bakar. Ama nasıl bakmak? Söz nereye çıkar? Mekandan münezzeh Allah-u Teala Hazretleri. Çıkar, yükselir. Maddeten yükselir, manen yükselir. Gider dergah-ı izzete. Yedi kat semayı geçer, arşı geçer, kürsüyü geçer. Allah-u Teala Hazretleri'ne vasıl olur. Ama Allah mekandan münezzehtir. Her yerde hazır ve nazırdır. Ve bakar Allah. Kul Allah'ın bakması nasıl olur? Gözle mi bakar? Başka bir şey midir? La tüdrikühül ebsar ve hüve yüdrikül ebsar. Allah-u Teala Hazretleri bizim bildiğimiz başka şeylere benzemez ki biz onu benzeterek anlatalım. Hiçbir şeye benzemez ki bizim bildiğimiz şeylere. O bizi bilir, görür, biz onu bilemeyiz, göremeyiz. Bildirdiği kadar bilir. Biz aciz naçiziz. Onun bakması nedir? Onun bakması rahmetine gark etmesidir kulu. Her zaman bakıyor zaten. İnnallâhe basîrun bil ibâd değil mi? Ayet-i kerimede geçmiyor mu? Allah kullarını hakkıyla görücüdür, bakıcıdır değil mi? Her zaman görüyor. Günah işlediği zaman da görüyor. Allah görmüyor mu günahkar kulu? Görüyor. Şimdi bakışını, bu bakış özel bakış. Buna rahmet nazarıyla bakmak derler. Rahmet nazarıyla bakar, kulunu rahmetine erdirir. Mümin, muvahhid kulunu rahmetine erdirir.
0: Dostça bir tavsiye. Mesajınız var.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.

Ey işlere hükmedip gören, gönüllere şifa bahşeden, denizleri birbirine karıştırmayıp aralarını ayırdığın gibi, beni de cehennem azabından, helaka götüren çağrıdan ve kabirler fitnesinden koru.

0: Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Mekke çevresindeki putların yok edilmeleri için birlikler gönderilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'yi fethettikten sonra Ramazan'ın 20'sine rastlayan Cuma günü her tarafa askeri birlikler gönderdi ve İslamiyet'e uymayan her şeyi değiştirmelerini onlara emretti. Hişam bin As 200 kişilik bir birlikle Yelemlem taraflarına, Halid bin Said bin As 300 kişilik bir birlikle Urene taraflarına, Halid bin Velid arkadaşlarından 30 kişilik bir süvari birliğiyle Uzza putuna gitti. Uzza, nahlede 3 semure sakız ağacından veya büyük dikili ağaçtan ibaret idi. Uzza'nın yanında da Gatafanların yaptıkları bir put bulunuyordu. Uzza'nın üzerine bir de ev yapılmıştı. Uzza'nın kapıcı ve bakıcıları orada otururlardı. Araplardan Mekke'de oturup da Uzza'ya, sonra Lat'a, sonra Menat'a tapmayan yoktu. Kureyşilere göre putların en büyüğü Uzza, sonra Lat, sonra Menat'tı. Rivayete göre bunların her birinde bir şeytan bulunur, kapıcı ve bakıcılarına görünür ve onlarla konuşurdu. Halkı Uzza'ya tapmaya davet edenler Amr bin Rebi'a ve Haris bin Ka'b adındaki kişilerdi. Amr bin Rebi'a halka, Taif serin olduğu için Rabbiniz Taif'teki Lat'ta yazlar, Tihame sıcak olduğu için de Nahle'deki Uzza'da kışlar derdi. Uzza'ya tapmayı ilk benimseyen ve Kureyşilere benimseten de Amr bin Luhay'dı. Kendisi kahindi, cinle ilişkisi vardı. Uzza, Kureyşilerle Beni Kinane ve Huzaların ve bütün Mudarların Nahle bölgesindeki tapınaklarıydı. Beni Nasr, Cüşem, Sa'd bin Bekriler, Gani ve Bahileler de Uzza'ya taparlardı. Bununla beraber Kabe'yi tapınakların hepsinden üstün tutarlardı. Çünkü onun Allah dostu İbrahim'in mabedi ve mescidi olduğunu bilirlerdi. Araplar hac amellerini tamamladıkları ve Kabe'yi tavaf ettikleri zaman Uzza'ya gidip onu tavaf da etmedikçe ihramdan çıkmazlar. Onun yanında bir gün itikafa girerler ve ihramdan öyle çıkarlardı. Uzza'nın kapıcıları ve bakıcıları Süleymlerden Şeybanoğulları olup kendileri Haşimoğullarının müttefikiydiler. Şeybanoğullarından son kapıcı ve bakıcı da Dubaya bin Haremi Yüz Sülemi'ydi. Yüce Allah Peygamberimiz Aleyhisselam'ı peygamber gönderip putlara tapmayı yeren ayetler indirerek putperestliği yasaklayıncaya kadar Uzza'ya tapılmaktan geri durulmadı. Uzza'ya dili uzatılması Kureyş müşriklerinin çok ağırlarına gitti. Ebu Uhayha Said bin As bin Ümeyye ölümüyle sonuçlanan hastalığa tutulduğu zaman Ebu Leheb bin Abdülmuttalip onu ziyarete varmış ve ağlar bulmuştu. Kendisine, ''Ey Ebu Uhayha, ne diye ağlıyorsun? Yoksa öleceğine mi ağlıyorsun? Ölmekten kurtulunmaz ki.'' deyince Ebu Uhayha, ''Hayır, ben öleceğime ağlamıyorum. Fakat benden sonra Uzza'ya tapılmayacağından korkuyor ve buna üzülüyorum.'' demişti. Ebu Leheb, ''Vallahi Uzza'ya senin sağlığından dolayı tapılmıyordu ki. Senin ölümünden sonra ona tapılmak bırakılsın.'' dedi. Bunun üzerine Ebu Uhayha, ''Şimdi anladım ki benim yerimi tutacak biri var.'' dedi. Ebu Leheb'in Uzza'ya son derecedeki bu bağlılığı ve tapma tutkusu kendisinin çok hoşuna gitti. Ebu Leheb Uzza'nın kapıcı ve bakıcısı Eflah bin Nadr-ü Sülemi'yi de ölüm döşeğinde ziyaret edip kendisini üzgün görünce ''Ben seni niye çok üzgün görüyorum?'' demişti. Eflah, ''Benim ölümümden sonra Uzza'ya hizmet edilmemesinden, bakılmamasından korkuyor ve üzülüyorum.'' dedi. Ebu Leheb ona, ''Hiç üzülme, senden sonra onun üzerine ben bulunur, onu görür, gözetiririm.'' diyerek söz verdi. Bunun üzerine Ebu Leheb, ''Her kime rastlarsa, eğer Uzza Muhammed'e ve davasına galebe çalarsa, ben bir elimi onun üzerinde bulunduruyorumdur. Eğer Muhammed Uzza'ya galebe çalarsa ki galebe çalacağını hiç sanmıyorum, kendisi kardeşimin oğludur, beni sayar.'' diye propaganda yapmaya başlamıştı. Uzza, Huzeylerin Mekke'ye iki gecelik uzaklıktaki Nahlet-ü Şamiye vadisinde bulunuyordu. Halid bin Velid'in Uzza putunu kesişi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Halid bin Velid'i Uzza'ya göndereceği zaman ona, Nahle vadisine git. Orada yan yana üç semure ağacı bulacaksın. Onlardan birincisini kes buyurdu. Halid bin Velid yanına arkadaşlarından 30 süvari alarak Nahle'ye gitti. İlk ağacı kesti. Oradaki putu kırdı. Mal ambarını da yaktı. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına döndü. Peygamberimiz Aleyhisselam Halid bin Velid'e yıktın mı diye sordu. Halid bin Velid evet ya Resulallah dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam bir şey gördün mü diye sordu. Halid bin Velid hayır bir şey görmedim dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam öyleyse sen onu daha yıkamamışsın. Ona geri dön, ikincisini de kes, yık onu da buyurdu. Halid bin Velid öfkeli bir halde geri dönüp Uzza'nın yanına vardı, kılıcını sıyırdı. Halid bin Velid Uzza ağacını da kesti. Uzza'nın kapıcı ve bakıcısını da öldürdü. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına döndü. Olan biteni haber verince Peygamberimiz Aleyhisselam evet işte o Uzza'dır. Uzza artık ülkenizde kendisine tapılmaktan temelli olarak umudunu kesmiştir. Bundan sonra Araplar için Uzza yoktur. Ona hiç tapılmayacaktır buyurdu. Halid bin Velid ey Allah'ın Resulü hamdolsun o Allah'a ki bize İslamiyet gibi yüce bir dini ikram ve ihsan etti de bizleri helak olmaktan kurtardı. Ben babamın 100 deve ve koyun içinden en iyisini seçerek götürüp Uzza için kestiğini ve onun yanında 3 gün kaldıktan sonra sevine sevine yanımıza döndüğünü gördüm. Babamın hayatını tüketmiş ve ölüp gitmiş olduğu bu görüş ve inanışa işitmez, görmez, zarar ve yarar vermez bir taş, ağaç parçası için kurbanlar keserek nasıl aldanmış olduğuna bakıyorum da şaşıyorum dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, bu hiç şüphesiz Allah'a ait bir iştir. Onun doğru yolu kolaylaştırdığı kimse doğru yolu bulur. Sapkınlığı kolaylaştırdığı kimse de sapkınlık içinde kalır buyurdu. Uzza'nın yıktırılması hadisesi Hicret'in 8. yılında Ramazan'ın bitmesine 5 gece kala vuku bulmuştur. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar Mustafa Asım Köksal.

Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli kitap severler, hoş geldiniz. Hatırlayacaksınız, yeni bir kitaba başlamıştık. Merhum Necip Fazıl'ın Çöle İnen Nur isimli eserinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını okuyoruz. Giriş kısmında merhum Kısakürek, Peygamber Efendimiz'e olan duygularını ve bu kitabı yazışının sebeplerini izah ediyordu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölüm. Allah en büyük sanatkar. O dış görünüş çerçevelerinde tekrarlanıyormuş gibi duran namütenahi hadiseyi, zaman dediğimiz esrarlı havanın içinde toplar, her an birbiriyle nispetini bozup, birbiriyle nispetini ihya eder. Her an yokluğa batırıp varlığa daldırır. Sonsuz benzerlik ifadeleri içinde ne mutlak ayniyete ne de mutlak zıddiyete yer verir. Böylece asıl olarak hiçbir anı tekrar etmez ve her an gerilere doğru eskilikte ezeli ve ilerilere doğru yenilikte ebedi şahsiyetini ilan eder. Allah insanoğlunun aşık olduğu yenilik sırrını anlatıyor. Anlatıyor ama kime? Anlayana, yani anlatmak istediğine. Ey tek katresinin hacminde bir umman çalkalanan ve tek zerresinin menşurunda bir kainat yüzen Kevser havuzunun sahibi. Ey ufuk, insanoğlunun ufku, sen de bizim gibi bir insansın. Sen bir derece daha fazlası olmayan bir insansın da biz senden eksik olduğumuz kadar insanlığa uzak insanlarız. Öyleyse hangi manasıyla olursa olsun seni tekrarlamak, aldığımız nefesleri tekrarlamaktan bin kat daha aziz. Zaten sensiz ve senden habersiz alınan nefes, varlığın değil, yokluğun soluğu. Ne kürenin devri, ne rakkasın köşe kapmacası, ne ağacın giyinip soyunması, ne de tek nokta etrafında sayısız noktanın, her biri o noktaya müsavi mesafelerde sıralanışındaki yüz yuvarlak devam ahengi, mücerret vazife sırrı bakımından senin tekrarlanışındaki hikmeti şekillendirebilir. Bana yalnız bu tekrarın, belki en kaba fakat en saygılı cephesiyle düpedüz tekrarın, hiçbir şahıs mümtazlığı ve hiçbir alet hususuyla göstermeyen hakir ve basit bir halkası olmak yeterken, evet, gözümde sadece

Bu yeterliğe sahip olmaktan büyük kazanç ölçüsü yaşamazken ben bir sınır aşmak istiyorum. Onu aşmak için senden izin istiyorum. Ah bu sınır, bu sınır. Kur'an'da teker teker her ayet, her kelime ve her harfin birinin içindeki nispetiyle, aynı ayet, harf ve kelimelerin bütün lisan, bütün kelime ve harf terkiplerine nispetindeki sırrı kucaklamaya giden ulvi bir nüfuz ve muhteşem dikkat, mübarek saçlarının her telinden, muazzez ayaklarının her adımına kadar sana ait her şeyi ayrı ayrı saydıktan, derledikten, düzenledikten sonra, ben hangi sınırı aşmaktan ve hangi yeniliği getirmekten bahsediyorum? Fakat var, bir sınır var, her şeye rağmen, herkesçe aşılmak istenmesinden daha aziz bir gaye belirtmez olan bir sınır var. Ey dışından görüldüğü kadar görünen vücut ve ey içinde gizliliği bile gizleyen ruh, hayatının dış çizgileri senin binbir kere binbir kimse tarafından hendeseleştirilmiş ve hiçbir noktası eksik bırakılmamış harikulade bir petektir. Şekillerin en intizamlısını, çizgi terkiplerinin en kemallisini düğümleyen bir petek. İşte ben, olanca ruhumun, ruhumdaki olanca şiir cevherinin, bu cevherdeki olanca aşk ve hassasiyet özünün balını, bu peteğin hücrelerine dökmek, hücrelerin çerçevelediği esrar mahfazalarında eriyip kaybolmak ve mukaddeslerin mukaddesi mevzuunda, kendi teessüriyetimi bütün derecelerin üstüne çıkarmak davasındayım. Bu meydanda bakalım kim en çok ve en güzel kendi kendinden geçebildi. İşte sınır, işte at, işte meydan. O akıl budalaları ki gözün nasıl gördüğünü anlamadan gördüğü şeylere inanırlar. Fakat görmediklerine inanmazlar. Gözlük üstüne gözlük takarlar ve üstelik görüneni bile göremezler. İşte onlar ellerinde birer istiklal pertavsızı taşırlar. Eşya ve hadiselerin posalarını hep onunla inceler ve hiçbir şey bulamazlar. Onlar benim bu itirafımdaki senedi ilim ve usul bakımından en büyük zaaf telakki edebilirler ve peşin olarak kendimi bizzat kendi elimle mahkum ettiğim iddiaya kalkabilirler. Vecdimin ateşi bana onları göstermez bile. Onlar gerçekten müstakildir. Bense esirim. Ben senin esirinim ve benim için hürriyetin son kemal haddi hakikatte esarettir. İnsan olarak hürriyetini bulmak isteyen hakikatte esir olsun ve sen benim için bizzat hakikatsin. Ve onların istiklali boyunduruk altında istediği gibi kuyruk sallayan, çifte atan ve dilediği yeri pisleyen hayvanların istiklalidir. Nihayet varılmaz olan sana en çok yaklaşmanın, görülmez olan seni en aydınlık görmenin biricik usulü şu noktada toplanıyor. Tepeden inme aşk yıldırımları altında büsbütün mefluç, büsbütün kör hale gelmek ve ondan sonra her vücut zerresine bir çift kanat ve bir çift göz hediye eden bir hafiflik ve kolaylıkla uçmak ve görmek. Aklın son kertesini temsil eden melek, Sidretül Müntehada sana demedi mi, bana buradan ileriye yol yoktur, geçersem yanarım. Ya buradan ileriye nasıl geçilir? Aşkla. Ve sen uçtun ve ilahi visalin en mahrem bucağına ulaştın. Senin ulaşılmaz olan Allah'a yine onun izniyle ulaşmandan usulledir ki, biz sana, ulaşılmaz olan sana ulaşmaya çabalayabiliriz. Sana yaklaşmanın biricik şartı bu. Sana imansız akılla sokulmak isteyenler, daha kapının eşiğine ayak atmadan yanarlar. Hep yandılar. Sana sadece aşk ve iman rivayet ederek, yine akıldan başka bir vasıta bulamayanlar da kabalaşırlar. Hep kabalaştılar. Mevzundaki kutsiyet ve namütenahi inceliğe layık olmanın çilesini çekmeyenler de çirkinleşirler. Hep çirkinleştiler. Bense kapında aşkla yanmış ve daha çok yanmaktan gayrı muradı kalmamış, senin inceliğin ve güzelliğin karşısında kendi kabalığımı ve çirkinliğimi görmüş, azat kabul etmez esirinim. Hamdolsun öbür türlü çirkinleşmek ve kabalaşmak ihtimaline senden gelen,

0: ve her şeyi temizleyen bu aşk ateşi sayesinde uzağım, bu kadar. Bütün kainat ve bütün varlığın ana mevzu olan mevzuunda insanlığa düşen borç ve usul bu kadar. Herkes borçların en ulvisine ve usullerin en sanatlısına götüren bu yolda huzurunda sadece en fazla yanıp kül olmak noktasından birbirine meydan okuyabilir. Ve bu meydan okuyuştan sonra o meydanda hatta mağlup olmaktan büyük zafer olamaz. Bu meydanda zafer ihtimali de bu kadar. Senin herkesçe bilinen ve bildirilen dış hayat çizgilerini ruhumun menşurundan toplayacağım. Yine belli oluyor ki işimde en az değer vereceğim şey en doğru ve titiz bir örgü halinde meydana gelse de daima arka planda bırakılacağı için tarih ve tarihçilik, vakalar ve vakalar ilmi. Hadiselerin derinliğine doğru keyfiyetten ziyade genişliğine doğru kemiyet kadrosunu köpürten tarihçiye birçoklarının bu kadar intizam ve itinayla şekillendirdiği petek mevzuunda yeni bir iş yoktur. Hangi tarihçi o petekten bir hücreyi kaldırmak veya o peteğe bir hücre ilave etmek iktidarında olabilir? Bu bakımdan sen yeryüzünün her noktasında belli başlı noktalardan doğan güneş kadar sabit ve mutlaksın. Fakat yine sen herkesin kendi ruh menşurundan aksettireceği her an yeni ve değişik pırıltılarla da muvazi aynalar arasındaki mum gibi sonsuz ve hudutsuzsun. Sen eskimeyen biricik yeni ve solmayan biricik renk. Senin zatındaki asli sonsuzluk ve hudutsuzluğa bir de bu herkese kendi hassasiyet ve teessüriyet istidadına göre tecelli edecek sonsuzluk ve hudutsuzluk binince insanın en aşılmaz sınırları içinde yine bir sınır aşmak istemesinden daha ulvi bir bela olabilir mi? Ben bu belaya fedayım. Senin insanı kül eden nurunun karşısında her an birbirinden yeni ve ileri olarak tecelli etmesi gereken sadece sanatkardır. Sanat ruhuna malik fikir adamı. Sanatkar ki seslerin ipekten vücudunu meshederek ve renklerin ateşten nabzını sayarak büyük sır kapısının önünde haber soruşturanların en çilekeşidir. Ancak seni bulduğu zaman memuriyetini bulmuş ve yaratılışının hikmetine ermiş olur. Sen veraların verasının, vera ihtimalini bile çıldırtıcı nihai verasındaki sır hazinesi anahtarını taşıyan en büyük esrar çözücüsün. Senin esrar alemin içinde kendisini büsbütün kaybetmekten, yani en büyük sanatkarlığın ne demek olduğunu göstermekten başka gayesi olmayan bu sanat çilekeşinin duasını kabul etmesi için sana sevgilim diyen Allah'a yalvar. Allah her türlü akıl, ispat, delil, münakaşa, mukayese, mantık lafazanlığı dışında yalnız müminler veya iman istidadında olanlar için yazacağım bu eseri bana nasip etsin. Bu eserde güzel olan her şey senin, çirkin olan her şey benimdir. Sen Allah'ın iradesiyle bütün insanlığın şefaat tacını taşıyan ve kabul edenleri ve etmeyenleri bir arada bütün beşeriyet, ümmet topluluğu tahtında oturan, senden şefaat dilenen biçareler arasında en sefil dilenci, Abdülbaki Fazıloğlu Ahmet Necip'e şefaat et.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Geldi geçti ömrüm benim. Şol yelesi geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi. Bir göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanıktır. Bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide. Kafesten kuş uçmuş gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas olan ab hayat içmiş.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

0: Gurbet Sohbetleri. Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
2: İsnani la yenzurullahu ileyhima yevmel kıyame. Kati'ur rahimi ve calus su'u. Deylemi Enes radıyallahu anh'ten rivayet eylemiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş: İki insan vardır, isnani. İki insan vardır. La yenzurullahi ileyhima, Allah onlara nazar eylemez. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde Allah onlara nazar eylemez. Nazar etmek bakmak demek ama Allah-u Teala Hazretleri her şeyi görüyor, biliyor. Nazar eylemez, bakmaz, yani yüzlerine bakmaz, yani onlara rahmet etmez, yani onlar Allahu Teala Hazretlerinin iltifatına, teveccühüne nail olamazlar. Allah onlara iltifat buyurmaz demek yani. Kimmiş bu kötü kimseler? Bir katıur rahim, akrabalık bağlarına riayet etmeyen, akrabalarla bağlarını kesik tutan, koparan, efendim akrabalara sıla-i rahim yapmayan, onlara karşı görevlerini yerine getirmeyen kimse. Allah bunun yüzüne bakmayacak, yani rahmetini erdirmeyecek. İkincisi ve car-ı su, kötü komşu. Kötü komşunun da yüzüne bakmayacak Allah. Allahu Teala Hazretleri komşuya iyilik yapmayı emrediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, Allah Allah, Cebrail aleyhisselam bana o kadar geldi, o kadar çok komşu haklarından bahsetti, o kadar çok aman komşuya dikkat edin, riayet edin, kollayın, gözetin, efendim işte iyi komşuluk yapın filan diye o kadar söyledi ki, o kadar komşuya iyilik yapmayı tavsiye etti ki, galiba bu gidişle komşu komşuya varis olacak galiba. Allah komşuyu komşuya mirasçı da edecek galiba diye öyle sandım. Yani o kadar çok tavsiye buyurmuş. O kadar çok komşuluk haklarına dikkat etmesi iyi olacak Müslümanın. Tabii komşu nereden nereyedir? Onun da ölçekleri var. Yani çok büyükse şehir, nereden nereye kadar benim komşum? Nereden ötesi komşu sayılmaz ama bayağı bir, epeyce bir uzak mesafeye kadar komşu sayılıyor. Onun için sadece bitişiği değil, arsası bitişik olan değil, ötelerdekilere de iyi bakması lazım, kötülük yapmaması lazım. Ve buyuruyor ki 2. Hadis-i Şerif'te Peygamber Efendimiz, İsnani hayrun min vahid ve selasetun hayrun min esneyn ve erbatun hayrun min selase. Fe aleyküm bil cema'a فَاِنَّ يَدَ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاءَةِ وَلَمْ يَجْمَ اِلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اُمَّتِ اِلَّا عَلَى هُدَنْ وَعْلَمُوا اَنَّ لِكُلِّ شَاطِنٍ هَوَنْ فِي النَّارِ. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten bu ikinci hadis-i şerif, Efendimiz buyuruyor ki, iki kişi bir kişiden daha hayırlıdır. Tek başına bir yerde duruyor bir insan, İki kişi bir yerde duruyorlar. İki kişi bir kişiden daha hayırlıdır. Tek durmaktan iki kişi olmak daha iyidir. Efendim, ve selasetün hayrun min isneyn. Üç kişi de iki kişiden daha hayırlıdır. Üç tane Müslümanın bir arada olması daha hayırlıdır. Ve erbatün hayrun min selasetin. Dört kişi de üç kişiden hayırlıdır. Demek ki bu böyle gidecek. Yani sayı ne kadar çok olursa hayır o kadar çok olacak. Binaenaleyh Müslümanların toplaşması lazım, bir araya gelmesi lazım, birlik teşkil etmesi lazım. Efendim, fe aleyküm bil cema'a, binaenaleyh toplanmaya, cemaate dikkat etmenizi size tavsiye ederim diyor Peygamber Efendimiz. toplu olacaksınız. Dağınık olmayacaksınız, darmadağın gitmeyeceksiniz. Mümkün olduğu kadar bir arada olacaksınız. Cemaati size tavsiye ederim. Cemaati tavsiye ederimin iki manası var. Dağınık dağınık durmayın, toplu yaşayın demek. Efendim, tek başınız da evde olmayın, cemaate katılın demek. İkisi de, yani cemaatten kasıt ikisi de olabilir. Yani ben falanca dağda oturuyorum tek başıma, ötekisi filanca dağda oturuyor tek başına. Canım, o dağda iki kişi otursanız daha iyi olur. Üç kişi otursanız daha da iyi olur. Alexandra Hills'de beş kişi olsanız daha iyi olur dört kişide. Yani ne kadar çok olursanız o kadar iyi. Binaenaleyh şehirler köylerden daha iyidir İslam'da. Hani aksini iddia eden mi var? Mesela ben bir ara düşünüyordum ki köylere gitsem de köyde yaşasam, hatta arsa almaya bile niyetlendim Gebze'nin Tavşancıl kasabasından. Ben niye orayı istiyordum? Tenhada başımı efendim onun bunun şeyiyle meşgul etmeden kitaplarımla okurum, yazarım, çalışırım filan diye düşünüyordum. Hocamız en sonunda bana dedi ki, evladım, küçük yerlerde insanın kadrini, kıymetini bilmezler. Mücevherin kıymetini kuyumcu bildiği gibi büyük şehirlerde arif insanın, kamil insanın kıymeti bilinir. Allame-i Cihan'ı getirsen

bir köye koysan adam muhtarın aşağısına oturtur. Onun nazarında jandarma çavuşu reisi cumhurdan üstündür. Jandarma çavuşu geldiği zaman gedikli pırpırlı efendim ona etmedik iltifatı bırakmaz. Koyun keser, yalvar efendim bilmem şey yapar. Ama Allame-i Cihan gelse yüzüne bak. Küçük yerlerde insanların kıymetini bilmezler evladım, evladım dedi. Hakikaten de ben bunu efendim hayatımda denedim gördüm. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Yani o bakımdan büyük şehirler önemli. Büyük şehirlerde doktor var, hastane var, mektep var, Kur'an kursu var. Her şey var. Büyük şehirde ne ararsan var. Tabii fitne, fesat, eğlence, zevk, sefa vesaire de var. Yani köydekiler de aslında günah işlemekten şehirdekilerden aşağıda kalmazlar. Allah iyi insanlarla bir araya getirsin. Binaenaleyh cemaate dikkat edin, toplanmaya, toplu olmaya dikkat edin diyor. Fe inne yedallahi alel cemaa, çünkü Allahu Teala Hazretlerinin eli cemaat üzerinedir. Yani Allah halen bu ne demek? Allahu Teala Hazretleri cemaate lütfeder demek, bahşeder demek. Cenab-ı Hak lütfu, ihsanı, ikramı cemaate çok çok gider demek. Mükafat verir yani Allah. Toplulukta hayır olur, bereket olur. Tek başına yapamayacağımız şeyleri yaparız. Biz Allah'a hamdü senalar olsun hocamızdan gördük ortaokuldan beri, ilkokuldan beri efendim ve manevi huzurunu, kardeşlik duygusunu, ahbaplığı, edebi, ahlakı çok güzel gördük. Başkasının bunlardan haberi yok. Bilmiyor bunlar. Esibu ehakum üd'u lehu bil bereketi feinner racule izâ ükile taamuhu ve şuribe şerabuhu tümme du'ye lehu bil bereketi fezâke sevabuhu minhum. Peygamber Efendimiz galiba Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş, Ebu Davud rahmetullahi aleyh kitabına kaydetmiş. Galiba bir yere gitmişler ashab ile rıdvanullahi aleyhi mecmen, yemek yemişler galiba. Benim sezinlediğime göre diyor ki Efendimiz onlara esibu ehakum, siz de kardeşinize onun size yaptığı ikramın mukabelesinde bulunun. Siz de onu mükafatlandırın. Nasıl? Nasıl olacak yani? Sonra onu anlatıyor. Üd'u lehu bil bereketi. Ona dua edin de Allah ona bereket versin deyin de bereketi artsın, bereketlensin. Dua edin ona. Çünkü feinner racule, bir adam, bir Müslüman izâ ükile taamuhu, sofrasına birileri gelir de yemeğini yerlerse, yemeği yenirse bir adamın sofrasında yemeği yenilirse ve şuribe şerabuhu, meşrubatı da içilirse, ayran, çorba efendim işte şerbet, şurup efendim içilen şey neyse, yemeğe yenilir, meşrubatı içilir de sümme du'iye lehu bil bereketi, ona bereket versin Allah diye dua ediliverirse fezalike sevabuhu minhum, işte o gelen cemaatten bunun da mükafatı budur, bu dualardır, kazancı, ganimeti budur. Çünkü Allah onların duasını kabul eder. Bu ziyafeti veren, bu yemeği yediren, bu meşrubatı içiren, ikramatı yapan kimseye efendim ondan dolayı büyük sevaplar ihsan eder. Demek ki kardeşinize siz de mükafat verin buyurmuş. Dua etmek de bir mükafattır. Hatta başka bir hadisi şerifte de buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, sizin bir kardeşiniz size bir hediye verirse siz de ona hediye verin. Eğer hediye verecek hediyeniz yoksa olabilir. O devirde çok oluyordu zaten. Hiçbir şey olmuyordu adam. Ne hurması, ne giyeceği, ne yiyeceği, ne parası, ne pulu, hiçbir şey olmuyordu. Efendim, dua edin ona. Çünkü o da
O da mükafatıdır, onun karşılığıdır. Yani dua ettiğiniz zaman Allah sizin duanızı kabul eder. Sizin ona vereceğinizden kat kat alasını

dahi ben hallak-ı alem varken halk-ı zamanı neylerim? Hemen bakın, Hakk'ı Mahlas çıkınca dedi ki bu olsa olsa Erzurumi İbrahim Hakkı Kuddise Sirru, o marifetname denilen muhteşem eserin müellifi, hem şair hem aşık hem derviş hem mürebbi, böyle okuyoruz, okunuyor, hem halk türküleri içinde yer alır, hem ilahilerimiz içinde güzel bir nutuk. Kıymetli dinleyenler, burada can elleri neresi efendim, aşkın şarabı, dil gülşeni, mesela dil gülşeni, can elleri, hallak-ı alem, hallak-ı alem varken halk-ı zamanı neylere, mühimmiş, mühimmiş, hatırlatıyor bize. Bakıldığı zaman namesinden, ahenginden, şöyle biraz manasına doğru gidildiğinde neler çağrıştırıyor bu türkü, bu deyiş, bu efendim nutuk bize İbrahim Hakkı'nın. Her zaman geldiğin yeri unutma. Öyle ki canın mutlak yeri. Hani sık sık diğer programlarımızda da bahsi açılır. Ruhların yaratıldığı, ervahın yaratıldığı ve Besme Eleste, Eleste bir Rabbüküm diye hitap olunduğu noktalar, efendim beli veya bela deyişleri, o muhteşem nidayı duyuşları, asıl cihan, asıl yurt o. Bir de dil gülşenine göçmüşem. Vakit çok kısa, Enginol Gönül'de böyle kısacık kısacık türkülerimiz üzerinden sözümüzü yürütüyoruz. Muhterem dinleyenlerimiz, dil gülşeni, gönül bahçesi diye söyleyebiliriz. Hakikaten gönlümüzü bahçe eylemek, gönlümüzde güzelleri gezindirmek ve güzel gönüllerde gezmek mühim. Çok çok önemli. Büyüklerimiz öyle diyor, işitiyoruz, duyuyoruz, görüyoruz ve okuyoruz. Kişi güzel düşündüğü zaman, güzeli düşündüğü zaman ve güzeli zikrettiği, andığı zaman içi de gülşene, gül bahçesine dönüyor, dil gülşenine dönüyor. Ve güzeli ananlarla beraber olduğu zaman da hakikatte mana gülşenlerini gezmiş bulunuyor. Böyle bir türkümüz bize gül bahçelerini gezindirdi. Tekrar bu namelerle baş başa bırakalım sizleri. Hoşça bakınız, saatinize.

Engin ol gönül, engin ol. Gör ki içinde neler var. Gönlümüzü ve ruhumuzu titreten irfan ve hikmet dolu türküler engin ol gönülde.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

Allah'ım, alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzam illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

Allah'ım, kalbime nur verip aydınlat. Kabrime nur verip aydınlat. Önüme nur verip aydınlat. Arkama nur verip aydınlat. Sağıma nur verip aydınlat. Soluma nur verip aydınlat. Üstüme nur verip aydınlat. Altıma nur verip aydınlat. Kulağıma nur verip aydınlat. Gözüme nur verip aydınlat. Saçıma nur verip aydınlat. Derime nur verip aydınlat. Etime nur verip aydınlat. Kanıma nur verip aydınlat. Kemiğime nur verip aydınlat. Allah'ım, nurumu büyüt. Bana bir nur ver. Benim için bir nur kıl.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini

0: yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, "Men kâle la ilahe illallah." Her kim la ilahe illallah derse, la ilahe illallah derse, saadet, bu söz yükselir. Ağzından çıktı mı göklere, arşa doğru yükselir. Saadet. Fela yerid duha hicabın. Hiçbir perde onu geri çevirmez. Hiçbir engel onu çıkışından, yükselişinden döndürmez, geri bıraktırtmaz. Yükselir gider. Sonra hatta tasıla ilallah. Allahu Teala hazretlerine kadar vasıl olur. O la ilahe illallah sözü önüne hiçbir şey engel olamaz. Yükselir yükselir dergah-ı izzete vasıl olur. Feiza vasıla ilallah, Allah'a vasıl olunca o söz, nazara ila sahibiha, Rabbimiz Teala o sözü söyleyene nazar buyurur. O sözü söyleyene bakar. Ama nasıl bakmak? Söz nereye çıkar? Mekandan münezzeh Allah-u Teala Hazretleri. Çıkar, yükselir. Maddeten yükselir, manen yükselir. Gider dergah-ı izzete. Yedi kat semayı geçer, arşı geçer, kürsüyü geçer. Allah-u Teala Hazretlerine vasıl olur. Ama Allah mekandan münezzehtir. Her yerde hazır ve nazırdır. Ve bakar Allah. Kul Allah'ın bakması nasıl olur? Gözle mi bakar? Başka bir şey midir? La tüdrikühül ebsar ve hüve yüdrikül ebsar. Allah-u Teala Hazretleri bizim bildiğimiz başka şeylere benzemez ki biz onu benzeterek anlatalım. Hiçbir şeye benzemez ki bizim bildiğimiz şeylere. O bizi bilir, görür, biz onu bilemeyiz, göremeyiz. Bildirdiği kadar bilir. Biz aciz naçiziz. Onun bakması nedir? Onun bakması rahmetine gark etmesidir kulu. Her zaman bakıyor zaten. İnnallâhe basîrun bil ibad değil mi? Ayet-i kerimede geçmiyor mu? Allah kullarını hakkıyla görücüdür, bakıcıdır değil mi? Her zaman görüyor. Günah işlediği zaman da görüyor. Allah görmüyor mu günahkar kulu? Görüyor. Şimdi bakışını, bu bakış özel bakış. Buna rahmet nazarıyla bakmak derler. Rahmet nazarıyla bakar, kulunu rahmetine erdirir. Mümin, muvahhid kulunu rahmetine erdirir.
1: Dostça bir tavsiye.

0: kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda.
1: Aynadaki İnsan programından hepinize merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir bölümle daha sizlerleyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü programımızda dertlerimizle yaşamak ve bunun psikolojiye etkilerini konuşacağız. Konuğumuz klinik psikolog Mehmet Yasir Cebeci. Mehmet Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Yasemin Hanım, merhabalar.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah.
1: Çok şükür bizler de iyiyiz. Evet, biz bugünkü programımızda sizinle dertlerimizle yaşamak ve bunun psikolojik iyi oluş halimize etkilerini konuşalım istiyoruz. Dertlerle başa çıkmak mümkün müdür? Dertlerle yaşarken bunları...

0: aşmak mümkün müdür? Dertlerimize karşı nasıl bir bakış açısı edinmeliyiz ve nasıl yönetebiliriz? Bunları sizinle inşallah konuşacağız ama isterseniz öncelikle dert nedir? Neleri dert ediyoruz ya da dertleri konuşmaya nereden başlayabiliriz diye sorsam neler söylersiniz? Buyurunuz.
1: Teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir soru oldu. Dert nedir? Dinleyicilerimizin de şöyle bir düşünmesini rica ediyorum. Kavramlar çok önemli. Biz hayata kavramlarla bakıyoruz. Hayatı kavramlarla kavruyoruz. Orada bir güzellik, bir iyilik bulmamız gereken bir doğru varsa yine o kavrama bakış açımızla birlikte oluyor. Bu soru bana şunu hatırlattı. Şöyle bir düşünelim. Derdimiz ne gerçekten? Neleri dert ediniyoruz? Dertlerimiz nelerden besleniyor? Dertlerimiz bizi neye ikna etmeye çalışıyor? Ya da dert edindiğimiz meseleler, bunları biraz düşünelim. Burada kişiye yönelik dert edindiği konular ortaya çıkacaktır. Dert kişinin kendi benliğine baktığında önem derecesini kendisinin belirleyeceği bir meseledir. Bazıları için çok küçük bir meseledir. Bazıları için küçük görünen büyük bir dağın yükünü taşıdığını hissettir. Dolayısıyla kişisel olarak kendimize sorduğumuzda derdimiz ne, neler bize yük geliyor, neleri aşmakta zorlanıyoruz. Dermanını beklediğimiz yerden derdimizi nasıl anlatıyoruz, nasıl yakarıyoruz? Biraz bunlara yolculuk edeceğiz. Bu yolculukta ben ilk önce dertle tanış olmak noktasını önemsiyorum. Dertlerimizle tanış olmak.
0: Yasir Bey, ne demektir peki dertlerimizle tanış olmak? Ya da nasıl yapabiliriz bu tanışıklığı?
1: Bu tanışıklığı nasıl yaparız? Belki klişe ama çok önemli bir şey. Hayatın içerisinde akıp giderken görmenin zor olduğu bir nokta ve varlığa sahip herkesin ömür boyu aradığı bir şey. Önce kendimizle tanış olmamız lazım. Şimdi bu cümleleri kullanırken bazen o kadar çok çekiniyorum ki, çünkü çok fazla kullanılıyor. Kendinle tanış ol, kendinle tanış ol, ama nasıl? Şimdi bununla ilgili de diğer taraftan önemli vurgulanması gereken mevzu bahislerin de sürekli tekrarlanması, sürekli hatırlatıcı olunması gerekiyor. Ya birçok arayışa şahidiz. Mesela ilk şu an gönlüme düşen Aşık Veysel'in bir türküsünde şey geçer. 53 yıl kendi kendim aradım, hiçbir türlü bulamadım ben beni. Bir arayış var. Diğer taraftan varlığı arayan bir sürü kıymetli sözcükler var. Ne kadar güzel bir arayış var ortada. Ama bu arayış ne aradığını bilmekle alakalı bir şey. Hayat boyunca biz kendimizde bu tür tanışıklıkları yaşıyoruz. Ama ne aradığımızı bilerek, neye odaklanmamız gerektiğini bilerek, bu arayışın kıymetli olduğu nokta. Bir de arayıştan yorulma var. Yani herhangi bir çözüme ulaşamamayı düşünme ve bir tıkanma hali var. İşte burada psikolojik sorun dediğimiz, psikolojik sağlamlılık konusunun olmadığını görüyoruz. Bu kendiyle tanış olma kısmını çok uzatmadan, daha çok kişinin bedensel ve ruhsal tanış olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bedensel ve ruhsal nasıl tanış oluruz? Bedensel kısmı belki başka bir konuğumuz detaylı değerlendirilebilir. Kişinin bedenini tanıması, yani o vücuda ne iyi gelir ne kötü gelir, hangi egzersizler iyi gelir. Ben bugün biraz daha ruhsal tanış olmaya odaklanmak istiyorum. Yani bu ruhsal tanış olmaktaki önem nedir? Bir arayışın içerisinde ruhumuzu ne kadar tanıyoruz? Yani ruhu tanımak noktasında neler yapıyoruz? Bu konuyla ilgili arayışa değinmenin, bu arayışın içerisindeki önemli noktaları belirginleştirmenin kıymetli olduğunu düşünüyorum.
2: Aynadaki insan. Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Yüce Allah doğru söyledi.
0: Ruhumuzla tanışma derken bu konuyla ilgili kişinin izleyeceği yol haritası ne olmalı peki?
1: Şimdi Biraz önce sorduğumuz soru, hani dedik

0: okul yıllarından itibaren işte ellerimizi temiz tutmak, dişlerimizi fırçalamak, başkasından izinsiz bir şeyler almamak gibi birçok sorumluluklarımız hayatın içerisinde sayılı. Peki ruhumuzla ilgili neler öğreniyoruz? Neler işte zihnimizi, kalbimizi yoğun bir şekilde dolduruyor? Neler izliyoruz, neler işitiyoruz? Hangi çevrenin ürünüyüz? Her ortamda, her muhabbette bulunur muyuz? Kimlerle beraberiz? Kimler bize iyi gelir? Neler dinleriz? Mesela hangi türkünün nakaratıyız biz? Ya da hangi şarkının beslendiğimiz konular, dinlediğimiz müzikler bize batsın bu dünyayı mı anlatıyor? Ya da neden geldim İstanbul'a mı? Ya da bir gecenin ardından doğacak kardan aydınlıktan mı bahsediyor?
1: Bu soruları
0: Bunlar...
1: sorabilmek için araya gireceğim, çok özür diliyorum ama kendini çok iyi tanımak mı gerekiyor, yoksa bu yoldayken dertlerimiz bize bir şeyler öğretirken kendimizi tanımak, ruhumuzla tanış olmak da eş zamanda yürüyen bir şey mi?
0: Eş zamanda hayatın içerisinde akarken ve her daim aklımızda diye hareket edeceğimiz konular. Biz mesela yolda yürürken ya da boş vakitte bir şeyler izlemek isteriz. Bize o an sunulan bir şeyi mi izliyoruz, yoksa kendimiz bir şey araştırarak mı onu izlemek istiyoruz? Ya da bir insanla diyalog kurmamız gerekiyor. O diyaloğun bize katacağı ya da o muhabbetin bizde geliştireceği şeyler neler? Neleri amaç ediniyoruz? Yani ruhun temizliğinin içerisinde aklımda diye hareket etme noktası bu. Burada temel bazı becerilerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela muhakeme becerisi. Muhakeme bir konunun ilerisindeki konuyu geniş açıdan düşünebilme. Geniş açıdan bir konuya bakabilmek için neler yapıyoruz? Ya da eleştirel düşüncenin hakimiyeti geliyor. Yani bakılan bir konunun arka tarafındaki meseleye odaklanılması, ince düşünce. O meselenin arkasındaki ince düşünceyi bulma. Ya da ne diyebiliriz? Üst biliş, metacognition dediğimiz kararımızı vermenin yöntemini bilme. Neler bize karar aldırıyor? Neler bizi ikna ediyor? Her şeye ikna oluyor muyuz? Her dinlediğimizi kabul ediyor muyuz? Yoksa bizim ölçerek, tartarak hayatımıza, tarzımıza, değerimize, düşüncemize, inancımıza uygun olup olmadığını mı belirliyoruz? Şimdi konudan uzaklaşmamak adına hani bu ruhla tanış olmakla alakalı kısımda bu konular neden önemsiyoruz? Çünkü biz görsel, işitsel ve zihindeki meseleleri algılayan bir varlığız ve davranış bu işitmeyle, görmeyle bir bilince dönüşürken bilinçten de davranışa vesile oluyor. Bu davranışlara dönmesinin de arka planında duyguların önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu konuda duygularımızı tanıyor muyuz? Yaşıyor muyuz? Yönlendirebiliyor muyuz? En baskın duygumuz ne? Bir şeye kızdık, huzursuzluk hissettik, dertlendik. Bunun tepkisini nasıl hissediyoruz? O an hangi duygumuz ortaya çıkıyor? Çok bilindik bir şeydir, değil mi? Duygular herkesin, her beşerin yaşadığı bir meseledir. Ama duygularımızdan ne kadar haberdarız? İşte bunun için hep vurguluyoruz ya duygu durumun önemini. Davranıştan önceki kişiye motivasyon verecek, amacını, gayesini hatırlatacak. Davranışın arkasındaki büyük bir güç bizim duygularımız.
2: Aynadaki insan. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Yasi Bey, duygu durumumuzdan haberdar olabilmek, bu yetiyi geliştirmek, peki psikolojik iyiliği koruma muhafaza etmede bize ne katkıda bulunuyor? Ya da sorunlarla, dertlerle karşılaştığımızda bu bize neyi öğretiyor ve neyi hayata geçirmemizi sağlar, kolaylaştırır?
0: Mesela öncelikle bir duyguyu fark etme halini düşünelim. Duyguyu

0: fark edebiliyorsak bu çok kıymetli. Yani duyguların fark edilmediği haller olur mu? Gayet tabii, etrafımızda şunu işitiyoruzdur. Çok karın ağrısı çekiyorum, işte çok kötüyüm bugünlerde vesaire. Bir öğrencinin böyle bir yakarmasının arka planında bir stres olabiliyor bazen. Sınav dönemi olabiliyor, farklı sebepler. Orada bir stresin ya da bir kaygının, bir korkunun varlığından haberdar olduktan sonra o duygunun belirtilerini hissetmeye başlıyoruz. Bu duygunun belirtileri nedir bizde? Korku. Diyelim korkuyu tanımlıyoruz. Sonra o korku nelere etki ediyor? Neleri engelliyor? Bu öğrenci de sınav çalışmayı mı engelliyor? Yoksa tamamen hayattan bağını koparmasına, hayatın önüne bir bariyer mi oluyor? Bir farkındalıkla başlayan, bir tanımlanan meselenin sonra etkilerini görmeye başlıyor. Bundan sonra yönlendirme kısmı ortaya çıkıyor. Bu duyguyu nasıl yönlendiriyor? Diyelim öfkelendi, öfkeyi fark edebilir insan. Ama o farkında olduktan sonra öfke ne gibi hareketler yaptırıyor onu bilirse yönetmesi daha kolay oluyor. Aa, ben bugün burada şu an saldırgan davranabilirim, kalp kırabilirim, bunu yapmayabilirim diyebiliyor. Onun için mesela bazı duygular çok net hissedilebilir. Temel duygular öfkedir, sevinçtir. Peki bunun altında hırstır, tutkudur, heyecandır. Bunlar çok ortada olamayan duygular olabilir. Bunları da harekete geçirecek her zaman bazen kendisi farkındalığı, bazen etrafından alabilecek destekler, bu bir arkadaş olabilir, bir yoldaş olabilir, bulunduğu çevre olabilir. Belki ilerleyen kısımlarda değineceğimiz en son mesele bu yöntemler nerelerden beslenir, kimlerden öğrenilir kısmı, ama burada değinmek istediğim duyguları fark edip duyguları yönetebilme, dert edindiği konunun da yönetiminde katkı sunacak bir şeydir. Hayatta bunu bu şekilde aramakla önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Çok
0: yani
1: önemli,
0: öfkelendin,
1: evet.
0: Niye arıyorsun arka planında ve öfken nerelerden besleniyor?
1: Yasir Bey, çok önemli noktaya getirdiniz konuyu. Hani dertlerimizle başa çıkabilmek için dertlerimizin bizde oluşturduğu duygu durumunu yönetebilmek, dertleri de yönetmeyi beraberinde getirir dediniz ya. İşte bu noktada biraz da hani derdi bu başından aşkın dediğimiz insanlar var, dertlerini yönetemeyenler var. Duygu durumlarını belki tanımlayamayan, oradaki gidişatı fark edemeyen insanlar var. Böyle olduğu zaman ne yapmaları lazım?
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir soru. Buraya geçmeden önce şimdi buraya kadar konuştuğumuz meseleler ve bir şey daha ekleyeceğim. Oraya bilmek sıfatını koymayı istiyorum. Yani derdi olan bir insan, derdini yönetmek isteyen bir insan, derdini belirginleştirmeli, derdinin beslendiği yönleri belirginleştirmeli, ruhuna iyi gelen, şifa olan yerleri, bedenine iyi gelen, şifa olan yerleri bilmeli, aramalı. Bununla beraber duygularını belirginleştirmeli dedik. Bilmenin içerisine bir şey daha ekleyerek sonra bulmak kısmına değinebiliriz. Neyi bilmek, neyle tanış olmak? Yani ruhla tanış oldu, duygularla tanış oldu, yüklerle de tanış olmak lazım. Neyi yük ediniyor hayatta? Yük kapasitesi nedir? Mesela asansörde bir yazı yazar, genellikle görürüz. İşte şu kadar fazla yük taşır. O yükün fazlasında birisi asansöre bindiği zaman böyle önce bir sinyal vermeye başlar ama hareket etmez. Sonra o kişi azaldıktan sonra yürümeye başlar. Ya da farklı uyarılar görürüz, değil mi? Asansörde büyük eşyalar, işte taşımayın. Neden? Çünkü onun kaldırabileceği kapasiteyi aşabilir. Oraya zarar verebilir. Peki ya kişinin, şahsın yükünün sinyalleri ne? Hangi yükleri alabilecek kapasiteye sahip? Ve o yükün içerisinde nelere talip? Yani biz Allah'a şöyle dua ederiz, değil mi? Önemli bir duadır. Allah'ım bize taşıyamayacağımız yükler verme ya Rabbi. Peki biz hangi imkanın içindeki imtihana talibiz bu yükleri isterken? Mesela yapabileceğimiz işler vardır. kendi yükümüzce bir yeri yönetebiliyoruzdur. Kapasitemiz olur, orayla ilgili imkanlar vardır. Ama hırsın, hevanın verdiği bir şekilde orada ben olsaydım, orayı ben yönetseydim. Peki ben orayı yönetebilir miyim? Oradaki insanların yükünü taşıyabilir miyim? İşteki liyakatin yükünü taşıyabilir miyim? Yük kapasitesini bize sorgulatan sorular bunlar ve bunlara verilecek samimi cevaplar bizim yük taşımadaki, yükü kaldırabilmedeki meselemizi gösterebilir. Mesela etrafımızda görüyoruz değil mi? Hiç alakası olmayan mevzularla dert edinmek. Yani nasıl bir şey? İşte bir örnek verelim. Bir yerde eğitimcisiniz. Karşınızda onlarca genç var. Onlara bir şey verebilme imkanınız var. Ama siz diyorsunuz ki bu ülkenin eğitimle ilgili en tepesinde olsam da anca o zaman bir şey düzenlemeye başlarım. Çünkü derdiniz onun üzerine, yükünüz onun üzerine. O olmazsa yapamam. Peki o gençlerle yapabileceğiniz erağmen eki çok önemlidir. Oradaki imkana rağmen, elinizdeki imkana rağmen ne yapabilirsiniz? Neyi değiştirebilirsiniz? Neyi dönüştürebilirsiniz? Buradaki yüke talip olmak kısmı da kişinin kendi öz iradesiyle belirleyeceği bir şeydir. Bunun dışında da bu hayatın içerisinde kişiye de yük olarak, biz buna değil mi sınav, imtihan diyoruz, hayatın içerisinde yük olarak gelebilecek mevzular da vardır. Bunlar bizim bilelim, tanış olalım, bu bilmek önemlidir dediğimiz mevzular.
2: Aynadaki insan. Rabbimiz bize dünyada da iyilik, ahirette de iyilik ver. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Şimdi derdiyle hani baş edemeyen, o noktada artık derdin kendisini aşmış, sorundaki çözümü göremeyen insanlar için psikolojik destek alma zamanı gelmiştir diyebilir miyiz? Yani dert bizi ne zaman hasta hale getirir psikolojimizi ve ne zaman yardım almamız gerekir?
0: Evet, bu konuda kişi derdinin farkındaysa, derdine çözüm arıyorsa, derdine çözüm arayabilme gücü varsa, bu gücü bulabiliyorsa, bir yerde bulamadığında diğer yere gidebiliyorsa, bu bazen dosttur, bazen hocadır, bazen bir komşudur, bir yarendir, kimlerse, burada aramanın içerisindeyse, o mukavemet onda vardır ve o arayışa devam ediyordur. Ama arayış hali olmuyorsa, tıkanıyorsa, sürekli dertleriyle, sıkıntı sakızıyla hayatını idame ettiriyorsa, olmazsa olmaz yapabilecek ihtiyaçlarına, yaşamına engel oluyorsa, burada artık bu derdiyle ilgili çözümü uzmana giderek araması gerekir. Yani o yükü taşıyamadığını, o yükü yönlendiremediğini gördüğü takdirde. İşte hayatın içerisinde bu soruyla bağlantılı olduğu için değinmek istedim. Dertlerle mücadele ederken o arayışlar zinciri nasıl olmalı? Neler ona fayda getirebilir? Etrafında kişinin özdeşim kurabileceği bir insan çok önemlidir. Yani bu insan yaşamayan bir insan da olabilir. Kitaplarını okuduğu bir insan, bir yazar da olabilir, bir lider de olabilir. Onun hayatının yaşantısı örneklik teşkil edebilir. Onun o yaşantısından beslenebilir. Mesela aklıma ilk etapta gelen Abdülreşit İbrahim Paşa'yı ile kendisiyle özdeşim kurmuş bir insan, bir insanın Asya yolculuğunu, o Asya'daki çektiği sıkıntıları, sonra koskoca Asya'daki yaşanılan bütün meseleleri, sorunları bir 70 beyitle yıllar sonrasına insanlara aktarabildiğini, sonrasında orada dönemin padişahıyla yazışmalarında tek başıma kaldım, yanımda iki insan da olsa ben bütün Asya'nın İslam'la müşerrefleşmesinin sözünü verebilirim diyebilecek gücü bulmasını görürse, oradan bir mukavemet alabilir. Ya da örnek aldığı bir hocasıyla. Bu bazen bir belgesel de olabilir. Yani izlediği bir belgeseldeki insan hayatı bize dertli bir dünya portresi çizilip çıkmaz yolların çok olduğu, ulaşılabilemeyecek hedefler olduğu vurgusu yapılırken, ben geçenlerde izlediğim bir belgesel var, Müslümanca Yaşamak isminde, çok güzeldi, çok hoşuma gitti. Oradaki zorlu şartlarda insanların yaptığını, yaşadığını görünce inanın şunu düşündüm. Ya Hazreti Ebu Bekir tavrı olup hayırda yarışanlar, elinde yok olmasına rağmen varlığı keşfedip yoktan verenler var. Bunlar bir yol gösteriyor aslında, bir bakış açısı, bir özdeşim veriyor. Ve bunun yanında rehber edinecek birilerinin, ama ulaşılabilecek kişiler olmalı bu rehberler. Bu kendisinden büyük bir kişinin olması önemlidir. Hayata bakış açısının derinliği, fazla fazla rehber olabilir hayatında. Akademik yönden bir rehber olur, eğitim konusunda destekler, iş yönünden. Çünkü bunların arkasında hep bir dert kavramı kullanmıyoruz. Sürekli dert dert kavramı kullanarak baş ağrıtmamak adına. Hepsinin ardında bir dert vardır değil mi? Okumaya gelmişsizdir, orada bir hayalimiz vardır. Bir engel çıkar, dertleniriz. Ya bu profesör yüzünden de bu okul gitmiyor. İşte oraya takılmaması gerektiğini ona anlatacak bir rehberin varlığı çok önemlidir. Mutat görüşebilecek bir insanın burada yol vermesi, yol göstermesi çok önemli. Diğer taraftan bir insanın yanı başında onunla yol yürüyebildiği, yolu kıymetli hissettirecek bir yoldaşının olmasının önemi. Yani bazen bir dost hepimizin hayatında olmuştur. İyi gidiyor be, iyi gidiyor, yapabilirsin demesi ne kadar faydalı gelir. Yani yanı başınızda sizi çok iyi tanıyor, çok samimi gelir o iyi gidiyor kelamı. Aslında basit bir şey söylemiştir ama sizin en yakınında sizi tanıyan bir insan olduğu için ya, onun için yanı başımızdaki insanların varlığı da çok önemli değil mi? Yani insan bireysel olarak verdiği mücadelenin önceliğinden sonra çevresinin ürünü. Yani o çevrenin içerisinde kendi sesini, kendi nefesini hissettiği ortamın içerisinde sürekli karamsarlıkla, sürekli sıkıntıyla mücadele ve hayatta hiçbir iyi olmadığını vurgulayan insanların varlığını düşünseniz etrafınızda ne kadar ruha darlık getiriyor değil mi? Yani derdi veren dermanı da verir diyor. Birçok sözümüz var bizim hayatımızda. Dermanı vereceğe teslim olan insanların yanı başımızda varlığını düşündüğümüzde. Yani hayatta ibretlik bu konuyla ilgili onlarca sahne var. Bunların her biri bizim hangi nazarla baktığımızla alakalı. Yani o dertten sonra, o sıkıntıdan sonra kolaylığı verecek, Rahman'a tevekkül etmeyi de besleyecek olan bireysel olarak çıktığımız yolda kendimizle tanış olmanın içerisinde davranış, davranışın arkasındaki dert, duygu, düşünce, yükler ve bunlara bizi yol gösterecek kahramanlar, refikler, dostlar ve amaç ve gayeler. Biz hangi amaç ve gaye üzerinde yolculuğa çıktık? Bu da çok önemli bir mevzu. Bizim dertlerimizi yönetmekte. Yani derdimizin içeriğindeki konu bizi hangi amaca, hangi niyete götürüyor? O niyetin sağlamlığı kadar. Sağlam bir niyetle, değerle özdeşim kurulmuş bir yolda sıkıntı çekmek, çile çekmek o yolun bir güzelliği olarak bahsediyor değil mi büyükler? Yani o yol alelade bir yol olmuş olsa biz o yolculukta bir küçük çakıl taşına takılıp kalabiliriz diye düşünüyorum. Biraz uzattım, kusura bakmayın.
1: Estağfurullah. Çok önemli noktalara değindiniz. Dertlerimize bu şekilde bir bakış açısına sahip olursak hem kendimizle tanış süreci hem duygularımızla tanış sürecinde dertlerimiz aslında bize bir nimet gibi belki de gelecek. Son 3 dakikamız var. Hayat malumunuz iniş ve çıkışlarla dolu. Bu hayatın içerisinde sevinçler de var, mutluluklar da var, hüzünler de var, dertler de var. Yani dertsiz bir hayat olacağını düşünmek belki de bunu başta kabullenmek gerekir. Herkesin farklı farklı dertleri var. Dertlerin de bizim üzerimizdeki etkileri, derecesi de farklı, şiddetleri de farklı. Yine dertlerle ilgili ve bunları yönetmekle ilgili özellikle altını çizmek istediğiniz noktalar varsa dinleyicilerimize paylaşmak istediğiniz, son 2,5 dakika içerisinde değerlendirirseniz sevinirim, buyurunuz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hep bireysel kişinin kendi etrafında bulması gereken yerlerden bahsettik. Şimdi sorduğunuzda aklıma diğer perspektiften derdi dinleyen kişilere de bir yük düşüyor. Karşı taraftaki bir insanın derdi ne olursa olsun öncelikle onu küçümsememek gerekiyor. Derdin bu mu senin? Dememek gerekiyor. O derdi dertlenen insanı samimiyetle dinlemek de çok önemli. Topluma da bu konuda çok büyük vazifeler düşüyor. Yakın çevreden uzak çevreye kadar, alınan sorumluluklara kadar. Dolayısıyla bir insanın derdini dinlemek, o insanın bazen o dert büyümeden ona destek vermeye vesile olabilir. Bunun farkında olmak gerekiyor. Bunu vurgulamak istedim. Hayatın o inişte çıkış vurgusu var ya, bu da çok kıymetli. Yani dümdüz bir hayal, dümdüz ilerleyeceğimiz bir yol hayalinden kurtulmamız gerekiyor. Akarsu da bunun için çok önemli bir remz edilmiş, kıymetli bir nokta vardır. Yani bir suyun akışı genellikle doğallığı bozulmadıysa hep böyle inişlerle çıkışlarla doludur. Neden? Bir engele geldiğinde durağanlaşır, sonra tekrar akmaya devam eder, durağanlaşır, tekrar akmaya devam eder. Ama rotası değiştirilmiş sular, onun yanına yapılan imarları hep görüyoruz. Ya bir selin altında kalır ya bir sıkıntı görür. Neden? Su birden geldiğinde hızlı bir şekilde akar ve etrafı doğallığıyla alır götürür. Bu hayatın içerisinde bir iniş çıkış varsa orada her zaman şu soru sorulmalı derde. Derdin ne orada ve bu dertteki amacın, gayen, beslediğin şeyler ne? Ona giden yolda engeller ne? Bu engelleri aşmak için mücadeleyi devam etmek lazım. Dert deyince hep böyle birçok söz var ama Hafız Şirazi'nin gam yeme beytindeki buyuruyor orada: ey gönül, işler düzensizlikten elbet kurtulur. Dertliler kalmaz perişan böyle her an gam yeme. Yani her derdin ulaşılabileceği bir, devam edeceği bir nokta vardır. Biz hayatta akmaya devam edelim. Hayat akış oldukça güzellik, bereket getirir. Durağanlaştıkça, içe kapandıkça, varlığı tek kendi noktamıza indirdikçe, tek dertli kendimizi gördükçe, milyonlarca insanın içerisindeki bir insan olduğumuzu unuttukça o dert durağanlaştırır ve akışı tıkar. Bu noktada akmaya devam etmenin mücadelesini vermemiz gerekiyor. Teşekkür ediyorum.
1: Ben güzel teşekkür
0: programınız
1: ediyorum.
0: Için,
1: çok teşekkür
0: için.
1: Ediyorum Yasir Bey. Çok güzel söylediniz. Akışta kalmak lazım. Akmaya devam etmek lazım. Sağolunuz, varolunuz. Değerli görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaştığınız konumuzla ilgili. Umarım yine farklı konularla sizi tekrardan konuk etmek isteriz. Teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için.
0: Memnuniyetle rica ederim. Sağlıcakla kalın.
1: Sağolunuz. Efendim, bugün de Aynadaki İnsan programının sonuna geldik. Programımızı burada noktalıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü programımızda dertlerimizle yaşamak ve bunların psikolojiye etkilerini konuştuk. Dertlerimizle tanışmak, kendimizle tanışmak, duygularımızla tanışmak nasıl olur ve bu tanışmanın ötesinde dertlerimizi nasıl yönetebiliriz, bunları konuştuk. Kimine değerlendirdik? Klinik psikolog Mehmet Yasir Cebeci Beyefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki hafta yine insana dair farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
2: Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki insan sona erdi.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kolayca kaynaşılan kişidir. İnsanlarla kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur.

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men kara'al Kur'ane, kim Kur'an-ı Kerim'i okursa, okuduysa ve hafizahu ve onu hıfzettiyse, yani ezberlediyse veyahut efendim ahkamını bellediyse, vaztazharahu onu ortaya koyduysa, yani ortaya koymaktan maksat uygulamak demek, yani zuhura getirdiyse, yani uyguladıysa demek, veyahut zahır kelimesinden insanın sırtı manası, yani yüklendiyse sırtına, yani o da onun ahkamını kabul edip sırtına alıp, yani ben bunları taşıyacağım dediyse, uygulamak manası her ikisi. Ve ehalle halalehu, Kur'an içinde halal denilen şeyleri halal bellediyse, ve harrama haramehu, haram dediği şeyleri haram bellediyse, helallerden nimetlendi, istifade etti ve haramlardan kaçındıysa, edhalehullahul cenneh, Allah onu cennete dahil eder, sokar, böyle Kur'an'a sarıldığı ve onu hüsrettiği, uyguladığı için, ve şeffa'ahu fi aşretin min ehli beytihi, efendim ailesi efradından 10 kişi hakkında ona şefaat selahiyeti hakkı verir, küllühüm kadistevcebennâr, hepsi cehenneme hak etmiş olan 10 tane ehli beytinden kişiyi cehenneme düşmekten bu Kur'an ehli kurtarır. Efendim cehenneme girecekken Allah-u Teala Hazretlerine niyaz edince sen ehli Kur'ansın diye Allah-u Teala Hazretleri o cehenneme düşecek olanları onun şefaatiyle kurtarır. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Efendim hiç olmazsa çocuklarımızdan böyle hıfzı kuvvetli olan, Kur'an'ı öğrenebilecek olan, hiç olmazsa bir tane iki tanesini efendim din ilmine, Kur'an ilmine ayırmamız lazım. Ne mutlu onlara.

Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programı.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 27.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim onların melek olduklarını bildi ve "Ey gönderilmiş elçiler, asıl işiniz nedir?" dedi. Onlar, "Biz günahkar bir kavme, Lut kavmine, üzerlerine çamurdan pişirilmiş taşları yağdırmak için gönderildik," dediler. O taşlar, haddi aşanlar için Rabbinin katında işaretlenmiştir. Orada, Sodom'da, Lut'a inananlardan kim varsa çıkardık. Orada Müslüman olan bir ev halkından, Lut ve iki kızından başkasını bulmadık. Nihayet, inanmayanların başlarına gelecek böyle acıklı bir azaptan korkanlar için ibretlik olarak orada bir işaret bıraktık. Musa'nın haberinde de ibretler vardır. Onu açık bir delille Firavun'a göndermiştik. O, taraftarlarıyla imandan yüz çevirmiş ve Musa'ya "Ya sihirbazdır veya mecnundur," demişti. Biz de onu ve ordularını yakalayıp denize atıp boğduk. O, bu sırada kendisini ayıplayıcı durumdaydı. Ağat kavminde de ibretler vardır. Hani üzerlerine köklerini kazıyıp helak eden bir rüzgar göndermiştik. O uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, hemen onu çürütüp kül gibi yapıyordu. Semud kavminde de ibretler vardır. Hani onlara "Bir zamana kadar faydalanıp eğlenin," denilmişti. Onlarsa Rablerinin emrinden uzaklaşıp haddi aşmışlar, keyiflerine göre yaşıyorlardı. Bu yüzden kendileri bakıp dururken yıldırım onları alıvermişti. O zaman ayakta durmaya güç yetiremediler ve hiç yardım edenleri de olmadı. Daha evvel Nuh kavmini de helak ettik. Çünkü onlar da yoldan çıkmış bir kavimdiler. Biz göğü kudretimizle bina ettik. Şüphesiz onu genişleten de biziz. Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz. Her türlü şeyden çift çift, erkek dişi, soğuk sıcak, artı eksi, elektron nötron, hayat ölüm, tatlı acı, karanlık aydınlık gibi yarattık ki düşünüp öğüt alasınız. Resulüm, de ki, o halde Allah'a ortak koşmaktan Allah'a kaçın. Ona sığının, ona itaate koşun. Çünkü ben onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanına başka bir ilah daha katmayın. Çünkü ben onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Resulüm, onlardan öncekilere de bir peygamber geldiğinde mutlaka onun içinde bir sihirbaz veya bir mecnundur dediler. Bunu nesilden nesile birbirlerine tavsiye mi ettiler? Hayır. Doğrusu bu onların azgın bir topluluk olmalarındandır. Artık onlara aldırış etme. Onların yola gelmemelerinden dolayı sen kınanacak değilsin. Yine de sen Kur'an ile öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum ve bana yedirmelerini de istemiyorum. Şüphesiz bilsinler ki o Allah bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de geçmiş arkadaşlarının azaptaki payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. O vaat edilen azap günlerinden dolayı vay o kafir olanların haline. Tur suresi Mekke döneminde inen ilk surelerdendir. 49 ayettir. Adını birinci ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Musa'nın vahiy aldığı Tur Dağı'na yayılıp açılmış, kağıt gibi ince deri üzerine yazılmış kitaba, Beyt-i Mamur'a, Kabe'ye yahut semada Kabe'nin hizasında meleklerin tavaf ettiği bir makama, yükseltilmiş tavan gibi göğe, dolu ve coşkun yahut kaynatılmış olan denize ki, Rabbinin azabı elbette vuku bulacaktır. Onu önleyecek hiçbir şey yoktur. O gün gök çalkalandıkça çalkalanır. Dağlar yerinden kopup yürüdükçe yürür, toz duman olur. Artık inanmayıp yalanlayanların o gün vay haline. Onlar daldıkları batıl içinde oynayıp oyalanıp duranlardır. O gün onlar cehennemin ateşine şiddetle itileceklerdir. İşte bu sizin kendisini yalan saymakta olduğunuz ateştir denilecektir. Vahye sihirdir dediğiniz gibi, şimdi bu ateş de sihir midir? Yoksa siz yine mi görmüyorsunuz? Girin ona, ister dayanın, ister dayanmayın. Artık sizin için birdir, durum değişmez. Siz ancak yapmış olduklarınıza göre cezalandırılacaksınız. Şüphesiz ki muttakiler, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiğini tada tada cennetlerde ve bol nimet içindedirler. Rableri onları o çılgın cehennemin azabından korumuştur. Yaptıklarınız iyi amellere karşılık sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanmış olarak afiyetle yiyin, için denilir. Ayrıca biz onlara güzel iri gözlü hurileri eş yaptık. İman edenler, Allah'a teslimiyet gösterenler ve nesilleri de imanla kendilerine Allah yolunda tabi olanlar var ya, biz onları cennete koyarken nesillerini de kendilerine katarız. Onların amellerinden de hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazancına bağlıdır. Ona göre muamele görür. Biz onlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik. Onlar orada neşe içinde birbirleriyle kadeh tokuştururlar. Onun içiminde ne bir saçmalama ne de bir günaha girme vardır. Sanki sedefte gizlenmiş inci gibi civanlar hizmet için çevrelerinde dolaşırlar. O cennettekiler birbirlerine yönelip hal hatır sorarlar. Şöyle derler: hakikaten biz bundan önce dünyada, ailemizde ve çevremizde bir günaha düşmekten ve sonumuzdan korkan kimselerdik. Allah da bize bu sebeple rahmetiyle lütfetti ve bizi cehennemin sam yeli gibi kavuracağı azabından korudu. Doğrusu biz bundan önce ancak ona yalvarır, ibadet ederdik. Çünkü o iyiliği ve merhameti bol olandır. Resulüm, sen öğüt ver ve hatırlat. Sen Rabbinin nimeti sayesinde kâhin de değilsin, mecnun da değilsin. Yoksa senin için o bir şairdir, ona çarpacak olan zamanın felaketini gözetliyoruz mu diyorlar. De ki, bekleyin, çünkü ben de sizinle beraber felaketi, azabı bekleyenlerdenim. Yahut bunu kendilerine kısa hayalci akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir topluluk mudurlar? Yoksa onu, Kur'an'ı kendisi uydurup söyledi mi diyorlar? Hayır, onlar bu tavırlarıyla iman etmezler. Eğer onlar doğru söyleyenlerseler, onun gibi bir söz getirsinler. Yoksa onlar hiçbir şey, hiçbir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yahut kendilerini yaratan yine kendileri mi? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin kesin inanmak istemezler. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yahut üstün ve hakim olan her şeyi idare eden kendileri midir? Yoksa onlara ait bir merdiven var da onunla göğe çıkıp meleklerin sözlerini ve onlara vahyedileni mi dinliyorlar? Öyleyse onları dinleyenler açık bir delil getirsin. Yoksa hoşlanmadığınız için kızlar onun da, oğullar sizin mi? Yahut sanki tebliğ için onlardan bir ücret istiyorsun da onlar böyle bir borçtan dolayı ağır yük altına mı girmişler? Yoksa gayb kendilerinin yanında da onlar istediklerini mi yazıyorlar? yahut sana bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Fakat inkar edenler asıl kendileri o tuzağa düşecek olanlardır. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Onunla teskin oluyorlar da Allah'a teslim olmaya yanaşmıyorlar. Allah onların kendisinden başkasına bağlılık göstererek ortak koştukları şeylerden uzak ve şanı yücedir. Başlarına gökten bir parçayı düşerken görseler bile inatlarından inanmayıp üst üste gelmiş bir buluttur derler. Allah'tan gelen bir felakettir demezler. Artık çarpılacakları felaket günlerine kavuşuncaya kadar kendi hallerine bırak onları. O gün

hile ve planları kendilerinden hiçbir şeyi savamaz ve onlara yardım da edilmez. Hiç şüphesiz zulmedenlere bu dünya azabından başka bir de ahiret azabı vardır. Fakat onların çoğu bilmezler. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde gözetimimiz altındasın. Her kalktığın zaman bir topluluk içinden veya uykudan kalkınca veya namaza kıyam edince yahut Allah için davet ve tebliğe başladığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların kaybolup gitmesinden sonra sabah vakti onu tesbih et, namaz kıl, Sübhaneke oku. Necm Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 62 ayettir. 32. ayeti Medine döneminde inmiştir. Adını ilk ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnen yıldıza, peyderpey inen Kur'an'a andolsun ki, arkadaşınız Muhammed sapmadı ve batıla inanıp azmadı da. O hevasına, arzusuna göre konuşmaz. Onun dini konulardaki sözleri vahiy ile bildirilenden başkası değildir. Ona bunları müthiş kuvvetleri olan Cebrail öğretti. Hem de o güzel bir heybete sahiptir ki en yüksek ufuktayken kendi suretinde doğruldu, Resul'e göründü. Sonra Cebrail ona yaklaştı, aşağı doğru sarktı. Aradaki mesafe üst üste getirilen iki yay kadar, hatta daha yakın oldu da o sırada Allah'ın vahyettiği şeyi kuluna vahyetti. Peygamberin gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Onun gördükleri hakkında tartışıyor musunuz? Andolsun ki onu, Cebrail'i, diğer bir kere Miraç'tan dönüşte Sidre-i Müntehan'ın 7. semanın yanında gördü. O Cennetül Meva, takva sahiplerinin ve şehitlerin ruhlarının barındığı cennet de onun yanındadır. O gördüğü zaman Sidre'yi, onu bürümekte olan bürüyordu. Peygamberin gözü gördüğünden kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun ki o, Rabbinin en büyük ayetlerinden, delillerinden bir kısmını gördü. Bana haber verin, o Lat ve Uzza'yı ve diğer üçüncü put olan Menat'ı, onlarda güç ve ilahlık alameti var, öyle mi? Demek erkekler sizin de hoşlanmadığınız ve dişi zannettiğiniz melekler onun, öyle mi? Bu insafsızca bir taksim. Onlar, o putlar, sizin ve babalarınızın kendilerine Tanrı diye isim verdiği boş isimlerden başkası değildir. Allah, onlara ait hiçbir delil, yetki indirmemiştir. O puta tapanlar ancak zanna, bir de canlarının istediğine uyuyorlar. Halbuki onlara Rablerinden doğru yol rehberi Kur'an gelmiştir. Yoksa her umduğu şey insanın kendisinin mi olacaktır? İşte sonrası da, öncesi de, ahirette, dünyada ancak Allah'ındır. Göklerde nice melek vardır ki şefaatleri hiçbir fayda vermez. Ancak şefaat Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimselere izin vermesinden sonradır. Doğrusu ahirete inanmayanlar meleklere dişi adı takıyorlar. Halbuki kendilerinin ona dair hiçbir bilgisi yoktur. Onlar kuruntudan başkasına uymazlar. Şüphesiz ki kuruntu gerçekten yana hiçbir şey ifade etmez. Zan ile kesin bilgi elde edilmez. Onun için bizi anmaktan ve Kur'an'dan yüz çeviren ve dünya hayatından başkasını istemeyen kimselerden yüz çevir. Onların ilimden ulaşacakları nokta işte bu dünya hayatını elde etmektir. Şüphesiz Rabbin yolundan sapan kimseleri de çok iyi bilendir. Doğru yolu bulan kimseleri de çok iyi bilendir. Göklerde olanlar ve yerde bulunanlar

iyi bilendir. O halde kendinizi beğenip temize çıkarmayın. O Allah, takvalı olan, emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanı çok iyi bilendir. Gördün mü, imandan döneni, malından azıcık verip sonra cimri kesileni? Yoksa gaybın ilmi onun yanında da her şeyin sırlarını kendisi mi görüyor? Musa'ya gelen Tevrat'ın sayfalarında ve ahdine çok bağlı İbrahim'in sayfalarında da olan bilgiler, yoksa kendisine haber verilmedi mi? Doğrusu hiçbir günahkar, diğerinin günahına sebep olmadığı şeyi yüklenmez. Hakikaten Allah'ın lütfu ve yapılan bağışlar dışında insana kendi çalışmasından başkası yoktur. Hakikaten çalıştığının karşılığı görülecektir. Sonra ona tas tamam karşılığı verilecektir. Şüphesiz ki en son varış ancak Rabbinedir. Şüphesiz güldüren de O'dur, ağlatan da. Şüphesiz yaşatıp öldüren de O'dur, sonra dirilten de. Hiç şüphesiz ki atılan bir meniden, erkek ve dişiden ibaret çifti O yarattı. Şüphesiz öldükten sonra tekrar diriltmek de O'na aittir. Şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden O'dur. Şüphesiz cahiliyede tapınılan Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Şüphesiz Ad kavmini de O helak etti, Semud'u da, hiçbirini bırakmadı. Daha evvelden Nuh kavmini helak etmişti. Çünkü onlar daha zalim ve daha azgın, Allah tanımaz insanların ta kendileriydiler. Lut kavminin alt üst olan Sodom ve çevresindeki kasabalarını da kaldırıp yere çarpan, batıran O'dur. Oraları yağan taşlarla azap kapladıkça kapladı. Ey insan! O halde Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe ediyorsun? İşte bu peygamber de evvelki uyarıcı resuller gibi bir uyarıcıdır. O yaklaşan kıyamet yaklaştı. Onun vaktini Allah'tan başka açığa çıkaracak olan yoktur. Şimdi siz bu söze, bu Kur'an'a mı şaşıyorsunuz? Siz gaflet ve çeşitli eğlenceler içinde gülüyorsunuz da günahkar halinize ağlamıyorsunuz. Siz Kur'an'dan uzak gaflet içinde oyalanıyorsunuz. Hadi şimdi Allah'a secde edin ve O'na ibadet edin. Kamer Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 55 ayettir. Adını aynı kelimenin geçtiği ilk ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı ve birleşti. Onlar, müşrikler bir delil, mucize görseler de yine yüz çevirirler. Bu, devam ede gelen bir sihirdir derler. Peygamberi yalanladılar, heva ve heveslerine uydular. Halbuki her iş kararlaştırılmış, Allah'ın dilediği gibi gerçekleşecektir. Andolsun ki onlara içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onları tehdit eden hadiseler fayda vermedi. O halde onlardan yüz çevir, onları kendi hallerine bırak. O davet edicinin benzeri görülmemiş ve tanınmamış bir şeye davet edeceği gün halleri nicedir bir görsen. Gözleri korkudan yere eğik bir halde kabirlerden çıkarlar. Onlar tıpkı etrafa yayılan çekirgeler gibidirler. O çağırıcıya boyunlarını uzatıp koşarlarken kafirler o zaman içlerinden "Bu çok çetin bir gündür" derler. Resulüm, bunlardan önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalancı saydılar ve mecnun dediler. O, yapılan eziyetle davetten alıkonulmuştu. Bunun üzerine Rabbine, "Ya Rab, doğrusu ben yenildim, bana yardım et."

yalvardı. Biz de şarıl şarıl dökülen bir suyla semanın kapılarını açtık. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık. Her iki su helakleri takdir edilmiş bir emir üzerinde birleşiverdi. Onu, kulumuz Nuh'u da tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemi üzerinde taşıdık. O gemi, kendisine nankörlük edilmiş bulunan kulumuza bir mükafat olarak gözlerimiz önünde akıp gidiyordu. Andolsun ki biz bunu bir işaret ve ibret olarak bıraktık. Hani düşünüp ibret alan yok mu? Benim azabım ve uyarmalarım nasılmış? Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Ad kavmi de yalanladı. Fakat azabım ve uyarmalarım nasılmış anladılar. Biz onların üstüne uğursuz mu uğursuz saydıkları bir günde dondurucu bir fırtına gönderdik. O fırtına insanları sanki köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi yerlerinden koparıp atıyordu. İşte benim azabım ve uyarmalarım nasılmış gördüler. Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Semud kavmi de uyarıcıları, peygamberlerini yalanladı. Bizden bir insana mı uyacağız? O takdirde biz bir sapıklık ve bir delilik etmiş oluruz. Zikir, vahiy aramızdan ona mı bırakıldı? Doğrusu o şımarık ve aşırı yalancıdır, dediler. Salih'e dedik ki, yarın onlar şımarık ve aşırı yalancı kimmiş bilecekler. Doğrusu biz onlara bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi bir mucize olarak gönderenleriz. Şimdi sen onları gözetle ve eziyetlere sabret. Hem de onlara kuyudan içecekleri suyun o dişi deveyle aralarında gün aşırı nöbetle taksim edilmiş olduğunu haber ver. Su sırası gelen herkes hazır bulunup suyunu alsın. Bir müddet bu nöbetleşme emrine uydular. Nihayet Kudar bin Salif adındaki arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcı aldı ve o deveyi ayağından biçerek devirip öldürdü. Ama benim azabım ve uyarılarımın sonu onlara ne biçim oldu, düşünün. Nitekim üzerlerine bir tek korkunç bir ses gönderdik. Onlar da ağıl sahibinin biçtiği kuru ot gibi oluverip yere serildiler. Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Lut kavmi de onun uyarılarını yalanladı. Biz de üzerlerine çakıl taşları yağdıran bir fırtına gönderdik. Helak ettik. Yalnız Lut'un ailesi iki kızı hariçtir. Tarafımızdan bir nimet olarak işte onları bir seher vakti kurtardık. İman ve itaatle şükredenleri böyle mükafatlandırırız. Andolsun ki Lut onları bizim azapla yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat onlar uyarmaları şüpheyle karşılayıp yalanladılar. Andolsun ki onlar onun melek olarak gelen misafirlerine sarkıntılık etmek istediler. Biz de gözlerini silme kör ediverdik. İşte azabımı ve uyarmalarımın kötü akıbetini tadın, dedik. Andolsun ki onları bir sabah artık kurtulamayacakları kararlı bir azap bastırıp kaplamıştı. İşte azabımı ve uyarılarımın akıbetini tadın, dedik. Andolsun ki Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Andolsun ki Firavun'un kavmine yani Kıptilere de uyarıcılar gelmişti. Bütün ayet ve mucizelerimizi yalanladılar. Biz de onları güçlü ve mutlak galip olan zatımızın yakalayışıyla yakaladık. Ey Allah'tan başkasına kulluk edenler! Sizin kafirleriniz bu isimleri geçenlerden daha mı hayırlı ya da üstün? Yoksa ilahi kitaplarda sizin için bir kurtuluş belgesi mi var? Resulüm, yoksa onlar korunan
dayanışma içinde olan bir topluluğuz mu diyorlar? Yakında o topluluk bozguna uğratılacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Daha doğrusu onlara vaat edilen asıl azap vakti o kıyamet saatidir. O saatin azabı daha belalı ve daha acıdır. Şüphesiz günahkarlar sapıklık ve çılgınlık içindedirler. O gün onlar yüzleri üstü ateşte sürüklenecekler ve kendilerine "Tadın cehennemin dokunuşunu" denilecektir. Şüphesiz biz her şeyi bir kader, hikmetli bir ölçüyle yarattık. Bir şeyin olması için bizim emrimiz bir göz kırpması gibi ancak bir tek "ol" sözünü söylemekten ibarettir. Andolsun ki inkarcılıkta, isyanda sizin gibi olanları helak ettik. Hala düşünüp öğüt alan yok mu? Onların yaptıkları her şey kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük hepsi defterlerde yazılmıştır. Şüphesiz takva sahipleri, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlar, cennetlerde aydınlık, bolluk ve ferahlık içinde, hem de doğruluk meclisinde, hoşnutluk içinde, gücü sonsuz olan hükümdarın huzurundadırlar. Rahman Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 78 ayettir. Adını 1. ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O çok merhametli Allah, Resulüne Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı öğretmekle anlama, düşünme ve ifade yetisi verdi. Güneş de, ay da hesapla cereyan etmektedir. Bitkiler de, ağaçlar da Allah'a secde ederler. Bak gör semayı, onu o yükseltti ve her şeyde ölçü ve dengeyi koydu. Hak ve adalete ait ölçüde taşkınlık, haksızlık etmeyin. Ölçüyü adaletle ve tam yapın. Tartıları da eksik yapmayın. Allah yeryüzünü canlılar için yayıp döşedi. Orada meyveler ve salkımlarla dolu hurma ağaçları, yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. O halde ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O ilk insanı son aşamasında ateşte pişirilmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı. Canlı, cinlerin babası İblis'i ise halis ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Suları acı ve tatlı olan İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel ve bir perde vardır ki birbirinin sınırını aşmıyor, birbiriyle karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O ikisinden inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Dağlar gibi yapılıp ya da yükseltilip denizde yüzüp giden gemiler O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Yer üzerinde bulunan her canlı fanidir. Yalnız azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı bakidir. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ancak O'ndan ister. O, her gün, her an, hikmetine uygun bir işte, bir yaratıştadır. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Ey insan ve cin toplulukları! Verdiğimiz mühletten sonra, sizin hesabınıza yöneleceğiz. Şimdi, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Ey cin ve insan topluluğu! Siz, o hesabınızı görme ve azabımız geldiği zaman göklerin ve yerin çevrelerinden geçip gitmeye, kurtulmaya gücünüz yeterse hadi geçip gidin. Ama bizden bir yetki
kudret olmadıkça

geçemezsiniz. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İnkar ve isyanınızdan dolayı üzerinize saf ateşten bir alev ve kıpkızıl, zehirleyici bir duman veya erimiş bakır gönderilecek ve siz de yardımlaşıp kurtulamayacaksınız. Böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Sonra gök cisimleriyle yarılıp da içinden kaynayıp çıkanlar kırmızı gül halini aldığı zaman, erimiş bir yağ gibi olduğu zaman, şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O gün insana ve cine günahından sorulmaya lüzum kalmayacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır da cehenneme atılmak için onlar balınlarının perçemiyle ayaklarından yakalanır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İşte bu, o günahkarların yalan saydığı cehennemdir ki, onlar bununla kaynar su arasında şaşkınca dolaşırlar. Böyle bir azap varken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu cennetler çeşitli ağaçlara sahiptirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Onlarda akıp giden iki kaynak vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Cennetlerin ikisinde de her meyveden çift çift çeşitler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Hepsi de yüz bezleri parlak kalın atlastan döşemelere yaslanarak iki cennetin meyvelerini yakından zahmetsizce toplarlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Oralarda bakışını yalnız eşlerine çeviren öyle dilber huriler vardır ki bunlardan önce henüz kendisine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Onlar yakut ve mercan gibidirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İyiliğin karşılığı iyilikten başka mıdır? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Onlar için o iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu iki cennet de yemyeşildirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde durmayıp fışkıran iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde huyu güzel, kendi çok güzel kadınlar vardır. Böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Otağlar içine kapanıp çekilmiş huriler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bunlara o cennetlik olanlardan önce ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu cenneti kazananlar yeşil yastıklara ve çok güzel döşeklere yaslanırlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Azamet ve ikram sahibi Rabbinin ismi ne yücedir. Vakıa Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 96 ayettir. 81 ila 82. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Adını 1. ayette geçen aynı kelimeden alır. Bir hadiste her gece Vakıa Suresini okuyanın fakirliğe düşmeyeceği ifade edilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kıyamet olayı vuku bulduğu zaman

onun oluşunu artık hiçbir yalanlayan yoktur. O kimini alçaltıcı, kimini yükselticidir. Yer şiddetli bir sarsıntıyla sarsılınca, dağlar ufalandıkça ufalanıp dağılmış bir toz haline gelince, siz de o gün üç sınıf olursunuz. Sağın adamları, salih amel işleyip amel defterleri sağından verilenler ne mutlu, uğurlu kimselerdir. Solun adamları, Allah'ın hükümlerine değer vermeyerek yaşayıp amel defterleri solundan verilenler de ne uğursuz, bedbaht olanlardır. İman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenlere gelince, onlar ahirette mükafatta da önde gidenlerdir. İşte onlar Allah'ın katında yakınlığa erdirilmiş olanlardır. Naim cennetlerindedirler. Birçoğu evvelki ümmetlerdendir. Birazı da sonrakilerdendir. Mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerinde karşılıklı yaslanmış olarak onların üzerinde otururlar. Ölümsüz gençler, içmekle başları ağrıtmayan, akılları gidermeyen içeceklerin kaynağından doldurulmuş kaseler, ibrik ve kadehlerle hem de seçecekleri her bir meyve ve canlarının çektiği her çeşit kuş etiyle onların etrafında hizmet için dolanırlar. Oradaki iri gözlü huriler, sedef kabuğu içindeki saklı inci gibidirler. Bunların hepsi müminlere yaptıklarına karşılık olarak verilir. Orada birbirinden boş ve günah içeren bir laf işitmezler. Ancak işittikleri söz selam, selamdır. Sağ ehli olan, defteri sağından verilen, sevabı fazla gelenler var ya, nedir o sağ ehlinin mükafatı? Onlar cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstünde hurilerledirler. Doğrusu biz onları, hurileri, defteri sağdan verilen bahtiyar kimseler için yepyeni yarattık. Onları bakireler, kocalarına düşkün, hep aynı yaşta kalan sevgililer yaptık. Bunların da birçoğu evvelki ümmetlerdendir. Birçoğu da sonrakilerdendir. Defteri solundan verilenlere gelince, onlar ne bedbaht sol ehlidirler. Onlar kavurucu bir sıcaklık ve kaynar su içinde serinliği ve faydası olmayan kapkara dumandan bir gölgededirler. Çünkü onlar bundan önce dünyada zevklerine düşüp azmışlar ve aldırmadan büyük günah üzerinde ısrar edip gidiyorlardı. Bunlar diyorlardı ki, biz hakikaten öldüğümüz, bir toprak ve bir kemik yığını olduğumuz zaman mı diriltilecekmişiz? Evvelki atalarımızla mı? Resulüm, o inkarcılara söyle. Şüphesiz hem evvelkiler hem sonrakiler belli bir günün muayyen bir vaktinde mutlaka toplanmış olacaklardır. Sonra hakikaten siz, ey sapıklar ve dirilmeyi yalanlayanlar, elbette cehennemin zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı hep onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Susuzluk hastalığına tutulmuş develerin içtiği gibi içeceksiniz. İçtikçe de susuzluğunuz artacak. İşte ceza gününde onların ağırlanması bu şekildedir. Sizi biz yarattık. O halde tasdik etmeniz gerekmez mi? Rahimlere döktüğünüz meniye, onun insan olmasına ne dersiniz? Onu bir insan olarak siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Aranızda ölümü takdir ve vaktini tayin eden biziz. Sizi öldürüp veya helak edip yerinize benzerlerinizi getirmemizin ve sizi bilmediğiniz bir alem olan ahirette yeniden var etmemizin kimse önüne geçemez.''

Andolsun ki ilk yaratılışınızı bildiniz. O halde öldükten sonra da yeniden diriltileceğinizi düşünmeniz gerekmez mi? Söyleyin bana, ekip durduğunuz şeyi siz mi onu yerden bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik elbette onu bir çerçöp yapardık. Siz de şaşar kalır ve emek verdiğinize pişman olurdunuz. Hakikaten biz borç altına girdik, ziyandayız. Daha doğrusu yiyecekten bile mahrumuz derdiniz. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? Söyleyin bana, iki yeşil ağaçtan çakmakta olduğunuz ateşi, onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve çölde konaklayanlara da bir fayda vesilesi yaptık. O halde pek yüce Rabbinin adını tesbih et. Yıldızların yerlerine, Kur'an'a yemin ederim ki, doğrusu bu yemin, eğer bilirseniz, büyük bir yemindir. Şüphesiz o, korunmuş bir kitapta yazılı olan pek şerefli, değerli bir Kur'an'dır ki, ona temiz olanlardan başkası dokunamaz. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz, bu ilahi kelamı mı küçümsüyor, hor görüyorsunuz? Siz, o Kur'an'dan faydalanmak yerine, ondan nasibinizi yalanlamakla mı alıyorsunuz? Hele can boğaza gelince, o vakit siz, ölenin yanında bakıp durursunuz. Biz ona sizden daha yakınız, fakat siz göremezsiniz. Eğer kıyamette dirilip, hesaba çekilmeyeceğiniz sözünde doğruysanız, o çıkmakta olan canı geri çevirseniz ya, eğer ölen kişi Allah'a yakınlık kazanmışlardansa, artık ona rahatlık, hoş kokulu güzel rızık ve naim, bol nimet cenneti vardır. Eğer ölen kişi amel defteri sağ eline verilen bahtiyar kimselerdense, ey bahtiyarlardan olan, selam sana, sen selamettesin denilir. Fakat o ölen kimse Kur'an'ı yalanlayanlardan ve sapıklardansa, onun için kaynar sudan bir ziyafet ve cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. O halde Rabbini azim ismiyle tesbih et. Hadid suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 29 ayettir. Hadid demir demektir. Sure adını demirin önemine işaret eden 25. ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem diriltir hem öldürür. O her şeye kadirdir. O Allah hem ilktir hem sonsuz kalacak olandır. Zahirdir, varlığının delilleri açıktır. Batındır, zatının hakikati gizlidir. O her şeyi hakkıyla bilendir. O gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa hükümran olandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni hep O bilir. Nerede olsanız sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı ancak Allah'ındır. Bütün işler ancak O'na döndürülür. Geceden bir kısmını gündüzün içerisine katar, böylelikle gündüzler uzar. Gündüzden de gecenin içerisine katar, böylelikle geceler uzar. O, sinelerin özünü hakkıyla bilendir. Allah'a ve Resulüne inanın, sizi üzerinde tasarrufuna, harcamasına vekil kıldığı maddi şeylerden Allah uğrunda harcayın. Sizden iman edip de
Allah için harcayanlar var ya, onlar için büyük bir mükafat vardır. Size ne oluyor da peygamber sizi Rabbinize inanmanız için çağırdığı halde Allah'a inanmıyorsunuz? Halbuki inanmanız için Allah ezelde sizden kesin söz almıştı. Eğer inanacaklardansanız hemen inanın. Sizi her türlü karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Size ne oluyor da Allah yolunda harcamıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin bütün mirası Allah'ındır. Her şey asıl sahibi olan Allah'a kalacaktır. İçinizden Mekke fethinden önce Allah yolunda harcayan ve savaşanlar diğerleriyle bir olmaz. İşte onlar derece bakımından fetihten sonra harcayan ve savaşanlardan daha büyüktür. Allah yine de bunların her birine en güzel mükafat olan cenneti vaat etmiştir. Allah bütün işlediklerinizden haberdardır. Kim ki Allah'a karz-ı hasenle bir borç verirse, Allah da ona onun karşılığını kat kat artırır. Hem ona değerli bir mükafat da vardır. O gün mümin erkeklerle mümin kadınların Allah'ı gerektiği şekilde tanıma ve amellerinin nurlarının önlerinden ve sağlarından aydınlatıp gitmekte olduğunu görürsün. Onlara, bugün sizin müjdeniz, içlerinde ebedi kalacağınız, alt tarafından ırmaklar akan cennetlerdir denilecek. İşte bu, büyük kazanç ve kurtuluşun ta kendisidir. O gün, münafık erkekler ve münafık kadınlar, o iman etmişlere, ne olur, bize bakın, bizi bekleyin de nurunuzdan alalım, biraz faydalanalım derler. Onlara, dönün arkanıza, tekrar dünyaya da burası için bir nur arayın denilir. Sonra aralarına kapılı bir sur çekilir. Öyle ki onun iç tarafında rahmet, dış tarafında da azap vardır. Münafıklar onlara seslenirler. Biz dünyada sizinle değil miydik? Müminler de, evet, görünüşte beraberdik. Fakat siz fitnelik yapıp kendi canınızı yaktınız. Kur'an'ın hükümlerini hiçe saydınız. Hep müminleri dışladınız. Eksik tarafları ve felaketleri için fırsat gözlediniz. Şüphe ettiniz, tam inanmadınız. Kuruntular sizi Allah'ın emri ölüm gelinceye kadar aldatıp oyaladı. O çok aldatıcı şeytan Allah'a karşı bile inanç ve ibadet hususunda sizi aldattı. Ey münafıklar! Bugün artık ne sizden ne de kafirlerden kurtuluş için bir fidye alınır. Barınacağınız yer ateştir. Size layık olan yer orasıdır. O ne kötü gidilecek bir yerdir. İman edenlerin Allah'ı anma ve hak olarak inen Kur'an'a karşı kalplerinin ürpermesi, saygıyla yumuşaması zamanı gelmedi mi? Müminler, sakın bundan önce kendilerine kitap verilip de onunla alakayı keserek üzerlerinden uzun zaman geçmiş, kalpleri artık katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Çünkü onlardan çoğu Allah'ın emrinden çıkmış, fasık olmuşlardır. Bilin ki Allah yeri ölümünden sonra diriltir. Hiç şüphesiz biz akıl erdiresiniz diye size ayetleri böyle açıklarız. Doğrusu sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allah'a karz-ı hasende bulunanlar, gönül hoşluğuyla güzel ödünç verenlerin karşılıkları kendilerine kat kat verilecektir. Onlar için ayrıca değerli bir mükafat vardır. Allah'a ve Resullerine inananlar, hem Rableri yanında dosdoğru olanlar, hem de Allah için şehit olanlar, şahitlikte bulunanlardır. Onların hem mükafatları hem de nurları vardır. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da cehennem ehlidirler.

0: Bilin ki ahiret kazancına önem verilmeden geçirilen dünya hayatı ancak geçici bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlatta çoğalma yarışıdır. Bu tıpkı şuna benzer. Bir yağmurun bitirdiği o yeşil bitki, ekincilerin hoşuna gider. Fakat sonra o bitki kurur da sen onu sararmış halde görürsün. Sonra da çerçöp olur. İşte dünyadaki her şey de böyledir. Ahirette ise günahkarlara şiddetli azap, iyilere de Allah'tan mağfiret ve hoşnutluk vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir faydalanmadan, bir rüyaya sevinmeden başka bir şey değildir. O halde dünyanın bu aldatıcılığına aldanmayıp tevbe ve salih amellerle Rabbinizden bir mağfirete ve Allah'a ve Resullerine inananlar için hazırlanmış, genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete girmek için koşuşun, yarışın. Bu Allah'ın bir lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Gerek yerde, gerek kendi canlarınızda meydana gelen kıtlık, afet ve hastalık gibi herhangi bir musibet, biz onu yaratmadan önce mutlaka bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmıştır. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Her şeyin önceden yazılmış olması, elinizden çıkıp gidene üzülmemeniz, Allah'ın takdiri diye boyun eğmeniz ve onun size verdiğiyle de sevinip şımarmamanız içindir. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. İşte onlar cimrilik yaparlar ve insanlara da cimriliği emrederler. Kim de Allah yolunda malını vermekten yüz çevirirse, şüphe yok ki Allah ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamd edilmeye en layık olan O'dur. Andolsun ki biz Resullerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti vahye uygun olarak ayakta tutmaları için onlarla beraber hükümleri bildiren kitabı ve mizanı, adalet ve ölçüyü de indirdik. Bir de kendisinde çetin bir kuvvet ve insanlara birçok faydalar bulunan demiri indirdik, var edip ikram ettik ki böylece Allah'ın kendi dinine ve Resulüne gıyaben görmediği halde kimin bundan faydalanıp yardım edeceğini belli etsin. Şüphesiz Allah çok kuvvetlidir, daima galiptir. Andolsun ki biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı da artık onların nesillerine verdik. Onlardan bir kısmı doğru yolu bulmuştur. Fakat çoğu yoldan çıkmışlardır. Sonra onların izleri üzerine ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik. Ona İncil'i verdik ve ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. Ruhbanlığa gelince, onu kendileri icat ettiler. Biz onu üzerlerine yazmadık. Ancak Allah'ın rızasını aramak için böyle bir şey ortaya koydular. Fakat ona da hakkıyla uymadılar. Teslis inancına ve riyakarlığa saptılar. Biz de onlardan ortak koşmadan iman edenlere mükafatlarını verdik. Onlardan birçoğu yoldan çıkmışlar, kafir olmuşlardır. Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Onun son Resulüne de inanın ki, rahmetinden size iki pay versin. Size hem imanınızdan dolayı ışığıyla yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin, hem de sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Böylece son peygambere inanmayıp Yahudiler Yahudi, Hristiyanlar da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız diyen ehli kitap kesin olarak bilsin ki Allah'ın lütfundan hiçbir şey elde etmeye asla güç yetiremezler. Muhakkak ki lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 27'yi dinlediniz.

Dediğini imansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete ve aydınlığa kavuşturur. Şeyh Şami.